geldiği günlerde 90 yaşından fazla olan hocasının tekrar hizmetini görmeye başladı. Bu hizmetlerinden çok memnun olan Muhammed Üftade ona, "Oğlum, padişahlar ardınca yürüsün," diye dua etti. O sene Muhammed Üftade vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Bir müddet sonra da Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Küçük Ayasofya Camii tekkesinde hocalık yapmaya başladı. Bu arada Fatih Camii'nde talebelere tefsir, hadis ve fıkıh dersleri verdi. Burada kaldığı müddet içinde ilim ve devlet adamlarına kadar uzanan geniş bir muhit edindi. Bu arada Üsküdar'da kendi dergahının bulunduğu yeri satın aldı. Buraya dergahını inşa eyledi. Dergahında binlerce talebe yetişerek her biri gittiği yerlerde feyz ve menba kaynağı oldu. Kısa zamanda ismini duymayan kalmadı. Hakk'a gönül bağlamak için çırpınan gerçek hak aşıkları akın akın dergahına koştular. Hasta kalplerine şifa olan sohbetlerine kavuştular. Onun feyz ve bereketleriyle marifetullah'a kavuştular. Aziz Mahmud Hüdayi'nin dergahı en fakirinden en zenginine ve en üst kademedeki devlet adamlarına kadar her tabakadan insanlar ile dolup taşıyordu. Devrin padişahları da ona hürmette kusur etmiyorlardı. 3. Murat Han, 1. Ahmet Han, 2. Osman Han ve 4. Murat Han'a nasihatlerde bulundu. 4. Murat Han'a saltanat kılıcını kuşattı. 1595 yılında İranlılarla yapılan Tebriz seferine Ferhat Paşa ile beraber katıldı. Zaman zaman padişahların davetlisi olarak saraya gidip onlarla sohbetlerde bulundu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin çeşitli camilerde vaaz vermesi için sevenleri devamlı taleplerde bulundular. O, Üsküdar iskelesindeki Mihrimah Sultan Camii ile Sultanahmet Camii'nde belli günlerde vaaz vererek insanlara feyz ve marifet sundu. Aziz Mahmud Hüdayi'nin talebesi olmak için herkes birbirleriyle yarışıyordu. Bunların başında Sadrazam Halil Paşa, Dilaver Paşa, Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi, Şeyhülislam Hocazade Esat Efendi, Okçuzade Mehmet Efendi, İbrahim Efendi, Nevizade Atayi Efendi geliyordu. O zamanlar Hüdayi dergahı İstanbul'un en mühim bir kültür merkezi haline geldi. Orada pek çok alim yetişti. Osmanlı tahtında 20 yıl kadar saltanat süren 3. Murat Han, Hüdayi Hazretlerine büyük muhabbet besler ve yapacağı işlerde onunla istişare yapardı. 3. Murat Han, 1595 Haziranında vefat ettiği zaman Hüdayi Hazretleri şu ilahiyi yazmıştır: "Yalancı dünyaya aldanma yahu! Bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunda konan göçer, konuk eğlenmez. Bakma bunun karasına, ağına. Gönül verme bostanına, bağına. Benzer hemen çocuk oyuncağına. Burada aklı olan insan eğlenmez. Varını isar et Mevla yoluna. Bunda ne eylersen anda buluna. Bir gün sefer düşer berzah iline. Otağı kalkacak sultan eğlenmez. Sen ey gafil, ne sandın ruzigârı? Durur mu anladın leylü neharı? Yükün yeğnildi gör evvelden bağrı. Yoksa yolcu gider, kervan eğlenmez. Doğrusuna gide gör.

Gör bu yolların, geçe gör sarpını yüce bellerin. Dünya zindanıdır mümin kulların, zindanda olan kul kolay eğlenmez. Ömür tamam olur, defter dürülür, sırat köprüsü ve mizan kurulur. Hakkın dergahında elbet durulur, buyruğu tutulur, ferman eylenmez. Hüdayi, ne oldu bu kadar peygamber? Ebu Bekri Ömer, Osman-ı Haydar, hani Habibullah, Sıddık-ı Ekber, bunda gelen gider. Bir can eğlenmez. Üçüncü Murat Han'ın yerine geçen üçüncü Mehmet Han ve ondan sonra tahta çıkan birinci Ahmet Han da Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine büyük bir saygı ile bağlıydılar. Osmanlı padişahı Sultan Ahmet bir rüya görür. Bu rüyasını kimse tabir edemez. Genç hünkâr rüyanın tabir edilmesi için çağrılıp gelenlere, benim rüyamı tabir edecek şahıs, gördüğüm rüyayı bilecek kadar deruni görüşe sahip olmalıdır, der ve gördüğü rüyayı kimseye söylemez. Bu şartlar içinde İstanbul'da rüyayı tabir edecek kimse bulunmaz. Bütün saray erkanı da anlatılmayan rüyayı tabirden aciz kalınca şehir alimleri saraya davet edilir. Açıklanmayan rüyanın izahında onlar da acizlik gösterirler. Hünkâr, ümmeti Muhammed'de bu rüyayı tabir edecek kimse kalmadı mı diyerek üzülür. Birisi huzura çıkar ve Üsküdar'da küçük bir kulübede yaşayan sakallı bir zat var. Bursa'dan geldi. Üftade'nin sevgililerinden birisidir. Rüyayı bir de ona bildirmek gerek diyerek ortaya bir fikir atar. Hünkâr, maiyetinden bir memuru görevlendirerek Üsküdar'daki zatı saraya çağırtmak ister. Görevli memur, Aziz Mahmud Hüdayi'nin evinin önüne gelip kapıyı çalınca, içeriden olgun bir ses, müteakiben bir çift nalinin hıçkırığa benzeyen takırtısı kapıya yaklaşmaya başlar. Kalın ağaç kapı gıcırdayarak açılır. Cübbesinin etekleri yüksek takunyaların üzerine dökülmüş nur yüzlü, gür sakallı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri memuru güler yüzle karşılar. Memur henüz ziyaret sebebini söylemeden sağ elini sol göğsüne uzatan Hüdayi, cübbesinin iç cebinden çıkardığı iki adet zarfı memura uzatır. Bu zarf, muhterem hünkârınızın gördüğü rüyayı hikaye eder. Bu zarfta da rüyalarının tabirleri mevcuttur şeklinde açıklama yaptıktan sonra zarfları memura takdim eder. Memur ise çok şaşkındır. Bir şey diyemez, kendinden geçer. Hazreti Aziz Mahmud Hüdayi'yi hürmet ve ihtiramla selamladıktan sonra saraya dönmek üzere oradan ayrılır. Memur başından geçenleri padişaha anlattıktan sonra her iki zarfı takdim eder. Söylenmeden kaleme alınan rüya ve daha evvel hazırlanıp memura teslim edilen rüya tabiri hünkârı ilk nazarda hayran bırakır. Rüyayı ihtiva eden zarfı açtığı anda gördüğü rüyanın tamamının güzel bir yazı ile tesirli bir ifadeyle hikaye edildiğini okuyarak şaşar. Rüya şudur. Üsküp civarında yapılan bir savaş sırasında Osmanlı ordusu kâfirlerin taarruzu ile geri çekilmiş. Düşman ordusunu sevk ve idare eden Nemçe kralı genç Osmanlı padişahını yakalamış, bir hayli mücadeleden sonra sırtüstü yere düşen padişahın göğsüne oturarak hançerini saplamak üzereyken rüyanın son bulduğu birinci zarftan çıkan mektupta yazılıydı. Bu ifade Sultan Ahmet Han'ın heyecanının tazelenmesine yol açtı.
Süratle ikinci

zarfı açan hünkâr şu tabiri gördü. Yeryüzünde en kuvvetli dayanak topraktır. İnsanoğlunun da en kuvvetli beden uzvu mutlaka sırt kısmıdır. Sırtınız toprakla birleşmiş. İki kuvvet sırt sırta gelmiş. Kuvvet üzerine kuvvet kazandığınız zat-ı şahanelerine manada açıklanmıştır. Bu hal, İslam'ın kâfirlere galebesinin nişanesine dair bir vaad-i hüdadır. Mealindeki tabir edişlerini ihtiva eden mektup, genç hünkârı ziyadesiyle memnun etmişti. O günlerde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin zevceleri bir bebek bekliyordu. Ne var ki Aziz Mahmud Hüdayi, hocası Üftade'nin aşkına malını mülkünü terk etmiş, kadılık gibi kıymetli bir mesleği de terk etmişti. O, cebindeki parayı başkalarıyla paylaşmazsa huzur bulamıyor, hatta rahat uyuyamıyordu. Onun huzur bulması, her gün bir ihtiyaçlının ihtiyacını karşılamasıyla mümkün olabiliyordu. Bir gün gelip aç bile kalabileceğini, aklının köşesine bile getirmiyor, zavallılara, dul ve yetimlere yardım ederek teselli bulmaya çalışıyordu. Çoğu zaman yakacak bir mum bile bulamadığı oluyordu. Ama o yine de aldırmıyordu. Doğum yaklaştığı sırada yapılan sızlanmalar onu hayli üzüyordu. İşte böyle sıkışık bir anda hünkârdan ihsan-ı şahane olarak bir kese altın geliverdi. Aziz Mahmud Hüdayi içindekileri açmadı ve hepsini hanımının önüne koydu. Buyur kadınım, manaya kavuşanların maddeye tenezzülleri asla olmamıştır. Ama bu gibiler isteseydiler, vadiler dolusu altına sahip olabilirlerdi. Sultan Ahmet Han, bir gün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir hediye göndermiş, o da bunu kabul etmeyerek iade etmişti. Padişah bu sefer aynı hediyeyi Şeyh Abdülmecid Sivasi'ye gönderdi. Onun kabul etmesi üzerine bir gün padişah kendisine, "Bu hediyeyi Aziz Mahmud Hüdayi'ye gönderdiğim halde kabul buyurmadılar," dedi. Abdülmecid Sivasi de, "Padişahım, Aziz Mahmud Hüdayi bir ankadır. O laşeye tenezzül etmez," cevabını verdi. Padişah birkaç gün sonra Aziz Mahmud Hüdayi'nin sohbetine gidince, "Geri gönderdiğiniz hediyeyi Abdülmecid Sivasi Efendi kabul etti," dedi. Bunun üzerine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, "Sultanım, Şeyh Abdülmecid bir deryadır. Ona bir parça necaset düşmekle pislenmiş olmaz," diyerek zarifane bir cevap verdi. Sultan Ahmet Han büyük bir cami yaptırmak istiyordu. Kararını verdi ve yerini tespit ettirdi. Temel atma merasimi için hocası Aziz Mahmud Hüdayi ve diğer alimleri davet etti. Kurbanlar kesildi. Temel atmak için ilk kazmayı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vurdu. Padişah yoruluncaya kadar temel kazdı. Böyle bir başlangıçtan yıllar sonra cami tamamlandı ve açılışını yapmak ve cuma hutbesini okumak üzere Aziz Mahmud Hüdayi davet edildi. Ancak o gün beklenmedik bir şey oldu. Önce bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Sonra fırtına ile beraber denizde dalgalar büyüdü, yükseldi ve şiddetlendi. Bu şartlar altında Üsküdar'dan Sarayburnu'na geçmek imkansızlaşmıştı. Ne var ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri padişaha söz vermişti. Bu sebeple Üsküdar iskelesine geldi ve bir kayık kiralayarak içine atladı. O binince sadık talebeleri durur mu? Hemen onlar da bindiler. Böylece Aziz Mahmud Hüdayi yanında birkaç talebesiyle birlikte Sarayburnu'na doğru açıldı. Allahü Teala'nın izniyle Aziz Mahmud Hüdayi'nin himmeti bereketiyle kayığın ön, arka ve yanlarından bir kayık mesafesinde deniz süt liman oluyor, dalgalar kayığa hiç tesir etmiyordu. Bu şekilde herkes korkudan denize çıkamazken Aziz Mahmud Hüdayi kayığıyla selametle karşıya geçti. Üsküdar ile Sarayburnu arasındaki bu yola Hüdayi yolu

Dendi ki, fırtınadan uzak, selametle gidilen bir deniz yolu olduğu kabul edilir. Bu sırada Ahmet Han da Fevkani Kasr-ı Hümayun'unda telaş ve üzüntü içerisinde hocasını bekliyordu. Aziz Mahmud Hüdayi tam köşkün yanına gelince müthiş bir gümbürtü koptu. Kulakları sağır edecek şekilde patlayan gök gürültüsünün ardından düşen yıldırım Kasr-ı Hümayun'un bir yanını çökertti. Bina allak bullak olmuş, ne padişah dışarı çıkabiliyor ne de bir kimse içeri girip onu kurtarabiliyordu. Ancak Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri hiç telaşlanmadılar. Kimsenin de telaşlanmasına fırsat vermediler. Hemen Kasr-ı Hümayun'un çöken tarafına asasını dayayıp binanın yıkılmasına engel oldu. Sonra padişahı ve yanındakileri tek tek köşkten indirdiler. O sırada dayanak direkleri de getirilmiş ve çökmekte olan binaya destek yapılmıştı. Köşkteki son kişinin de inmesini müteakip, gerekli tedbirlerin alındığını gören Aziz Mahmud Hüdayi, bastonunu dayadığı yerden çekti. O anda inanılmaz bir olay oldu. Küçük bir bastonun çektiği yüke direkler dayanamayıp çatır çatır kırıldı ve bina çöktü. Bu olayı gören herkes Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine daha fazla gönülden bağlandı. Artık yağan yağmur ve kopan fırtına kimsenin umurunda değildi. Büyük bir alayla Sultanahmet Camii'ne gelindi. Sonra cami büyük mürşidin eli ve duasıyla ibadete açıldı. Sultan Ahmet Han bir gün bazı devlet erkanıyla gezmeye çıkmışlardı. Ormanlık bir alanda istirahat ederlerken hizmetçiler bir koyun kesip kızartarak padişaha ikram ettiler. Sultan Ahmet Han besmele çekerek elini pişmiş ete uzattığı an Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri birden beliriverdi. Padişaha, "Sultanım, sakın yemeyiniz. O et zehirlidir." buyurdu. Etten bir miktar kesip orada bulunan bir köpeğe verdiklerinde köpeğin derhal öldüğü görüldü. Zamanın padişahı Sultan Ahmet Han vezirlerinden birini azletmiş, mührünü de Üsküdar tarafında oturan bir başka vezire göndermişti. Yolda mührü götüren haberci bir deniz kazasına tutulduğu için mührü denize düşürdü. Mührün denize düştüğünü öğrenen padişah, Aziz Mahmud Hüdayi'ye gidip durumu anlatınca, o da postekisinin altına elini uzatmasıyla suları damlamakta olan mührü padişaha teslim etti. Sultan Ahmet Han, hocası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini ziyarete gitmişti. Bir müddet sohbetten sonra atlarına binip gezintiye çıktılar. Karaca Ahmet mezarlığının yanından geçerlerken Aziz Mahmud Hüdayi padişaha dönerek, "Sultanım, ister misiniz bugün size bir şey göstereyim?" diye sordu. Sultanın "isterim" demesi üzerine Aziz Mahmud Hüdayi kabristanlığa dönerek, "Kalkınız" dedi. Bu hitap karşısında bütün ölüler arpa başağı gibi kabirlerinin içinde dikiliverdiler. Padişah bu hali gördükten sonra Aziz Mahmud Hüdayi ölülere hitaben "yerinize dönünüz" emrini verdi. Bütün ölüler eski hallerini aldılar. Sultan Ahmet Han, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayak izinin bulunduğu bir taşı Mısır'daki Kayıtbay türbesinden İstanbul'a getirtmiş ve Eyüp Camii'ne koydurmuştu. Sultanahmet Camii tamamlanınca da ayak izinin bulunduğu taş oradan alınarak buraya nakledildi. Nakil işinin yapıldığı günün gecesinde Sultan Ahmet şöyle bir rüya gördü. Bütün padişahların hazır bulunduğu yüce bir divanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadılık yapmaktadır. Kayıtbay, türbesini ziyarete vesile olan Kadem-i Şerif resmini kendi camiine nakleden Sultan Ahmet Han'dan davacıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davacıyı dinledikten sonra Kadem-i Şerif'in alındığı yere
geri verilmesi istikametinde karar verir. Suçlu mevkiinde oturan Sultan Ahmet Han, kanter içerisinde uyanır ve derhal hocası Aziz Mahmud'un yanına giderek gördüğü rüyayı ona anlatır. Aziz Mahmud Hüdayi, emanetin derhal yerine gönderilmesi şeklinde yorumlar ve kademi şerif taşı tekrar Kayıtbay türbesine iade edilir. Bu hadise üzerine Sultan Ahmet Han, kademi saadet-i peygamberi şeklinde bir sorguç yaptırıp, cuma, bayram ve diğer resmi günlerde bereketlenmek için hilafet sarığına takmaya başladı. Ayrıca bir tahta üzerine resmedilen kademi şerifin kenarına da "Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi resmini Hazreti Şah-ı Resulün, gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün." Kıtasını kendi hattıyla yazıp hocası Aziz Mahmud'a gönderdi. O da bunu dergâhının duvarına astırdı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir gün Sultan Ahmet Han'ı ziyarete gitmişti. Padişah, "Efendim, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kıyamet günü talebelerine ve pek çok günahkar mü'mine şefaat edeceği hakkında rivayetler var. Bu rivayetlerin doğruluğu hakkında ne buyurursunuz?" diye sordu. Aziz Mahmud Hüdayi, padişahın bu sorusuna hemen cevap vermedi. Bir müddet murakabe halinde kaldıktan sonra, "Bu söz doğrudur," buyurdu. Padişah, "Efendim, acaba Zat-ı Ali'nizin bizlere bir vaadiniz ve müjdeniz yok mudur?" diye sorunca Aziz Mahmud Hüdayi ellerini kaldırarak, "Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuza katılan, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize talebe olanlar denizde boğulmasınlar. Ömürlerinin sonunda fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtararak gitsinler ve öleceklerini bilip haber versinler," diye dua eyledi. Alimler ve evliyâ-yı kiram bu duanın kabul olduğunu, bu yola mensup kişilerin hiç denizde boğulmadıklarını ve pek çok kimsenin de vefatlarına yakın öleceklerine haber verdiklerini bildirdiler. Nitekim Sultan Ahmet Han da öleceğini bilip haber verdi. Şanı yüce padişah 1617 senesinde hastalandı. Sırtında bir yara çıkmıştı. Mabeyinci Mustafa, sultanın vefatından bir gün önce huzurundayken Sultan Ahmet Han'ın odada sahibini göremediği kimselere 4 defa "ve aleyküm selam" dediğini işitti. Bunun sebebini padişaha sorduğunda Sultan Ahmet Han, "Şu anda yanıma Hazreti Ebu Bekr Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali geldiler. Bana sen dünya ve ahiretin sultanlığını kendinde toplamışsın. Yarın Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında olacaksın," buyurdular, cevabını verdi. Hakikaten Sultan Ahmet Han ertesi günü vefat etti. Cenazesinin yıkanması için Aziz Mahmud Hüdayi davet edildi. Ancak o, "Sultanımı çok severdim. Şimdi dayanamam. İhtiyarlığım sebebiyle beni mazur görün," buyurdu ve talebelerinden Şaban dedeyi gönderdi. Kimya ilmini öğrenmeye merak eden bir kimse, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin bu ilimdeki maharetini, bilgisini öğrenmişti. Bir gün huzuruna çıkarak kimya ilmini öğrenmek istediğini arz etti. O anda Aziz Mahmud Hüdayi dergâhının bahçesinde bir asma ağacının altında istirahat ediyordu. Hiç kimseyi reddetmek adeti olmadığı için talebenin bu arzusunu kırmadı. Yeni talebe bu hususta bir marifet göstermesi için ısrar edince Aziz Mahmud Hüdayi asma ağacından bir yaprak kopardı.
yaprağın üzerine bazı dualar okuduktan sonra

talebenin hayret dolu bakışları arasında yaprağın altın olduğu görüldü. Talebe fazla ısrar edince bu hali 3 kere tekrar etti. Talebenin maksadı tekrarlar esnasında duayı öğrenmekti. Öğrendiğine kanaat getirince bu iş çok basitmiş, ben de yapabilirim diyerek asmadan bir yaprak aldı ve üzerine öğrendiklerini okudu. Fakat asma yaprağı bir türlü altın olmadı. Sonra, "Efendim, ben de sizin okuduklarınızın aynısını okuduğum halde asma yaprağı altın olmadı. Bunun sebebi acaba nedir?" diye sordu. Aziz Mahmud Hüdayi de, "Evladım, kimyayı öğrenebilmek için önce nefsi terbiye etmek icap eder. Nefsi kimya etmeden bu hallere, bu marifete kavuşulamaz." buyurdu. Aziz Mahmud Hüdayi zamanında İstanbul'da veba salgını olmuştu. Öyle ki her gün yüzlerce insan vebadan ölüyordu. Her evi üzüntüye boğan bu afet karşısında halk toplanıp Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine başvurdular. Dua edip salgından kurtulabilmeleri için talepte bulundular. Fakat Aziz Mahmud Hüdayi, "Bu gibi işlere karışmak bize uygun değildir." buyurduysa da halk dua etmesi için ısrar ettiler. Onların bu ısrarlarına dayanamayan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, "Karacaahmet mezarlığına gidiniz. Bir servi ağacının altında sadece hasırı bulunan yaşlı bir kimse oturur. İsmine Hasırlı Dede derler. Onu bulunuz ve derdinizi anlatınız. Şayet reddederse bizim gönderdiğimizi söyleyiniz." dedi. Herkes sevinç içinde Karacaahmet mezarlığına gitti. Hasırlı Dede'yi bulup durumu anlattılar. Hasırlı Dede önce kabul etmedi. Aziz Mahmud Hüdayi tarafından gönderildiklerini öğrenince derhal ayağa kalkarak ellerini kaldırdı ve dua etti. Sonra gelenlere dönerek, "Öyleyse bugün bir kişinin cenaze namazı daha kılınsın, hastalık bitsin, kökü kurusun," dedi. O günden sonra İstanbul'da veba salgınından ölen kimse olmadığı söylenir. Zengin bir kimse Aziz Mahmud Hüdayi'nin üstünlüğünü görmek, anlamak için huzuruna gitti. Hiç kimseye göstermeden Aziz Mahmud Hüdayi'nin seccadesinin yanına elindeki altın dolu keseyi bıraktı. Ayrılmak için izin isteyince Aziz Mahmud Hüdayi ona, "Bırakmış olduğunuz altınlar ile hem dünya hem ahiret mamur edilebilir. Altın veliye de deliye de lazımdır. Onun için bu altınları hayır yoluna sarf etmek üzere kabulünde bir mahsur görmüyor, reddetmeyi uygun bulmuyorum," deyince o zengin, "Efendim, kalbimde gizlediğim şeyleri aynen ifade ettiniz," dedi ve Aziz Mahmud Hüdayi'ye muhabbeti ve hürmeti artmış bir şekilde huzurdan ayrıldı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1628 senesinde hakiki aleme göçtü. Vefatından önce talebeleriyle ve tanıdıklarıyla helalleşti. Vasiyetini yaptı. Son nefeste de kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Türbesi Üsküdar'da bulunan dergâhındadır. Aşıkları onu ziyaret etmekte, feyz ve bereketlerinden istifade etmektedirler. Hayattayken erkek evlatlarının hepsi vefat etmiş olan Aziz Mahmud Hüdayi'nin nesli, kızları vasıtasıyla devam etmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, oğullarından birisinin sünneti için yaptırdığı merasim dolayısıyla dünyaya meyletti denilmesi üzerine şu şiiri yazdı: "Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hakikat üzre anlayıp bilen sen, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Tutan elü ayak senden gelüptür, gören gözü kulak senden gelüptür. Efendi dil dudak senden gelüptür.
ne verdinse odur. Dahi nemiz var. Hüdaya biz bu zatı kanda bulduk. Neye ef'al sıfatı kanda bulduk. Fenayı ya sebatı kanda bulduk. Ne verdinse odur. Dahi nemiz var. Bizim ahvalimiz ey hayyu kayyum, Cenab-ı Pakine hep cümle malum. Buyurdun oldu, illa kaldı madum. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hüdayiyi sen eriştir murada, senindir çünkü hüküm arzu semada. Efendi dahli yok gayrın arada, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hak aşıkları dünyanın cilvelerine aldanıp, ebedi baharın nimetlerini unutmazlar. İrfan denizlerine daldıkları için, ölmezliğin sırrını bilip, kara topraklardan cennet bahçelerine pencereler açmışlardır. Niyaz elleri her zaman Allah'a yalvarır. Cemal nurları her zaman gönülleri aydınlatır. Hak aşıkları için en büyük gıda zikir ve ibadettir. Bunları yüksek mertebeye çıkaran da ancak ilahi aşk olmuştur. İşte Aziz Mahmud Hüdayi bunlardandır. Bakınız ne diyor? Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Yürü hey vefasız yürü, sensin hod bir köhne karı, nice yüz binerden geri kalan dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahiri kar üryan edip, soyan dünya değil misin? Kast edip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne, gülen dünya değil misin? Eğer şahı eğer bende, her kişiyi salan bende, kimse mekan tutmaz sende, viran dünya değil misin? Sihr ile donatıp kendin, meydana salan semendin, aleme mihnet kemendin, salan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan, çok kişiden arta kalan, nice kere boşalarak dolan dünya değil misin? Nur kervanına katılan veliler, insanlığın saadet yıldızlarıdır. Bu yıldızlar, karanlıkta kalanlara yol gösterir, ışık verirler. Aynı zamanda, başların tacı ve gönüllerin sultanı olan veliler, Yüce Mevla'nın hakikati haber veren ve yaşayan salih kullarıdır. Allahü Teala'nın manevi denizinde yıkanan, nurlardan yudum yudum içen ve bu mertebeye erişmek için muhabbet ateşinde yanmayı aşk sanatı edinen velilerin gönülleri köpük köpük taşar. Bunların kalplerinde Allah rızasının ağaçları yeşermiştir. Bunların kalp gözleri açılmış olup ilahi nurun sürmesi çekilmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi bunlardan olmuştur. Bizi de onu sevenlerden eyle ya Rab.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Rafisin ki tevazu haline yücelik bahşedersin. Secde secde eğildiğim yerde başımı göklere değdirirsin.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an'ın indirilişiyle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Ramazan ayı. İnsanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeler

Ve kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Battığı zaman yıldıza and olsun ki, arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Mesafe iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ve neden indirildiğini açıklayan ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de hidayet ve öğüttür. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olması için bir ilim üzere onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.

De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Andolsun biz, düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak bir öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Andolsun biz bu Kur'an'da İnsanlara her türlü misali verdik. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. De ki, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir.

artık onlar işitmezler. Onlar kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye vermekteyiz. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Bir kâhin sözü de değildir. Ne az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Gerçek şu ki Kur'an, kâfirler için muhakkak bir pişmanlık sebebidir. Ve şüphe yok ki Kur'an, kesin bir gerçektir. O halde sen, Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını al. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Bunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.

Hayır, şüphe yok ki o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır. Gerçek şu ki o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. Kur'an'ı okuma ve dinleme adabıyla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gece ibadeti etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Kur'an'a imanla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın.
Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Farkında olmadığınız bir sırada, azap ansızın karşınıza çıkmadan önce size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Hiç kuşkusuz sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an'ı inkarla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara ancak fasıklar inkar eder. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberlerini haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar, amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe
onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarını dönüp giderler. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan kuşku içinde olacaklardır. Ayetlerimiz onlara karşı açık seçik okunduğu zaman o kafirlerin yüzünde inkar ve hoşnutsuzluk belirtisini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak gibi olurlar. De ki, bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaat ettiği cehennem ateşi, o ne kötü gidilecek yerdir. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur. Şüphesiz Kur'an,
kâfirler için

0: Şuara Suresi 193-195, Tekvir Suresi 19-21, Kıyamet Suresi 16-19, Âlâ Suresi 6-7, Necm Suresi 1-10, Bakara Suresi 2, Âl-i İmran Suresi 138, Nisa Suresi 82, Nisa Suresi 174, En'am Suresi 38, Araf Suresi 52, Yunus Suresi 57, Yunus Suresi 108, İbrahim Suresi 1, İbrahim Suresi 52, İsra Suresi 9, İsra Suresi 41, İsra Suresi 82, İsra Suresi 88, Kehf Suresi 54, Taha Suresi 2-3, Furkan Suresi 1, Neml Suresi 2-3, Kasas Suresi 85, Rum Suresi 58, Yasin Suresi 69, Yasin Suresi 70, Sad Suresi 86-87-88, Zümer Suresi 27, Zümer Suresi 28, Fussilet Suresi 2-3-4, Fussilet Suresi 41-42, Zuhruf Suresi 2-3-4, Zuhruf Suresi 44, Kaf Suresi 45, Kamer Suresi 17, Hadid Suresi 9, Haşr Suresi 21, Hakka Suresi 38-52. Ayetler arası, İnsan Suresi 23-31. Ayetler arası, Abese Suresi 11-16. Ayetler arası, Buruç Suresi 21-22, Tarık Suresi 13-14, Nahl Suresi 98, Müzzemmil Suresi 6, İsra Suresi 78, İsra Suresi 106, Müzzemmil Suresi 4, Bakara Suresi 121, Araf Suresi 204, Yusuf Suresi 104, Bakara Suresi 137, Bakara Suresi 285, Nisa Suresi 136, Araf Suresi 2-3, Enfal Suresi 2, İsra Suresi 9-10, İsra Suresi 107, Nur Suresi 1, Ankebut Suresi 45, Sebe Suresi 6, Yasin Suresi 11, Yasin Suresi 2-4, Zümer Suresi 2, Zümer Suresi 22, Zümer Suresi 23, Zümer Suresi 28, Zümer Suresi 33, Zümer Suresi 55, Tegabün Suresi 8, Talak Suresi 10, Zuhruf Suresi 43, Bakara Suresi 99, Âl-i İmran Suresi 21-22, Nisa Suresi 140, Maide Suresi 10, Maide Suresi 68, En'am Suresi 39, Araf Suresi 36, Araf Suresi 40, Araf Suresi 182, Yunus Suresi 15, Yunus Suresi 70, İsra Suresi 41, İsra Suresi 45, İsra Suresi 82, Hac Suresi 55, Hac Suresi 72, Fussilet Suresi 52, Fussilet Suresi 26, Zuhruf Suresi 36, Hakka Suresi 50.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 5. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 5. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Şükürsün ki şükrümü arz ederken sana yeniden şükür borçlanır.
1: Ya şükür.
0: Minnettarlığımı söylerken sana yine senin minnetin altında kalır. Şükrü dilime şeker eyleyen sensin. Her şükrüme yeni şükür tatları katan sensin. Öyleyse ben şükrümü nasıl yeterli görürüm? Öyleyse ben nasıl şükredenlerden olduğumu sanırım.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.

0: Ahmet Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesine daha Mevla kavuşturdu. Demek ki hep beraber aynı caddenin yolcularıyız halen. Eğer yolu değiştirseydik, caddeyi değiştirseydik yolumuz kesişmeyecekti. Hamdolsun ki bir daha kesişti. Allah kendi yolundan ayırmasın bizi. Her daim sırat-ı müstakim olan o dosdoğru yolda yürümeyi bizlere nasip etsin. Zordur, kolaylaştırsın. Kaybettiğimiz önemli bir değerdir istikamet. Bize bunu nasip etsin. İstikameti elde etmek bir seviyedir. Arkasından istikrar lazımdır. Rabbim onu da bizlere nasip eylesin. İstikamet ve istikrarla inşallah bizleri yürüsün. Aziz kardeşlerim, dua kul ile insan arasındaki en önemli bağdır. Rabbimiz Kur'an'da buyurduğu gibi duamız aslında bir yönüyle Rabbimiz katında da değer kazanmamızın en önemli vesilesidir. Dua aslında kulun acziyetini, fakriyetini, bir yönüyle ihtiyaçlarını Rabbine arz etmesidir. Ve bazen de istemektir. İstenecek makam sadece Allah olduğu için ondan istenir, ondan dilenir. Akıllı mümin de ondan başka hiç kimseden istemez. Hiçbir kapıya el açmaz, hiçbir kapıdan da bir şey beklemez. Ancak üzülerek şöyle bir itirafta bulunmak durumundayım. Biz gerçekten bazen Rabbimizden ne isteyeceğimizi, nereye kadar isteyeceğimizi, nasıl isteyeceğimizi bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de bazen istenmemesi gereken şeyleri istiyoruz. Bazen 100. sırada olan bazı meseleleri bilerek ya da bilmeyerek öne alıyoruz. Bazen Rabbimizin aslında istememizi istediği şeyleri ise hiç istemiyoruz. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz yine bir merhameti ve o engin şefkati gereği bize aslında nasıl istenmesi gerektiğini Kur'an'ında öğretiyor. Bugün Kur'an'a bu nazarla baktığınız zaman peygamberlerin dilinden, peygamberlere iman eden ve onların ashabı olan, onların etbaı olan o ilk müminlerin dilinden, bazen meleklerin dilinden, bazen kıssalara konu olan salih insanların dilinden bazı dualar okuruz. O dualardan iki tanesini sizin nazarınıza vermek istiyorum. Böyle bir dua yapıyor muyuz? Gündemimizde bu var mı? Ellerimizi açtığımız zaman Rabbimize gerçekten biraz sonra örneğini vereceğim dualarda istenen şeyi kaç tane baba yiğit istemiştir içimizden? Kaç tanemizin gündeminde böyle bir hakikat vardır? Bunun da testini beraberce yapalım isterseniz. O dualardan bir tanesi Yunus suresi 85. ayette ifadesini bulan ve Hazreti Musa'ya iman eden, Hazreti Musa'nın etrafındaki o bir avuç mümin insanın duasıdır. Onlar o dualarında derler ki, Rabbena la tec'alna fitneten li kavmi zalimin. Allah'ım bizi zalim kavmin elinde fitne kılma. Böyle bir dua var mı dilimizde? Onun muhasebesi size ait. Aynı dua, biraz daha farklı, biraz daha farklı bir cümleyle de ifadesini bulan Hazreti İbrahim ve ona iman eden bir avuç insanın söylediği ve Mümtehine suresinin 5. ayeti olarak Kur'an'a giren o dua, Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu vaghfir lana Rabbena inneke entel azizul hakim. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin elinde fitne kılma. Bizi bağışla. Sen azizsin, mutlak güç sadece senin elindedir. Sen hakimsin, hikmet sahibisin. Her işinde hikmet olansın, hikmetsiz iş yapmayasın, yapmayansın. Gerçekten böyle bir duayı yapmışız mıdır? Şöyle namazların arkasında, gecenin karanlığında, kimselerin olmadığı o gecenin siyah zülüflerinde, ellerimizi açıp da bunu Allah'tan isteyenimiz var mıdır bilmiyorum. Ama o gün ona iman eden, Hazreti İbrahim'in ümmetinden olan, Hazreti Musa'nın ümmetinden olan o insanlar böyle dua etmişler ve böyle bir dua nasıl Allah katında kabul görmüşse Kur'an'a da ayet olarak girmiş. Ama gelin görün ki bugün ümmet olarak bu duayı çokça yapmak durumundayız. Çünkü 1 milyar 700 milyon ümmetimiz inkar edenlerin elinde, münafıkların elinde, zalimlerin elinde fitnedir, imtihan aracıdır. Allah bizi onların eline bir yönüyle fitne aracı olarak bırakmıştır. Allah'ın bırakması aslında bizim yaptıklarımızın bir neticesidir. Öyleyse eğer yapmamız gereken dualar bunlar olmalı. Allah'ım bizleri zalimlerin eline fitne aracı kılma. Allah'ım biz birbirimize düştük. Birbirimize düştüğümüz için kuvvetimiz dağıldı. Kuvvetimiz dağıldığı için zalimler, münafıklar gelip bizlerin üzerine taht kurdular. Bizleri bir daha ayağa kaldır. Bir daha bizi birbirimize kardeş kıl. İmanın gereğini yerine getirmemize imkan ver ki onların elinde ve dilinde alay konusu olmayalım. Fitne olmak alay konusu olmaktır. Ellerine ve dillerine düşmektir. Ümmet bugün o zalimlerin ellerinde ve dillerindedir. Allah'ım bizi bu halden kurtar ki artık o özlediğimiz izzetli günlere kavuşabilelim. Rabbim bunu bizlere nasip eylesin. Bu duaları da dualarımız kılsın inşallah. Aziz kardeşlerim, zor bir meseleyi konuşacağız. Talak meselesi fıkhın da zor bir meselesidir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Hazreti Ali fıkıh konusunda çok ileri seviyede biridir biliyorsunuz. İki tane soru sorulduğu zaman Hazreti Ali kerremallahu veçhenin de rengi değişir. Onlardan biri talak meselesidir. Birisi de süt meselesidir. İkisi de malumunun bildiği bir şeydir. Zordur gerçekten fıkıhta. Ve biz de bu meseleyi konuşacağız. Ben sizi fıkhın ayrıntılarında boğmayacağım. Ama ara ara mecburen bazı şeyleri nazarınıza vermem gerekir. Bugün önemli bir meseleyi Kur'an ve sünnet çerçevesinden anlayarak bir yönüyle bazı tedbirleri almaya çalışacağız. Biliyorum içinizde epey bekar kardeşim var. Yukarıda beni dinleyen hanım kızlarımız da var. Şimdi şöyle bir şey akıllarından geçebilir. Derler ki biz daha evlenmemişiz, hoca kalkmış boşanmadan talaktan bahsediyor. Asıl tam da onlara bahsediyorum. Zaten Müslümanlar olarak şunu bir kere öğrenmek durumundayız. Başımıza iş geldiği zaman fetva aramaktan vazgeçip başımıza iş gelmeden yapacağımız işin hukukunu öğrenmek zorundayız. Bunu aklımıza, zihnimize, hayatımıza çok net bir biçimde yazmalıyız. Bakıyoruz mesela ticaret yapacaklar iki kardeşimiz. Çok güzel, her şey yerli yerine, heyecan en üst seviyede, hiç kimsenin aklına yapacağımız bu ticarete Allah nedir, Resulü nedir, yaptığımız bu işin hukuku nedir, bir ortaklık kuracağız, bu ortaklığın hukuku nedir gelmez. Ne zaman gelir bu mesele insanların aklına? Ne zamanki iş çıkmaza girer, ortaklar birbirine düşer, artık iş yıkılmaya gelir. O zaman insanlar hele bir gidelim şeriate diyerek başlarlar fetva aramaya. Artık bu işten bir vazgeçmeliyiz. Yapmadan önce hukukunu öğrenmeliyiz. Hukukunu öğrenerek adım atmalıyız. Onun için belki de bugün bahsedeceğim bu mevzu bekarlar için daha önemli. Evliler için zaten önemli ama bekarlar için, bu manada daha adım atmamış olan kardeşlerim için, hazırlık meselesinde, öncesinde bilerek yürüme adına önemli bir mesele olarak karşımızda duruyor. Şimdi bu önemli meseleyi beraberce anlayacağız. Aziz kardeşlerim, meseleye zemin olabilmesi için çok mühim bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kur'an'ın kullandığı kavramlardan bir tanesi hududullah kavramıdır. Hududullah, Allah'ın sınırları demektir. Kur'an bu kavramı 13 kez kullanır. Bir kez de hududehu, onun sınırı anlamında, yine aslında hududullah manasında kullanılır. O kullanımı da sayarsak, Kur'an içerisinde Allah'ın sınırları diye bize ifade edilen kelime ve kavram sayısının 14 olduğunu görürüz. Bu 14 kullanımı şöyle dikkatli bir biçimde okuduğumuz zaman, iki tanesi dışında geriye kalan 12 kavramın direkt aile hukukuyla alakalı olduğunu görürüz. Çok önemlidir bu. Kur'an'ın mucizevi anlamda bir mesajına da buradan bir şeyler alacağız, bir pencere açacağız ve Kur'an'ın evrensel anlamdaki bu mesajlarını da bu çerçeveden de olsa biraz olsun anlamaya çalışacağız. 12 tanesi aile hukukuyla alakalıdır. 2 tane Tevbe suresinin 97. ayeti ile 112. ayeti. 97. ayeti Bedevilerden bahseder. Bedevilerin sınırları ihlal etmesine dikkat çeker. Tevbe suresinin 112. ayetinde ise iman edenlerin Allah'ın sınırlarına riayet konusundaki titizliklerini nazara verir. Geriye kalan 12 kullanım aile hukukun meselesindedir. Bu 12 kullanımdan 6 tanesi doğrudan talak ile alakalıdır. Talak meselesini anlatıyor Rabbimiz Kur'an'da ve hududullah kavramı çerçevesinden anlatıyor. Buradan bir bilgi elde edebiliyoruz değil mi? Demek ki insanlar Allah'ın sınırlarını bu alanda ihlal edecekler. Vasiyet meselesi ihlale açık bir meseledir. Miras meselesi ihlale açık bir meseledir. Talak meselesi ihlale açık bir meseledir. Ve Kur'an bunları anlatırken hududullah kavramı çerçevesinden anlatır. Kıyamete kadar gelecek olan insanlara der ki, en fazla ihlal edeceğiniz alanlar aile hukuku alanıdır. Onların içerisinden de talak meselesidir. Onun için ben de bu meseleyi nazarlarınıza veriyorum. Kur'an'ın mucizevi bir özelliği. Gerçekten böyle mi? Mesela biz konumuz olan talak meselesine sözümüzü getirelim. Size bir rakam vereyim. 2013 yılında bu memlekette olan bir rakam. Ne kadar? Yaklaşık %0.6 evlilik oranı azalmış. 1.6 oranında boşanma artmış, 125 bin aile dağılmış. Bu sadece 2013 yılında olan rakamlar ve bu 2014'te daha fazla olduğu söyleniyor. Gün geçtikçe de bu manada sıkıntılar yaşanıyor. Her geçen gün bu manada meseleler arttığı zaman Kur'an'ın aslında niçin bu konuya dikkat çektiğini daha iyi anlıyoruz. Toplayın Kur'an'daki nikahla ilgili ayetleri alt alta, karşısına da talakla ilgili ayetleri yazın. Kur'an'da nikah ne kadar anlatılırsa tam iki katı talak anlatılır. Nikahın anlatılmasının yanında böyle bir yoğunlukta talak bahsinin anlatıldığını görürüz.
4: başlıca bir ayet var Kur'an'ın tertipte 65. suresi olan Talak suresi 12 ayetle zaten bize anlatır. Bakara suresi 225'ten 232'ye kadar orada da anlatılır. Ayrıca da başka yerlerde biraz daha dolaylı bir biçimde bu mesele anlatılır. Bütün bunlar bu meselenin kıyamete kadar insanlığın meselesi olduğunu, her zaman özellikle de mümin olarak bizlerin karşı karşıya kalacağı meseleler olduğunu nazarımıza verir. Bu konuda aslında hukukullahın ve hududullahın, elbette ki bu ikisini kullandığımız zaman bir hukuk daha kullanmamız lazım. Hukukul ibadın, yani kulların hukukunun ne olduğuna dair çok net bir biçimde ilkeleri vaz eder. Eğer bunları Allah söylemese, eğer bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermese, herkes kendi penceresinden bakacak ve bir mağdurlar ordusu oluşacak. Bugün oluştuğu gibi, bugün ortaya çıkan sıkıntıların sebebi, en önemli etkeni İslam'ın çare olarak düşünülmemesi değil midir? Allah konuşur, sen teslim olursun. Allah'ın dediğini yaparsın, o konuda da hükme rıza gösterirsin. Sana söylendiğiyle yetinirsin, gereğini yerine getirirsin. İki cihan saadetini de ancak öyle elde edersin. İslam'dan başka çare yok, bunu herkes bilsin. Çare sadece İslam'dadır ve bir bütün olarak İslam, bir sistem olarak ele alınarak ancak bu manada insanlığa çare olması adına bir şeyler söylenmelidir. Eğer bugün bunu insanlık fark etmemişse İslam'ın dostlarının acziyetindendir. Bunu da size ben artık ne anlarsanız, nasıl anlarsanız bir emanet olarak veriyorum. Bugün insanlık İslam'ı çare olarak görmüyorsa, haşa, İslam'ın bir suçu yok. Biz ona inanmış insanlar, inandığını söyleyen insanların temsiliyet ve tebliğiyet adına ortaya koyduğu acziyetiyle alakadar bir durumdur. Allah bu konuda da bizlere yardım etsin. İnşallah bizlerin küçüklüğüne rağmen İslam'ın o aziz mesajlarını duyurma ve temsil etme adına bizlere yardım etsin, ellerimizi bırakmasın da bu manada insanlığa bir şeyler sunabilelim. Aziz kardeşlerim, konumuzun başlığını şakası olmayan amel talak olarak koydum. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok önemli bir sözünden mülhem olarak bu sözü aldım. Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve başka hadis kitaplarında geçen bir hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Yani bu işlerin şakası yoktur. Nedir o işler? Nikah, talak ve ricat. Yani talaktan sonra geri dönme. Bu üç şeyin şakası yok. Bu üç şeyin filmi yok, rolü yok. Bu üç şeyin ciddiyetten başka hiçbir şeyi yok. Aklınıza gelebilir. Peki rol icabı filmlerde falan filan yapıyorlar. Yapıyorlarsa yapıyorlar. Fetva almışlar mı bilmiyorum. Ama gelip fetvasını sorarlarsa söylenecek söz belli. Orada bile caiz değil. Artık anlayın meselenin ciddiyetini. Bu işin şakası yok. Rolü yok. Bu kadar önemlidir. Çünkü biraz sonra konuşacağımız meseleleri dinlediğimiz zaman belki bazı şeyler bizi sarsacak. Peygamber dünyasında bu işin yerini öğrendiğimiz zaman bugünün dünyasında yıprattığımız bazı değerlerin aslında ne kadar önemli olduğunu da anlayacağız. Ve bu konunun neden şaka kaldırmayan bir konu olduğunu, neden alaya alınmaması gerektiğini, neden ısrarla üzerinde ciddiyetle durmamız gerektiğini de anlamış olacağız. Bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Burada bir hususa daha dikkat etmemiz lazım. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Nikah nasıl meşruysa talak da böyle meşrudur. Nasıl nikah helalsa talak da böyle helaldir. Ama ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Bu talak, yani bu helal, yüce Allah'ın sevmediği helallerdendir. Abdullah İbni Ömer bu hadisi bize naklediyor.

0: Hocam bildiğin gibi değil. Beni deli etti. Kızdırdı, kızdırdı, kızdırdı beni. En sonunda o sözü dilimden çıkarttı. Ne olacak? Ne olacak? Bir şey olacağı yok. Olacağı belli işte. Bu iş öyle o kadar önemli bir iştir ki hiçbir şekliyle ne şakasından mazursun ne öfkesinden mazursun. Yapman gereken burada çok temel bir şey var. Müminsin, Müslümansın, dilini terbiye edeceksin. Hiçbir şekilde de bu manada sınırları ihlal etmeyeceksin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya Allah ya Ber.
14: Ya Ber.
15: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
14: Allah.
10: 91.8 Gönül Frekansı.

0: Aragaz. Radyo Hedef. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: En sevinçli anında da olsan dil terbiyesi diyeceksin. En öfkeli anında da olsa dil terbiyesi diyeceksin. Alıştıracaksın dilini. Belki de bazı kelimeleri hafızandan bu manada sileceksin. Onlar kullanacağın en son mermiler olacak. Artık iş çıkmaza girdiği bir anda olacağı başka bir şey yok. Orada kullanılabilecek bir şey olarak saklayacağın kelimeler olacak. Onun dışında başka bir yerde kullanma adına bir yolun olmadığını da bileceksin. Peki şöyle bir şey aklımıza gelebilir. Ağzımdan kaçtı. Ben aslında öyle bir şey söylemek istemiyordum ama ağzımdan kaçtı. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sahabiden biri geliyor. Biri, isim yok. Ya Resulallah diyor. Bazen istemeden bazı kelimeler ağzımdan kaçıyor. Ne demiştir sallallahu aleyhi ve sellem? Yediklerine dikkat et. Haram kanına bulaşırsa eğer azaların sana isyankar olur. Burada çok önemli bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Eğer dilin seni dinlemiyorsa, biraz farklı bir biçimde işlemeye başlamışsa, aslında söylemek istemedin ama kaçtı. Bu böyle şeylere bazen bizler de düçar oluyoruz. Bu tarz şeyler varsa ve bu artık çokça olmuşsa yediklerini kontrol et. Eğer sen harama bulaşmışsan, haram yiyorsan, haram kanına bulaşmışsa artık senin ağzın, dilin senin olmaktan çıkmış. O bir şekliyle sana isyankar olmuş peygamberin ifadesiyle ve artık sen istemeden bazı kelimeleri kullanmış olmuş. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmama adına da yediklerimizi her daim kontrol etmek durumundayız. Bu dil terbiyesi çok önemli bir şey. Bakın bazı İslam arifleri meşru olan bazı kelimeleri bile kullanmaktan imtina ederler. Diyelim ki güzelin zıttı ne? Çirkin. Yalanın zıttı, doğrunun zıttı ne? Yalan. Kötü, iyinin zıttı ne? Kötü. Bunları kullanmak yerine eğer kötü diyecekse güzel değil. Eğer yalan diyecekse doğru değil. Ne yapıyor? Kullanmıyor. Dilim alışmasın. Dilim kötü sözlere alışmasın ki başka yerlerde de kullanmasın. Bu bir hassasiyettir. İnşallah bu konuda biz de hassas olalım. En azından tehlikeli sözler, imanımızla ve nikahımızla alakalı olan tehlikeli sözleri kullanmama adına hassasiyet içerisinde olalım. Aziz kardeşlerim, burada yine 5 tane ilke üzerinden yürümek istiyorum ki konumuz uzun olduğu için bir çerçevenin içerisine dahil olsun. Boşanmayı düşünen ya da boşanma noktasına gelen ya da bugün her şey güzel, her şey yerinde ama yarın imtihan nasıl işleyecek bilmiyoruz. Dersin sonlarına doğru kaç yıllık evliliklerin çatırdadığına dair asr-ı saadetten birkaç örnek vereceğim size. Öyle bir imtihanla da karşı karşıya kalabilecek kardeşlerimiz ve Allah korusun bizler de olabiliriz. Bu manada unutmamamız gereken 5 temel ilke var karşımızda. Nedir bunlar? 1. Acele etme, istişare et. 2. Sorunların üstünü örtme, tedavi et. 3. Haddini aşma, hakkını ikame et. 4. Mağdur etme, vazifelerini idame et. 5. Sırları ifşa etme, muhafaza et. Bu 5 tane ilke bugün aslında şakası olmayan bir amel olan talakın anlaşılması adına bize ipuçları verecek. Birincisi neydi? Acele etme, istişare et. Başına gelebilir, bir sabret. Biraz önce bir rakam verdim. 2013 yılında 125 bin aile parçalanmış dedim. İlginç bir bilgi var. Buradan da bir şeyler alacağız zaten. Bakın bu 125 bin ailenin 4385 tanesi bir yılın altındaki evlilerden oluşuyor. Bu 125 bin ailenin 46.094 ailesi ise 1 ila 5 yıl arasındaki evliliklerden oluşuyor. Sen evlenmişsin, aradan 6 ay geçmiş. Ne arıyordun ki bulamadın, 6 ay sonra boşanmayı düşündün. 6 aylık bir süre, 1 yıl ya da 1,5 yıl, 2 yıl. Ne oldu, ne geldi başına ki sen boşanma adına bir adım attın ve bu konuda bazı şeyleri yapmaya başladın. Demek ki burada bazı sıkıntılar var. Geçmiş derslerde aile hukukuna ait bazı şeyleri okurken de bunları gördük. Burada bu tarz başlarına iş gelen kardeşlerimizin en başında yapacakları iş istişare etmelidirler. Peki kiminle? Kendisi 20-25 yaşında, 20-25 yaşındaki bir arkadaşıyla. O da bekar ya da o da yeni evlenmiş, o da arızalı. Onunla mı? Hayır, onunla değil. Ya da hanımdır, hanım olarak başka bir hanımla, hissiyatı önde olan birisiyle, hele anasıyla, hele başka bir yakınıyla, bir akrabasıyla mı? Bunlarla istişare, bir yönüyle o işin çıkmaza girmesinin en önemli sebeplerinden biri olur. Burada yapılması gereken şey şudur. Bütün alanlarda, hangi alanlarda istişare edecekseniz, hangi alanda istişare edecekseniz o alanın ehliyet ve liyakat sahibi bir bilge insanıyla, bir alim zatıyla, bir arif zatıyla istişare etmek zorundasınız. Ancak onlarla istişare olur ve onların verecekleri şeyler de inşallah senin derdine derman olur. Onun dışında yapacağın her türlü istişare bilakis senin dertlerini, sıkıntılarını arttıracak vesileler olur, Allah korusun. Gittin, alim gördüğü, arif gördüğün, seni tanıyan, aileni tanıyan biriyle istişare ettin. Sana bazı şeyler söyledi. Onları uygulama adına gayret içerisine girdin. Yine olmadı. Bu sefer hanımınla beraber o istişareyi tekrar etmek durumundasın. Hanımının da değer verdiği, hanımının da sözüne itibar ettiği birinin yanına beraberce gitmek zorundasın. Gittiniz, bir şeyler söylendi, zaten eğer o zat ehil birisi ise, liyakat sahibi birisi ise bir iki soruyla çözer meseleyi. Gerçekten o evlilik kurtulacak bir evlilik mi? Birkaç ufak tefek problemden dolayı mı? Yoksa köklü bir mesele mi? Bitmesi iki taraf için de hayırlı mı? Bu noktada bir kanaat sahibi olur ve buna göre bir adım atar. O manada da istişarenin bereketi, rahmeti o ailenin üzerinde farklı bir biçimde tezahür eder. Yine olmadı. Yine olmadıysa üçüncü yol. Ehli, iki tarafında ehlinden birer hakem, erkek tarafından bir tane, kadın tarafından bir tane. O iki hakemin olduğu bir mecliste meseleler konuşulur. O konuşulmanın üstünde de alınan karar neyse o karar uygulanır. Yine olmadı, artık yapacak bir şey yok. Bakın, bunları yaptın, bunların hepsini uyguladın. İstişare adına bunlar yapıldıktan sonra artık ondan sonra atacağın adımda sen inşallah doğru bir adım atmış olursun. Ama bu iş aceleye gelecek bir iş değildir. Sabır isteyen bir şeydir. Sebatla, sabırla yürüyerek bir noktaya doğru vardıracağın bir iştir. Burada hepimizi sarsacak ve hepimizin kulağına küpe olabilecek bir nebevi beyanı sizlere emanet etmek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Davud'da geçen bir hadisinde şunu söylüyor. Kadını kocası aleyhine kışkırtan bizden değildir. Siz bu hadisi tersinden de anlayın. Cevamiül Kelim öyle söyler sözü. Kocayı kadınının aleyhine kışkırtan da bizden değildir. Kim diyor bu sözü? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor. Bunu anla ki bizden değildir dediği zaman İslam ümmetinin dışına seni ittiğini unutmayasın. Anasın, babasın, arkadaşsın, dostsun, alimsin, arifsin, neysen, geldi sana bu manada bir şeyler söylüyor, istişare ediyor. Tamir edeceğin yerde kışkırtırsan, belli şeyleri kaşırsan, yıkma adına bazı adımlar atarsan, orayı sen ıslah edeceğin yerde sen orayı ifşa etme adına, bir yönüyle de imha etme adına bazı adımlar atarsan, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu sözünü hatırla ve buna göre kendine çeki düzen ver. Birinci maddemiz bu. İkincisi, sorunların üstünü örtme, tedavi et. Şimdi konuşuluyor, istişare ediyorsun, bir şeyler söyleniyor, ortada sıkıntılar var. Onların üstünü örterek bir yere varamazsın. Bir şeyler yapman lazım, tedavi etmen lazım. Bir yara varsa eğer, o yarayı pansuman etmen lazım. Eğer yara kangren olmuşsa, vücudun diğer taraflarını kurtarmak için o kangren olan uzvu kesip atmak zorundasın. Bunun başka yolu yok. Evlilik için de bu böyledir. Burada eşlere şöyle bir iş düşüyor. Genelde evlilikleri sıkıntıya sokan en önemli etkenlerden bir tanesi o evin içine dışarıdan gelen üçüncü eldir. Bu üçüncü el erkek tarafından da olabilir, kadın tarafından da olabilir, hiç fark etmez. Üçüncü el işin içine girdiği zaman sıkıntı olur. Peki nasıl tedavi edilecek bu? Şimdi sen hanıma diyorsun ki işte bak seni gönderdik babanın evine, geldin evi karıştırdın. İşte sen gittin ananınla görüştün, anan seni doldurdu getirdi. Bu tarz meseleleri konuşmak o yarayı iyice derinleştirir. Bu iş konuşulmakla halledilmez. Sen dirayetli bir erkeksen ya da hanımın dirayetli bir hanımsa, sıkıntının kaynağının ne olduğunu tespit ettiği zaman konuşularak değil, amelle o meseleyi çözme adına adım atarsın. Nasıl? Meşguliyet oluşturursun. Hanımı meşgul edersin. Sen boşsan sen kendini meşgul edersin. O meşguliyetle arızalara sebebiyet veren görüşmeler biraz daha asgariye iner. Böylelikle o alan tedavi olur. Eğer bu alanı konuşarak tedavi etmeye çalışırsan asla olmaz, olmamıştır da. O manada konuşmalar iki taraf arasındaki hukukun da zedelenmesinin sebebi olur. Burada unutmamamız gereken en önemli şey budur. Muhakkak sorunların tedavi edilmesidir. Etme adına gayret içerisinde olmaktır. Bunu da yaptık olmadı. Bunu da yaptık. Dokular uyuşmadı. Birbirimizi sevemedik. Bir türlü birbirimize ısınamadık. Şimdiki ifadeyle kullanalım. Birbirimizden elektrik alamadık. Ne yaptıksa olmadı. Olmayabilir. Olmayabilir bu konuda. Bir şey yok yani. Olmasa olmaz. İşte orada üçüncü basamak devreye girer. Haddini aşma, hakkını ikame et. En önemli maddeye de geldik. Yoruldunuz mu? Çok meselemiz var. Bugün belki biraz uzatacağız ama bu meseleleri anlayacağız. Haddini aşma, hakkını ikame et. Aziz kardeşlerim, İslam fıkhı Rabbimizden aldığı bu manadaki mesajlarla ve peygamberin beyanlarıyla oluşmuştur biliyorsunuz. Burada da çok temel bir ilke var. Boşama erkeğin hakkıdır. Kadına bu konuda bir hak vermez. Peki erkek zalimse, erkek zorbaysa, erkek cahilse ne olacak o kadın? Bir ömür o zulmü çekecek mi? Hayır. Fıkıh o yönde de kapı açıyor önüne. Kadının boşama hakkı yok ama kadının boşama talep etme hakkı var. Bir kere haklarımızı iyi bilelim. Talep etmeyi erkeğinden de isteyebilir, mahkemeden de isteyebilir. Mahkemeden isteme hakkı da vardır bu konuda İslam fıkhında. Böyle bir hakkı kadının üzerine bir hak olarak yazmıştır. Peki bizim mücahidimiz diyor ki sen gideceksin bu mahkemelere mi müracaat edeceksin? Ben ömrüm olalı bu mahkemelere gitmedim, sen şimdi beni o mahkemelerde mi süründüreceksin dediği zaman ona söylenecek söz de vardır. Ne olacak peki? İslam hakim olana kadar bana zulüm mü edeceksin? Böyle bir hakkı mı veriyor Allah sana? Hayır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Geçmiş derslerde başka vesilelerle söyledim, bir kez daha söylüyorum. İslam'ın hakim olduğu ortamlarda ulul emr dediğimiz bizden olan emir sahiplerine itaat etmek hepimizin üzerine bir yükümlülüktür. Eğer İslam hakim değilse ulul emr ehil gördüğünüz alimlerdir. Bunu bir kere bilelim. Yani İslam hakim değil diye bu manada itaat müessesesini hayatımızdan çıkarma noktasında bir hakkımız yok. Ve bunu bilmek durumundayız ki hukuku işletme adına adımlar atalım. İslam'ın olmadığı yerlerde ulul emr alimlerdir. Onların verdiği fetvalar da bu manada bağlayıcıdır. Kadın ehil gördüğü bir alime gider, bu halini anlatır. Sen de ona mecburen uymak ve gereğini yerine getirmek durumundasın. Peki bu mesele niçin erkeğe verilmiştir? Çünkü bu mesele ciddi bir meseledir. Erkek biraz daha sağduyuludur. Erkek bin düşünür, bir karar verir, bir yapar. Erkeği böyle tarif ediyor ama böyle değilse eğer burada başka sıkıntılar var zaten. Bu konuda hissiyat, bu konuda duygusallık, bu konuda farklı şeyler değil. Bizatihi haklar ve hukuklar öndedir ve onlar konuşulur. İşte bundan dolayı İslam boşama hakkını erkeğe vermiştir. Erkeğin de bunu kullanma noktasındaki haklarını en uygun bir biçimde ortaya koymuş ve belirlemiştir. Şimdi biz fıkıh kitaplarımızı açtığımızda şöyle bir şeyle karşılaşırız. Sünnete uygun talak, sünnete uygun olmayan talak. Yani sünni talak, bid'i talak. Bidat talak, sünnet talak. Sünnet talak da ikiye ayrılır. Ahsen olanı ya da hasen olanı. Bunlar ayrıntı, ben bunlarla boğmayacağım sizi. Ama burada çok önemli bir mesele var ki o meseleyi konuşmamız gerekecek. Sünnete uygun bir talakın 4 tane temel şartı var aziz kardeşlerim. Bakın bu mesele ne kadar mühim, nasıl ciddi ele alınmış, neler dikkate alınarak bu manada hükümler ortaya konmuş, bunu da bu şekilde anlayacağız. Eğer bu 4 tane şart o yerine gelirse senin yaptığın talak sünnete uygun talak olur. Peki bu 4 tane şart yerine gelmese yaptığın talak nedir? Bid'i talaktır. Bidat talaktır. Bidat talak haramdır senin için. Erkek tarafı bunu yaptığı için haram işlemiştir. Günaha girmiştir. Hak ihlal etmiştir. O hakla da Allah'ın huzuruna gidecektir. Ama yaptığı talak geçerlidir. Bilmem anladınız mı? Bir daha söylüyorum. Bid'i talak, bidat talakı, talak olarak bidat olabilir. Yapan taraf erkek tarafı olduğu için haram işlemiştir, günaha girmiştir, hak ihlal etmiştir. O hakla da Allah'ın huzuruna gidecektir ama yaptığı talak geçerlidir. Orada söylediği sözler ve bu manada ortaya koyduğu davranışlar talak olarak kabul edilir ve onun üzerinden hukuk işletilir. Peki sünnete uygun bir talak nasıl olmalı? Burada 4 tane madde var dediğim gibi, onları söyleyeceğim. Birincisi, erkek hanımını boşarken hanımı adet halinde olmayacaktır. Birinci şart bu. Neden bu? Hikmetleri var. İrdeleyemem, size havale ediyorum. Biraz da siz altını doldurun. Adet halinde kadına talak vermek o talakı bid'i talak konumuna düşürür. Burada çok güzel ve çok önemli şeyler var. Dediğim gibi size havale ediyorum. Abdullah İbni Ömer hanımını boşadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haberdar oldu. Haberdar oldu ki boşadığı hanımı adet halinde, gadaplandı sallallahu aleyhi ve sellem. Haber gönderdi ablası Hafsa'yla, gidin Abdullah İbni Ömer'e söyleyin, hanımına dönsün, beklesin. Eğer boşarsa kadını temizlendikten sonra tekrardan boşanabilir diyerek bu manada sünneti, yani yolu, peygamber yolunu nazara verdi. Bu birinci madde. İkincisi, hanım adetten temizlendiğinde onunla münasebete girmeden boşayacaktır. Dikkat buyurun, adetliyken boşayamayız. Hanım temizlendi, ilişkiye girse de boşayamaz. Ya ne yapacak? Temizlenecek kadın o temizlendiği anda ilişkiye girmeden boşayacak. Eğer ilişkiye girmişse kadının temizlik süresinin sonlarına doğru ancak boşayabilir. Burada da şartlar ağırlaştırılarak aslında bazı şeyler nazara veriliyor. Hikmetler dediğim gibi üzerinde uzun uzun durulabilir ama ben sizlere onu havale ediyorum. Üçüncüsü, erkek boşama sözünü söylerken asla gergin ve sinirli bir halde olmayacak. Aklı selim ve sükunet halinde bu adımı atacaktır. Sünni talak mı istiyorsunuz? Üçüncü ilke budur. Çileden çıkmışsınız. Orada diyor ki aslında size fıkı, bas frenine, sükunet hali gelsin sana. Gerçekten boşayacağına akli selimle kendini ikna ettikten sonra o sözü söyle. Eğer bunları yapmadan yaparsan pişman olursun. Sünnete uygun bir talak olabilmesi için bu üç tane önemli şart. Dördüncü şart daha önemli, onu da şimdi söyleyeceğim. Şimdi bu üç talak, üç tane şart, affedersiniz. Bu üç tane şart olayı bakın zorlaştırıyor ve işin ciddiyetine ait bazı noktalara dikkatlerimizi çekiyor. Bunları hiçbir zaman unutmayalım. Dördüncüsü, eğer yapılan talakın sünnete uygun talak olmasını istiyorsan boşadım sözünü sadece bir kez söyleyecek, Allah'ın kendisine verdiği üç hakkı bir mecliste tüketmeyecektir. Yani ne diyor? Diyor ki orada sen coşmuşsun ve söylüyorsun ağzına ne geliyorsa. İşte diyorsun ki mesela o bilindik kelimeyle boşadım, boşadım, boşadım. Ya da diyorsun ki halkın dediği gibi 3 şart, 3 talak, 9 şartla boşadım. Ya da diyorsun ki kıyamete kadar seni boşadım. Ya da diyorsun ki Allah bir daha seni benimle karşılaşmak üzere boşadım. Diyorsun da diyorsun. Bunların hepsini işte bid'at talak diye nitelendiriyor. Böyle bir şey yok. Nedir? Bir kere söyleyeceksin. Boşadım diyeceksin. O boşadım, boşadım oldu zaten. Yani onu otomatiğe bağlanmanın bir anlamı yok. Onu söylediğin zaman o boşama kuvvetlenmiyor. Başına iş açıyorsun. Çünkü nikah dediğimiz şey akt, bir iptir. O ipe de 3 tane düğüm atılmış. Allah da senin önüne onu koymuş. Demiş ki buradaki bu hukukta 3 tane hakkın var. Sen bu düğümlerden bir tanesini çözmek istersen önce o düğümü çöz, sonra bekle, bir müddet sonra halen ısrarlıysan ikinci düğümü çöz. Halen ikinci düğümden sonra bir müddet bekledinse ki bekleme sürelerine dair fıkıhta ayrıntıları göreceksiniz. Üçüncü düğümü çözersin, onu çözdüğün zaman da bu hakkının tamamını kullanmış olursun. Artık gerisi olmayan, dönüşü olmayan bir yola girmiş olursun. Ne olur peki üç hakkını da kullansa, orada da Kur'an söylüyor zaten. Ne olur bir daha o eşiyle evlenmek isterse, eşi yani boşadığı o kadını, affedersiniz alavere dalavereyle değil, yalan dolanla değil, gerçek manada sözleşme olmadan gerçek bir evlilikle başka biriyle evlenir, o evliliği de gerçek bir evlilik olarak devam eder. Süreç içerisinde o evlilik bozulursa eğer eski eşiyle evlenebilir. Ama bu bir anlaşma evliliği olmayacak. Bu manada bir hileye başvurulmayacak. Bu konuda bir şeyler yapılmayacak. Bunların hepsi yapılırsa eğer o nikah fasit olur. Ve o nikah aslında Rabbimizin gadaplandığı bir nikah olarak karşımıza gelir. Ona ait bir şeyi söyleyeceğim şimdi. Şimdi burada bir daha biraz önceki mevsaleye döneyim. Geldi adam, sinirlenmiş. 3 talakı bir mecliste kullanmış. Ve hanımına boşsun, boşsun, boşsun demiş. Ne olacak? Hakları bitti. Ondan sonra artık yapacak hiçbir şey yok. Peki bir mecliste 3 hakkını kullanması gerçekten 3 hakkının kullanması olarak mı anlaşılmalı? Yoksa bir mecliste o üç kelimeyi söylese de üç hakkını kullanmış gibi olsa da bir hak olarak mı kullanılmalı?

konuda farklı şeyler belki söyleyenler olabilir. Bazı İslam alimlerinin çeşitli çıkarımlardan dolayı farklı farklı içtihatları olabilir. Ama ben ehli sünnet ulemanın bu manada ittifak ettiği temel görüşü benimseyen bir kardeşiniz olarak hükmü söylüyorum. Bir mecliste de olsa 3 talak olarak kabul edilir. Bunun başka bir izahı, başka bir şey yok. Niye? Bununla ilgili birkaç şey söyleyeyim size. Mahmud İbni Lebit isimli sahabi efendimiz bir olay anlatıyor bize. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek elinde yetişen gençlerden birisidir bu isim. Diyor ki oturmuştuk sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Adamın biri girdi içeriye, başından geçeni anlattı. Ya Resulallah dedi, 3 talakı da verdim, hanımı boşadım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rengi değişti diyor Mahmud İbni Lebit. Bir baktık ki kıpkırmızı kesilmiş, sinirlenmiş, o anda ayağa kalktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o kızgınlığını gördüğümüz zaman biz çok korktuk, bir şeyler söyleyecek dedik. Efendimiz aleyhissalatü vesselam söyledi. Ben aranızdayken Allah'ın kitabıyla mı oynuyorsunuz dedi. Ne yapmış adam? Bir mecliste 3 talakı kullanmış ve sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki tepkisi bu olmuş. Ben aranızdayken siz Allah'ın kitabıyla mı uğraşacaksınız, oynuyorsunuz, alay mı ediyorsunuz demiş. O anda Mahmud İbni Lebit diyor ki o kadar sinirlendi ki içimizden biri kılıcına davrandı. Tavır Ömer'in tavrına benziyor ama rivayette Ömer'in adı yoktur. Bir anda kılıç çekildi ve o söz söylendi. Ya Resulallah, bu adamı öldürmeyip de ne yapayım? Madem seni bu kadar kızdırdı, bu adamı öldürmeyip de ne yapayım diyerek orada tepkisini ortaya koydu. Meseleyi buradan anlayın ve meselenin ciddiyetini buradan anlayın. Neden bu konu bu kadar önemli? Bu manada söylenen sözler nasıl önemli? Bunu bu rivayetin üzerinden anlayın. Başka bir rivayet söyleyeyim size. Bu konuda Abdullah İbni Abbas'ın başına geçen bir hatıra ki bizler de bu konuda bazı şeyleri alacağız burada. Diyor ki birisi Abdullah İbni Abbas'a gelerek ki tercümanı Kur'an'dır biliyorsunuz. Ey İbn Abbas diyor, çok sinirlendim. Kadın beni deli etti ve ben de bunun üzerine dedim ki seni 100 kere boşadım. 100 kere boşadım. Bir başka rivayette 1000 kere diye bir ifade var. Ama burada benim size aktaracağım rivayette 100 kere boşadım diyor. Abdullah İbn Abbas da sinirlendi ve dedi ki sen bu sözü söylemekle kadın senden 3 talakla boşanmış oldu. Sen Allah'ın sana verdiği 3 haktan fazlasını kullanarak Allah'ın ayetlerini eğlenceye ve alaya almış oldun. Bu konu böyledir işte. Neden sahabe bu konuda bu kadar hassas? Ulema niçin bu mesele üzerinde ciddiyetle durur? Neden Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanları çerçevesinde şakası olmayan bir amel olarak biz bu meseleyi anlamaya çalışırız? Siz bunların üzerinden anlayın. Dolayısıyla bir mecliste eğer 3 hakkını kullanmışsa yapılan talak bidat talakıdır, bid'i talaktır ama 3 talak da geçerlidir ve hakkını tamamını kullanmış olur. Peki buradan tekrardan biraz önceki meseleye dönelim. İslam tarihinde cahil cühelanın eliyle hülle denilen bir hile müessesesi, bir hile meclisi, bir hile teşkilatı kurulmuş. Böyle bir şeyin İslam'da hiçbir şekliyle yeri yok. Bu konu gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinde çok sert bir biçimde karşılık bulmuştur. Ne dedim biraz önce? 3 talakla boşadı. O kadın başkasıyla evlenirken burada bir anlaşma olmayacak. Gidip de mahallenin delisiyle evlendirilmeyecek. Gidip de bu manada şartlı bir nikahla nikah kıyılmayacak. Böyle bir şey hileye başvurmaktır. Kimi kandırıyorsunuz? Allah'ı mı kandırıyorsunuz? Haşa.
Dolayısıyla bu konuda yapılacak hiçbir şey yok. Haklar tamamen kullanılmıştır. Artık onun arkasından yapılacak şey sabır göstermektir. Allah kimsenin başına göstermesin. Ama bu işin telafisinin olmadığını hiçbir zaman unutmayalım. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne söylüyor? Abdullah İbni Mesud diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan ben duydum. O ribayı yiyeni, yedireni, riba akdini yazanı, riba faiz biliyorsunuz. Bu da bir dalavere zaten, o da ayrı bir dert de. Yani riba derken sanki faiz gibi anlaşılmaması adına bir gayrete girmiş bir dönemde birileri. Aslında riba ile faizin aynı olduğunu unutmayın. Bildiğimiz kelimeyle söyleyeyim. Faiz yiyeni, faiz yedireni, faiz akdini yazanı, sadakaya, buradaki kasıt zekattır, mani olanı, dövme yapanı, dövme yaptıranı. İbni Mesud bir parantez açar, hastalık istisnadır, hulle yapanı ve hulle yaptıranı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanetledi. Lanet onun üzerine olsun dedi. Allah'ın laneti hulle yapanın ve yaptıranın üzerine olsun dedi. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu nasıl bir örnekle anlatıyor. Nesai'nin Zinet babının 25. hadisi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o kiralık tekeler, yani sizin midenizi bulandıran, iğreti gelen tekeler var ya, onlardan size haber vereyim mi? Orada bulunanlar evet ya Resulallah dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki o hulle yapan erkektir. Allah hulle yapana da, kendisi için hulle yapılana da lanet etsin. Bu kadar net. Onun için başka yerlere çekilecek bir yönü yok bunun. Bu konuda yapılması gereken o üç düğümü birden çözmemek. Bu konuda ısrarlı davranmak, bu konuda titiz davranmak, Allah'ın verdiği bu üç hakkı gerçekten bir daha dönmeme noktasında kesin bir karar varsa bunu yapmak. Onu da yapmak için boşadım dersin, boşanırsın. İlle de üç hakkını beraberce kullanmanın bir anlamı yok. Bakın bu konuda da birkaç şey size söyleyeyim. Yezid İbni Rükhane Allah Resulü aleyhissalatü vesselama geliyor ve başından geçen bir hadiseyi anlatıyor. Buradan da bu mesele için bir kapı bulacağız, bir yol aralayacağız. Diyor ki ya Resulallah ben hanımımı 3 kez boşadım. Yani bir mecliste boşsun, boşsun, boşsun, boş ol, boş ol dedim. Ne olacak benim halim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soru soruyor. Diyor ki sen bu 3 kelimeyi söylerken kastın 3 talakı da vermek miydi? Yani 3 hakkını da kullanmak mıydı? Yezid İbni Rükhane diyor ki hayır ya Resulallah. Vallahi kastım bir taneydi. Sadece tekit olsun, yani sağlamlaşsın diye söyledim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki böyle olduğuna Allah adına yemin edebilir misin? Evet edebilirim dedi. Allah adına yemin edince sallallahu aleyhi ve sellem söylediği o üç sözü bir söz olarak saydı. Buradan da çok önemli bir bilgi aldık. Nedir o? Adam bilmeden söyledi. Başına geleni bilmiyor. Onun sorumluluğunu bilmiyor. Hukukunu bilmiyor. O anda söyledi. İşte duymuş bir şekliyle o cahillerin sözünü söyledi. Sorulur. Alim sorar, kadı sorar, hakim sorar. Sen bu üç sözü söylerken kastın talakın tamamını sonlandırmak mıydı? Yoksa kastın sadece bir talakı kullanmaktı? Eğer burada Allah'ın adına yemin içer ve bu manada söylediğinin aslında bir talak olduğunu söylerse orada kadı, alim, hakim o talakın bir talak olarak hüküm verilmesine, bir talak olarak sayılmasına hüküm verir. Buradan da önemli bir bilgiyi elde etmiş oluyoruz. Aziz kardeşlerim, bu mesele hakkında çok şey söylenir. Ama meselenin ciddi bir mesele olduğunu söylediğim çerçevede anlayalım ve bu konunun detaylarını biraz olsun fıkıh kitaplarına müracaat ederek bakalım. Hukukumuzu öğrenerek inşallah yürümeye çalışalım.
Dördüncü mesele, mağdur etme, vazifelerini idam et. Bu konuda önemli şeyler var. Hiçbir zaman unutmadan

hareket etmek zorundayız. Boşadım diyelim. Allah sana ne hükümlülükler vermiş? Bunu öğren. Evlatlarına karşı yükümlülüğün ne? Bunu bil. Nafaka adına sana yüklenen ne? Bunu bil ve bunları yerine getir. Bunları getirmezsen eğer Allah katında da yine sen bu manada hak ihlal etmiş olarak varacaksın. Allah korusun. Bu konuda insanların yaptığı zulümler var. Ne yazık ki sömürülen taraf, mağdur edilen taraf genelde hanımlar oluyor. Boşanma hadisesi gerçekleşse bile bu konudaki vazifeler hakkıyla idame edilmediği için sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda da dikkat içerisinde olmak lazım. Beşincisi, sırları ifşa etme, muhafaza et. Boşadın, bitti. Artık konuşma. O manada bir şey söyleme. Gerek kadın tarafı, gerek erkek tarafı. Şu sözü hiçbir zaman unutma. Söz benim sözüm değil. Sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Kıyamet gününde Allahu Teala'ya göre en fena insan karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir. Boşadıktan sonra boşama sürecinde bir şekliyle kendini haklı göstermek için bazı şeyleri anlatıp durma İslam hukukuna ve fıkhına göre caiz değildir. Aranızdaki o sırlar sadece hakime ya da derdinize derman olabilecek bir makama, yani bir alime, bir arife anlatılır. Ya da bu manada ailenin hakemlerine anlatılır ve bu konuda da mahremiyet dediğimiz o perde aralanmadan, zedelenmeden yapılır. Bir menkıbe anlatılır, hoş bir menkıbe. Zatın biri hanımıyla sorunları var. Evlenmişler işte, boşanacaklar, boşanma noktasına gelmiş. Gelmişler o zatın yanına, şunu söylüyorlar: niye boşanıyorsun? Bir şeyler söyle ki boşanmanın nedenlerini öğrenelim. Zat İslam ahlakıyla yetişmiş birisi, şunu söylüyor: boşanıyoruz, anlaşamadık, boşanıyoruz. Ben nasıl hanımımın sırlarını sizinle paylaşayım? Meraklılarmış o cemaat, bizde de var biliyorsunuz öyle meraklar. Bir müddet sonra boşanmışlar. Bu sefer boşanmış ya, muhakkak anlatır diye hemen o zatın yanına varmışlar. Bir daha sormuşlar: tamam, boşandın, hele anlat bakalım, niçin boşandın? Yabancı bir kadının sırlarını ben size nasıl anlatayım demiş. Orada evlilikken kendi hanımı, o sırlar ifşa edilmez. Boşandı, yabancı bir kadın, onun sırrı da ifşa edilmez. Şimdi boşanma oldu diye toplum içerisinde o kadının ya da o erkeğin şerefini, mürüvvetini, izzetini ayaklar altına mı alacaksın? Onları mı söyleyeceksin? Onlarla mı insanların içinde küçük düşüreceksin? İşte bunu söylüyor. Bu sır meselesinde ciddi bir sıkıntımız var. Bu sırları koruma konusunda, sözün emanet olma meselesindeki hassasiyet konusunda problemimiz var. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin yolunu gösteriyor ya bize, bunun da yolunu gösteriyor. Diyor ki bir insan bir insana bir şey anlatırken, bak bu sırdır, bunu sakla demesine gerek yok. Eğer sesini kısarak anlatıyorsa o ona verdiği sırdır. Onu korumak o şahıs üzerine bir yükümlülüktür. Bu kadar. Sesini kısarak bile bir söz anlatılmışsa ve bu meselede sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemişse, karıyla koca arasındaki münasebetlerin, evin içindeki olan hadiselerin bu manada ifşa edilmesinin ne kadar Allah katında büyük bir cürüm olduğunu siz anlayın. Başka hadisler de var bu konuda da, bu konu başka bir meclisin konusu olsun. Belki bir ilerleyen zamanda biraz daha irdeleyebiliriz. Aziz kardeşlerim, bu beş tane madde bu manada hep aklımızda olsun. Şimdi bunlar üzerinden birkaç tane de size kısaca somut örnek vereyim Asr-ı Saadet'ten ki meseleyi anlayın. Boşama dediğimiz şey, talak dediğimiz şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın başına da gelmiş bir şey. Anlattım size geçmiş derslerde. Efendimiz Hafsa anamızı boşamadı mı? Boşadı.
Rici talakla, yani dönüşü mümkün olan talakla, bir talakla boşsun dedi, boşadı. Sonra tekrardan Cebrail gelip o olaya müdahale edip, Hafsa senin dünyada da ahirette de eşindir ve cennetliktir diyerek müjdeyi verip bu manada sözü söyledikten sonra yeniden dönüş olmuş ve bu manada Hafsa anamız o evin sultanlarından biri olarak peygamber evinde vefat edene kadar kalmıştır. Dolayısıyla bu konuda toplum içerisinde başından bu iş geçen insanları kınamayın. Kınanmaması gerektiğini bilin. Bilin ki sallallahu aleyhi ve sellem bile yaşamış. Çünkü nasıl ki nikah meşruysa talak da meşrudur. İnsan istemeyerek bu imtihanı tadabilir. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsa bu manada kınanma adına bir adım atılmayacağını unutmayın. Size asr-ı saadetten iki isim söyleyeyim. Diyeyim ki erkeklerden bir dev, dev ki dev, bir büyük kamet, Allah Resulü'nün havarisi. Kim? Zübeyir bin Avvam. Hanımı kim? Esma binti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Ve bunlar hicretin öncesinde evleniyorlar. Hicri 28'e kadar süren bir evlilikleri var. Neredeyse 30 yıl. Allah bu evlilikten 8 tane çocuk nasip ediyor. Ama Hicri 28'de ikisinin arasında bazı sıkıntılar giderilmiyor ve boşanmak zorunda kalıyorlar. Demek ki oluyormuş. Demek ki başa geliyormuş. Demek ki böyle şeyler mümkünmüş. Zübeyir gibi bir adam bile olsa, Esma anamız gibi bir hanım bile olsa bu işler yaşanabiliyormuş. Bu da işin doğal bir boyutudur. Onun için Kur'an'ın meselesidir. Onun için Allah bu konuda bu kadar ısrarla ve tekrarla bu meselenin üzerinde duruyor. Neden peki olmuş boşanma? Meseleye bakıyoruz, sır vermiyor Esma anamız, ifşa etmiyor. Hazreti Zübeyir onu boşadıktan sonra 7 yıllık bir ömür var. Hicri 36'da Cemel vakasının arkasından şehit oluyor biliyorsunuz. Zübeyir'in arkasından en fazla gözyaşı dökenlerden birisidir Hazreti Esma. Boşanmış hanımıdır ama bu manada onun arkasında gözyaşı vardır. Peki kaç yıl yaşayacak daha sonra? Neredeyse 46-47 yıl yaşayacak. Dul yaşayacak, vakarıyla yaşayacak. Dul bir kadın asr-ı saadetten o dönemki asr-ı felakete doğru yürürken Haccac dönemi, Kerbela dönemi neler neler yaşanacak. O dönemlerin hepsini de yaşayan biri olarak Müslüman bir kadının vakarı muhafazası noktasında önemli bir örnek olacak bizim için. Esma anamızın o kameti üzerinde ayrıca durulması gereken bir kamet. Ben biraz merak ettim niçin acaba boşanma olmuş diye. Şöyle bir ipucu yakaladım. Zübeyir bin Avvam radıyallahu an biraz kıskanç biri ve hanımını evin dışında pek görmek istemiyor. İstiyor ki hep evde olsun, tarlada, bahçede, şurada burada olunca da fazlaca oralarda olmasın. Mümkün mertebe evle sınırlı bir hayat olsun. Onun içinde biraz baskı unsuru oluşturuyor. Kaç kez Esma anamız bu konuda Hazreti Ebu Bekir'e, yani babasına halini arz ediyor. Ama bir türlü bu konuda Hazreti Zübeyir'i belli bir noktaya getirmeyince boşanma kaçınılmaz oluyor. Oradaki o tavırlar bizim için önemli. Bakın Kur'an'da talak meselesini anlatan, özellikle de hanımların iddet meselesini anlatan Bakara suresindeki ilgili ayetlerin sebebi nüzulü noktasında aktarılan isim asr-ı saadetin önemli esmalarından biri olan Esma binti Yezid'dir. O da boşanmış. Onun da başından böyle bir şey geçmiş. O da bu konuda örnek olabilecek bir kamet önümüze koymuş. Son bir örnek söyleyeyim size. Berire binti Saffan isimli bir sahabi hanım okuyoruz asr-ı saadetten. Bu hanım aslında önceleri cariye. Ya Ebu Leheb'in oğlu Utbe'nin cariyesi ya da Ensar'dan bir başka adamın cariyesi. Bir müddet sonra o cariyelik içerisindeyken başka bir köle olan Mughis isimli köle ile evleniyor. O cariye, Mughis köle, ikisi evleniyor.
Hicri 9. yılda Ayşe anamız tutuyor Berire'yi azat ediyor, özgürlüğüne kavuşuyor. Özgürlüğüne kavuşunca Berire kocasından ayrılmak istiyor. Ayrılma düşüncesini de söylüyor. Çünkü özgür oldu ya, azat elde edildi. O da yine hukukun ayrı bir alanıdır oralar.

0: girmeyelim. O haline ait bir tabloyu aktarıyor kaynaklar bize. Berire Medine sokaklarında yürüyor. Mughis kocası arkasında ağlayarak yürüyor. Berire diyor beni boşa, o diyor ben senden ayrılmam. Birbirlerinin arkasında böyle dolaşıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onları bir yerde görüyor. Yanında da Efendimizin amcası Hazreti Abbas var. Bakıyor şöyle o tabloya. Subhanallah diyor Efendimiz. Mughis Berire'yi nasıl büyük bir aşkla seviyor ama Berire ise onun bu sevgisine karşı nasıl ilgisiz davranıyor. Allah'ın işine hayret edilir diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın orada söylediği söz bu. Bakın Efendimiz bize bir ölçü öğretecek burada. Bir müddet sonra Mughis geliyor Efendimiz'e ricada bulunuyor. Ya Resulallah diyor Berire seni kırmaz. Desen de benimle boşanmak istemekten vazgeçse. Çünkü ben onu çok seviyorum ve boşanmak istemiyor. Çağırıyor Efendimiz Berire'yi. Berire diyor kocanla boşanmasan ona geri dönsen evliliğini sürdürsen olmaz mı? Ya Resulallah diyor Berire bunu emir mi ediyorsun yoksa sadece Mughis sana söylediği için aracılık mı yapıyorsun? Eğer emrediyorsan, eğer bunu istiyorsan benden en ufak bir itiraz duymadan ben evliliği devam ettiririm. Ama eğer bunu onun için diyorsan ben istemiyorum ya Resulallah. Zoraki o evliliği de devam ettirmek istemiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da zorlamıyor. Evlilik zorla olacak bir iş değildir. Bu mesele karşılıklı rızayla ve sevgiyle olabilecek bir şeydir. 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük mesele değil ki hadi gençler beni kırmayın şöyle yapın böyle yapın deyip üstüne örtesin meselenin. Bu mesele ciddi bir meseledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da orada Berire'ye diyor ki hayır sadece söyledim diyor. Onun üzerine Berire boşanma kararını bir daha söylüyor ve boşanma gerçekleşiyor. Asr-ı saadette olan boşanma örneklerinden sadece bir tanesi. Aziz kardeşlerim, zor bir meseleyi bilmem anlatabildim mi size? Ancak bu kadar anlatabildim. Ama benim anlattıklarımla sınırlı değil bunu bilin. Ne olur hiç değilse şu meseleyi Kur'an'dan ve sünnetten öğrenme adına en azından Talak suresindeki o 12 ayeti Bakara suresinde biraz önce söylediğim o ayetleri bir güzel okuyalım. Onun arkasından en azından bir ilmihal kitabından ilmihal bir müminin asgari olarak bilmesi gereken temel dini bilgilerdir. Bir ilmihal kitabından bu bahsi öğrenelim. Hukuklu yaşama adına da alışalım. Allah bizi hukuklu yaşasın. Haklara riayet edenlerden etsin. Başkalarının haklarına girmiş bir biçimde bizi huzuruna almasın. Allah'ın kendi hakkını da, peygamberin hakkını da, dini bize intikal eden kurucu nesil olan sahabenin hakkını da, bizden önce hakikatleri bize duyuran bütün alimlerimizin hakkını da, birbirimizle doğan hakları da yerine getirip ve bu konuda hassasiyet içerisinde olan bahtiyarlardan bizleri kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da hastalık, hor görülme ve fakirlikten biri bulunursa üzülmesin. Bilakis sevinsin.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
1: Radyo Tiyatrosu.

0: şöminedeki katil.
1: Soğuk bir Şubat günü, Londra şehri. Zenginliği kadar delilikleriyle de ün salmış Hatter ailesinin en yaşlı üyesi baba York Hatter, kentin limanında ölü olarak bulundu. Ceset tanınmayacak haldeydi. Bir balıkçı gemisinin tayfaları York Hatter'ın cesetini kancalara takarak sahile çıkardılar. Sonra da otopsi için morga götürdüler. York Hatter son yolculuğuna böyle çıka dursun, güvenlik birimleri harekete geçmişti bile.
2: Doktor Schenick, York Hatter'ın ölüm sebebi neymiş? Tespit edebildin mi? Denizden çıkarttıklarına göre boğularak ölmüş olmalı.
3: Yanılıyorsun müfettiş Thorn. York Hatter boğularak ölmemiş.
2: Sahi mi? Nasıl ölmüş peki?
3: Zehirlenmiş.
2: Ay canına. Ne diyorsun doktor? Yani York Hatter cinayete mi kurban gitti?
3: Anlamadın bay müfettiş. York Hatter öldürülmemiş. Strychnin içerek intihar etmiş.
2: Dur bir dakika doktor. Madem York Hatter öldürülmedi, intihar etti, o halde cesedinin denizde işi ne?
3: Çok basit. York Hatter gemiyle denize açıldı ve daha sonra güverteye çıkarak önce zehrini içti, daha sonra da kendini denize attı.
2: Başınız sağ olsun Bayan Emily. Ölen eşiniz York Hatter değerli bir bilim adamıydı. Ölümü hepimizi üzdü.
4: Teşekkür ederim Bay Müfettiş.
2: Sizce kocanızın intihar etmesi için bir sebep var mıydı?
4: Hayır. O sürekli kendini meşgul eden biriydi. Sabahtan akşama kadar laboratuvarına kapanır, ilaçlarla deney yapardı.
2: Ama çok zengin olan kocanız durup dururken intihar etmedi herhalde.
4: Para her şey değildir müfettiş. Kim bilir iç aleminde ne fırtınalar kopuyordu ki canına kıydı.
2: Evet, anlıyorum. Tekrar başsağlığı diliyorum size.
4: Teşekkür ederim.
2: Doktor Merriam, siz Hatter'ların aile doktorusunuz değil mi?
5: Evet öyle müfettiş.
2: York Hatter'ın intiharındaki sır perdesini aydınlatmak istiyorum. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?
5: Nasıl bir yardım müfettiş?
2: Bilmiyorum, bunu siz söyleyeceksiniz. York Hatter'ın sağlık problemleri var mıydı? Ya da psikolojik rahatsızlıkları filan?
5: Bakın müfettiş, prensip olarak hastalarımın hakkında bilgi vermek yanlısı değilim. Biliyorsunuz Hatter'lar İngiltere'nin çok önemli bir ailesidir. Bazı şeylerin basına sızdırılması onlara zarar verebilir.
2: Basına bilgi vermeyeceğimize emin olabilirsiniz doktor. Amacımız York Hatter'ı intihara götüren sebebi öğrenip dosyayı kapatmak.
5: Peki, size güveniyorum. York Hatter psikolojik problemleri olan biriydi.
2: Mesela ne gibi?
5: Irsi de olabilir. Adeta kanında delilik mikrobu vardı. Ölme ve öldürme arzusu hisseden, akli dengesi bozuk, çılgın biriydi.
2: Vay canına.
5: Tarihe doğru baktığımızda Hatter erkeklerinin çoğu ya akıl hastanesinde öldüğünü, ya canına kıydığını ya da cinayet işlediğini görüyoruz. İşte öğrendiniz Bay Müfettiş.

0: O süt sizin değil. Bırakın bardağı Jackie.
1: Sen karışma pis hemşire. İçeceğim işte.
2: İçemezsin.
3: Jackie.
2: Bırak diyorum.
3: Jackie rahat dur diyorum sana. Elindeki o bardağı bırak.
1: Bırakmayacağım işte. Canım süt içmek istiyor.
3: Hayır içmeyeceksin. Bırak diyorum sana.
1: İçeyim de gör.
4: O sütün Louis Alan'a ait olduğunu biliyorsun Jackie. Sana kaç kere onun sütünü içmemeni söylemiştim.
1: Fakat ben... Aa, bana bir şeyler oluyor.
2: Jackie ne oldu sana? Jackie.
1: Bilmiyorum. Çok fenayım anne.
2: Yardım edin. Jackie bayıldı, buraya gelin çabuk.
0: Bayan Emily buraya gelin çabuk.
2: Jackie ne oldu?
4: Jackie'ye ne oldu Martha?
2: Bilmiyorum efendim. Biraz süt içti, sonra da düşüp fenalaştı.
4: Aman Allah'ım. Bayan Smith çabuk doktor.

0: Marion'a telefon et. Hemen buraya gelsin, çabuk.
1: Peki,
0: ol.
1: Peki bayan Emily.
0: Marta, sen de Jack'i alıp odasına götür hadi.
2: Peki efendim, gel. Hadi gel Jack'i seni odana götüreyim.
3: Midem çok bulanıyor anne.
2: Korkma canım, doktor gelsin seni hemen iyileştirecek. Şu bu şeyler yiyip mideni bozuyorsun.
1: Tamam bayan Emily, doktoru aradım, hemen geleceğini söyledi. Aman tanrım, şuraya bakın bayan Emily.
0: Ne oldu bayan Smith?
1: Köpeğe bakın.
0: Köpeğe ne oldu?
1: Bilmiyorum ama köpek ölüyor galiba. Bayan Barbara'nın köpeği can çekişiyor.
0: Olur şey değil. Biraz önce canavar gibiydi. Ne oldu bu hayvana?
1: Bilmiyorum. Küçük Jack'in yere döktüğü sütten içtikten sonra böyle oldu galiba.
0: Ne? Sütten mi içti?
1: Evet. Olamaz. Köpek öldü bayan Emily.

0: Doktor ne olur söyleyince ki yaşayacak mı?
1: Merak etme Marta, bir şey yok. Midesini yıkadım, birkaç saat sonra eski Jackie olur yine.
0: Ah, çok şükür. Ona bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: E ne oldu da Jackie birdenbire midesini bozdu?
2: Louisa'nın sütünü içtikten sonra olmuş doktor.
1: Sayın Bayan Emily.
0: Evet doktor. Jackie iki yudum almıştı ki birden inleyerek yere düştü.
1: Allah Allah. Şu sütü görebilir miyim?
2: Tabii. Marta, süt bardağını getirebilir misin?
0: Tabii. Zaten dibinde az bir şey kalmıştı. Buyurun doktor.
1: Teşekkür ederim Marta. Çok ilginç.
2: Ne oldu doktor? Sütün içinde bir şey mi var yoksa?
1: Evet Bayan Emily. Strychnin.
2: Aman Allah'ım. Zehir ha? Zaten köpeğin halinden anlamıştım.
1: Köpeğe ne oldu?
0: Öldü doktor. Jackie'nin yere döktüğü sütten içmişti.
1: Ya bu çok ciddi bir olay.
2: Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Zehiri sütün içine kim koydu?
3: Neler oluyor burada? Söyler misiniz? Doktor neden geldi buraya?
4: Marta, oğluma ne oldu? Az önce onun odasında uyurken gördüm.
0: Bilmiyorum Konrad. İçtiği süt dokunmuş galiba.
4: Saçmalama Marta. Süt neden dokunsun ki Jackie'ye?
2: Biri sütün içine zehir koymuş Konrad.
0: Evet
4: anne,
0: ya.
4: Ne söylediğinin farkında mısın sen?
3: Olamaz. Zehra!
2: Allah'tan Jackie bir iki yudum almış. Ama olan Barbara'nın köpeğine oldu.
3: Benim köpeğime mi? Ay, söyleyin ne oldu Tommy'ye?
0: Yere dökülen sütü içince öldü Barbara.
3: Ne? Tommy zavallı köpeğim, zavallı miniğim.
4: İnanılır gibi değil.
3: İyi ama kim yapabilir böyle bir şeyi? Kim yapabilir böyle bir alçaklığı anne?
2: Kimin yaptığı belli değil. Ama bunu mutlaka öğreneceğim.
3: Anne lütfen sakin ol.
2: Nasıl sakin olurum? Anlamıyor musunuz? Asıl kurban Jackie değildi, Louisa'ydı.
0: Louisa mı?
1: Bundan emin misiniz Bayan Emily?
2: Elbette. O yumurtalı süt Louisa'nındı doktor. Louisa her gün aynı saatte sütünü içerdi. Bunu bu evde yaşayan herkes bilir. Söyleyin bakalım. İçinizden hanginiz zavallı Louisa'yı zehirlemek istedi?
3: Anne nasıl böyle konuşabiliyorsun?
4: Kim o kör, sağır ve dilsiz kızı öldürmek isteyebilir ki?
3: Lütfen bizleri suçlama anne. Hangimiz böyle bir alçaklığı yapabiliriz?
2: Hanginiz mi? Hepiniz. Hepiniz ondan nefret ediyorsunuz. Fırsat bulsanız bir kaşık suda boğacaksınız o zavallı kızı. Louisa sizin üvey kardeşiniz. Bu yüzden onu sevmiyorsunuz. Bilmiyor muyum sanıyorsunuz sen? Bilmiyor muyum? Jackie'nin açgözlülüğü Louisa'nın hayatını kurtardı. Ama az kalsın Jackie ölecekti. Süte kim zehir kattı? Soruyorum kim?
1: Bayan Emily, rica ederim biraz sakin olun.
2: Fikrinizi öğrenmek istersem sorarım doktor. Siz bu işe burnunuzu sokmayın lütfen.
1: Maalesef burnumu soktum bile.
2: Ne demek istiyorsunuz?
1: Ortada bir cinayete teşebbüs olayı var. Bu yüzden durumu polise bildirmek zorundayım.
5: Zehir mi dediniz doktor? Ölen falan yok ya. Sadece bir köpek. Demek zehiri süte karıştırmışlar ha? Anlıyorum. Tabii. Bildirdiğiniz için teşekkür ederim. Biz gereken tahkikatı yaparız. İyi günler. Bu kadar tembellik yeter dedektif Bruno. Kalk bakalım. Hatırların malikanesine gidiyoruz.
6: Bakıyorum o malikaneyi pek sevdiniz müfettiş. Daha geçen hafta oraya intihar eden York Hatter'ın ilgili soruşturma yapmak için gitmemiş miydik?
5: Evet ama bu seferki başka.
6: Ne olmuş?
5: Cinayete teşebbüs.
6: Ne? Cinayete teşebbüs mü? Peki kim kimi öldürmek istemiş?
5: Kimin bu cinayete teşebbüs ettiği bilinmiyor. Ama birisi süte zehir karıştırmış. Küçük bir çocuk.

0: ölümden dönmüş. Bir köpekse ölmüş.
1: Vay canına. Ne malikane be. Ya memleketin en zengin insanları yaşıyor orada.
0: Dostum, delilik parayla değil ki. Hı-hı. Demek Zehri Koyan'ın niyeti Luisa'yı öldürmekti. Öyle mi Bayan Emily?
2: Kaç defa söyleyeceğim müfettiş. Jackie o sütü yanlışlıkla içmiş. İçmemiş olsaydı Luisa içecek ve o ölecekti.
1: Bu malikanede kaç kişi yaşıyorsunuz Bayan Emily?
2: Ben dahil 8 kişi dedektif.
1: İsimlerini rica edebilir miyim?
2: Bu çok mu gerekli?
0: Eğer katil dışarıdan biri ise gerekli değil tabii.
2: Saçmalamayın. Sokaktaki adam mı malikaneye girecek de sütün içine zehir karıştıracak? Belli ki bunu yapan içimizden biri.
1: O halde evdekilerin isimlerini rica edeyim.
2: Büyük oğlum Konrad, karısı Marta ve 8 yaşındaki oğlu Jackie.
1: Jackie. Evet, diğerleri?
2: Kızım Barbara ve ilk kocamdan olan kızım Luisa.
1: Luisa.
2: Evet, bizim başka? Bizim eşim Mildred, 20 yıldır yanımda çalışır. Bir de hemşire bayan Smith.
1: Hemşirenin işi ne?
2: Luisa'ya bakıyor. Luisa hem kör hem sağır hem de dilsizdir.
0: Yazık. 3 duyudan da yoksunmuş. Peki böyle bir kızı kim öldürmek isteyebilir ki?
2: Hizmetçi, hemşire ve ben hariç herkes isteyebilir. Çünkü mirastan hissedar olduğu için hepsi de nefret ediyor o zavallı kızdan.
1: Peki esrarengiz katil süte koyduğu zehri nereden buldu dersiniz Bayan Emily?
0: Öyle ya, zehir bu. Her yerde satılmaz.
2: Ölen kocam Yorkhatter'ın laboratuvarından almış olabilir. Biliyorsunuz Yorkhatter bilim adamıydı. Laboratuvarında zehir bulundururdu.
1: O halde şu laboratuvarı yakından bir inceleyelim.
2: İşte Yorkhatter'ın laboratuvarı burası.
0: Kocanız zehirleri nerede saklıyordu Bayan Emily?
2: Şurada bir dolap olacaktı. Üzerinde de kuru kafa resmi vardı.
1: Tamam, ben buldum. İçini açıp bakalım hemen.
0: Amma da şişe var burada. Hepsinde de zehir var galiba.
1: İşte aradığım şeyi buldum. Bakın, 2 tane şişe. Üzerinde strychnine yazıyor.
0: İyi ama şişenin biri boş.
1: Bu da katilin strychnine'i bu laboratuvardan aldığını gösteriyor bize.
0: O halde bu laboratuvarı hemen kilit altına alalım. Böylelikle ilk teşebbüsünde başarılı olamayan katilin ikinci kez Luisa'yı zehirle öldürmesine engel oluruz.

0: Hiçbir şey anlamadım bu işten. Şu ana kadar tek tespitimiz katilin zehri nereden bulduğu. Malikanedekilerin hepsini sorguya çektik ama sütün içine zehri koyanın kim olduğunu öğrenemedik.
1: Bunu öğrenmek kolay değil. Bunu öğrenmek için Hercule Poirot olmak gerek.
0: O da kim?
1: Şu Agatha Christie'nin romanlarındaki pos bıyıklı ufak tefek polis hafiyesi. Hani her türlü karışık cinayet çözen dedektif.
0: Saçmalama. Bu esrarengiz olayı çözmek için roman kahramanına gerek yok. Bu işi ikimiz çözeceğiz. Aslında şüpheliler elimizde. Sadece içlerinden birisini tutuklayacağız.
1: Kimi mesela? Bayan Emily Hatter'ı listeden sil. Evin reisi o. Louisa'ya ne kadar düşkün olduğu ortada. Hizmetçi Midrat'ı da sil. Emin emektarı çünkü. Küçük Jackie'yi de geç. 8 yaşında bir çocuk zehirden falan anlamaz. Şu kör, sağır, dilsiz kızın bakıcısı hemşire Smith'i de şüpheliler listesinden çıkarabiliriz.
0: Geriye kala kala Emily Hatter'ın çocukları ve gelini kaldı.
1: Bence Kontrat Hatter'ın karısı Bayan Marta'yı da şüpheliler listesinden çıkarabiliriz müfettiş.
0: Neden?
1: O kadın zavallının teki. Sorgu sırasında 2 kelimeyi bir araya getiremedi.
0: Bu duruma göre katil adayı olarak geriye 3 kişi kaldı Bruno. Kontrat Hatter ve kız kardeşi Barbara Hatter. Sence süte zehri koyan bu 2 kişiden biri mi?
1: Öyle gözüküyor müfettiş. Tabii dışarıdan biri yapmadıysa.
0: Ya ama o zavallı, kör, sağır, dilsiz Louisa'yı kim ve hangi sebeple öldürmek isteyebilir ki? Bu işte kimin menfaati olabilir ki? Cinayet masası, ben müfettiş Tom.
2: Müfettiş, ben Konrad Hatter. Tanıdınız mı beni? Emily Hatter'ın büyük oğlu.
0: Aa evet, tanıdım tabii. Hayrola, bir şey mi oldu Bay Konrad?
2: Dinleyin müfettiş. Korkunç, çok korkunç bir şey oldu.
0: Sakin olun Bay Konrad. Ne oldu, anlatın.
2: Cinayet müfettiş. Köşkte bir cinayet işlendi.
0: Ne? Cinayet mi?
2: Nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama korkunç bir cinayet işlendi. Hemen buraya gelseniz.

0: iyi olur.
1: Bir dakika bak Kondrat. Öldürülen kim? Louise mi?
0: Hayır müfettiş. Belki inanmayacaksınız ama öldürülen Uza değil. Annem Emily Hatter.
2: Hala annemin öldürülmesine inanamıyorum müfettiş. Böyle bir alçaklığı kim yapabilir? Düşündükçe aklım almıyor.
3: Zavallı annem. Sert bir insandı ama böyle bir ölümü asla hak etmedi.
1: Merak etmeyin. Katil kim olursa olsun onu mutlaka bulup adaletin önüne çıkartacağız.
4: Bay Kondrat, annenizin cesedi nerede?
2: Luisa'nın odasında.
1: Cesedi kim buldu?
2: Luisa'nın bakıcısı Bayan Smith. O yan odada kalıyor. Sabah 6 sularında Luisa'ya bakmak için odaya girdiğinde annemi ölü olarak bulmuş.
4: Ha, yani anneniz öldürüldüğünde Luisa yanında mıydı?
2: Evet, annem hep Luisa ile yatardı.
4: Ha, peki Luisa ne yapıyormuş o sırada?
2: Yerde baygın bir vaziyette yatıyormuş. Alnında kocaman bir şiş varmış. Doktor Miriam'a göre kız yere düştüğü zaman alnını çarpmış. Annemin öldüğünden haberi var mıydı bilmiyorum.
1: Peki, teşekkür ederiz Bay Kondrat. Dedektif, gel biz cinayetin işlendiği odaya gidelim. İşte cinayetin işlendiği oda burası. İstersen fazla dolaşmayalım.
4: Hı hı.
1: İçeride katilin bıraktığı izler olabilir.
4: Haklısın. Bak, yerde ayak izleri var.
1: Evet. Hem de çok bariz bir şekilde görülüyor.
4: O yerdeki beyaz toz da ne öyle?
1: Pudraya benziyor. Şimdi anlarız. Yanılmamışım. Talk pudrasıymış. Anlaşılan katil kaçarken veya cinayetini işlerken masanın üzerinde duran talk pudrasını düşürmüş ve sonra da bilmeden üzerine basmış.
4: Bu ayak izleri hiç hoşuma gitmedi. Pek göze batacak şekilde bırakılmış gibi.
1: İzlerden anlaşıldığına göre ayakkabının 40 numara ve topuklarının da bir hayli eski olduğu anlaşılıyor. Çavuşa söyleyeyim de malikanedeki bütün ayakkabıları kontrol etsin.
4: Diğer izler de galiba Luisa'ya ait.
1: Olabilir. Kız yataktan kalkmış, biraz ilerlemiş. Sonra karyolanın ayak ucunda kendisini korkutan, bayıltan bir şeyle karşılaşmış.
2: Ama ne?
4: İşte, cinayet aleti de burada.
1: Ha?
4: Telleri kırılmış bir mandolin.
1: Evet, mandolinin kenarı hala kan içinde.
4: Ne güzel bir cinayet aleti değil mi? Bir müzik aletinin insanı öldüreceğini aklıma bile getiremezdim.
1: İyi kullanıldığı takdirde her şey insanı öldürebilir.
4: Anlaşılan esrarengiz katil yalnız Luisa'ya değil, bütün Hatter ailesine düşman.
5: Selam beyler, çok geç kalmadım ya.
1: İşte polis doktoru geldi. Merhaba Şirin. Yalnız elini çabuk tut, 3 saatten beri buradayız.
5: Merak etme müfettiş, ölüler çok sabırlıdır. Şimdi muayenemi yaparım. Çok ilginç. Çok ilginç.
1: Ne oldu doktor?
5: Bu kadını mandolin öldürmemiş müfettiş.
1: Hı?
5: Daha doğrusu mandolinle indirilen darbeler kafi derecede kuvvetli değilmiş.
1: Peki ölüm sebebi ne sence?
5: Emily Hatter'ın kalbi varmış.
1: Ya demek ki biri Emily Hatter'ın kafasına mandolinle vurdu ve bu şok neticesinde kadının kalbi durdu, öyle mi?
5: Bana kalırsa başına mandolinle vurulduğunda kadın uyanıktı. Cesedin gözlerine bakın müfettiş. Bu gözler açık ve dehşet dol. Sonra çehresinde de çok garip bir ifade var.
1: Hı hı.
5: Ya elleri? Kadın yumruklarını sıkmış.
1: Evet.
5: Bu demektir ki kadın hücuma uğradığında uyanıktı.
1: Mandolin işini anlayamadım. Neticede mandolin kadının kalbinin durmasına sebep olmayabilirdi. Yani katil cinayet işlemeye karar verdiğine göre daha işe yarayacak bir alet seçemez miydi?
5: Hı, orası öyle. Üstelik darbeler de pek şiddetli indirilmemiş.
4: Doktor, hı, cesedin başka yerinde yara izleri var mı?
5: Hayır, yok.
4: Peki zehir falan?
5: Zehirlenme belirtisi yok ama tabii otopsi yapacağım. Ancak zehir bulabileceğimi de hiç sanmıyorum.
1: Sen gene de otopsi yap. Hatterlardan birinin gene zehir kullanıp kullanmadığını anlamamız lazım. Ben bu işin içinden çıkamadım. Evvela biri zavallı kör Luisa'yı zehirlemeye kalktı. Ondan sonra da annesini öldürdü.
4: Şuraya bakın. Hı? Yatağın altında ne buldum?
1: Ne buldun dedektif?
4: Bir enjektör. İçinde de tortu var. Doktor, bakar mısınız şuna?
5: Tabii bakayım. İlginç. Evet, evet olabilir.
1: Ne olabilir doktor?
5: Zehir. Ama kesin bir şey söyleyemem. Tahlil etmem lazım.
4: Cesette iğne izleri var mı doktor?
5: Yok, hayır baktım yok.
1: İyi ama madem cesette iğne izi yok, bu enjektörün burada işi ne?
4: Belki bunu

0: cevabını Louise verir bize müfettiş. Onunla hemen konuşalım.
1: Hadi Louise, bu üzümlerden yemen lazım güzelim.
0: Durun hemşire, o üzümleri Louise'ye vermeyin.
1: Ay, korkuttunuz beni baylar.
0: Affedersiniz, ben dedektif Bruno. Bu da müfettiş Tom. Bayan Emily Hatter'ın ölümüyle ilgili tahkikat yapıyoruz.
1: Neden Louise'ye üzüm vermemi istemiyorsunuz?
0: Onların zehirli olmasından şüpheleniyoruz.
1: Aman Allah'ım.
2: Louise kaç üzüm yedi hemşire?
1: Birkaç tane.
0: Doktor Schilling. Louise'nin bir şeyi yok ya.
3: Şey, görünürde her şey iyi gibi. Bir şeyi yok sanırım.
2: Çok şükür geç kalmamışız.
3: Kör kızın zehirlenmesinden mi korkuyorsunuz baylar?
0: Evet doktor. Bundan eminim. Meyveleri görüyor musunuz? Üzüm, muz ve 3 tane de armut. Hı hı. Hemşire, Louise hangi meyveleri severdi?
1: Louise bütün meyveleri sever ama en çok da armudu.
0: Peki, Bayan Emily Hatter hangi meyveleri severdi? O da bu tabakta duran meyvelerden yer miydi?
1: Bazen yerdi. Yalnız Emily Hatter armuttan nefret ederdi.
2: Hı. Evdekiler de bunu bilir miydi?
1: Tabii, hepsi bilirdi.
0: Demek Emily Hatter armuttan nefret ederdi ha? O halde bu armutları yakından tetkik etmemiz lazım. Doktor Schilling, bu odadaki bütün meyveleri tahlil eder misiniz?
2: Meyvelerin zehirli olmasından mı kuşkulanıyorsun Bruno?
0: Evet müfettiş.
2: Nereye varmak istediğini anlayamadım dedektif. Neden meyvelerin tahlilini istedin ki? Cinayet mandolinle işlenmiş.
0: Hayır. Ben Emily Hatter'ın katilin asıl hedefi olduğunu sanmıyorum.
2: Nasıl yani? Katil Emily Hatter'ı yanlışlıkla mı öldürdü?
0: Eğer meyveler zehirli çıkarsa evet.
2: Yani sence katilin asıl hedefi Louise mı?
0: Bu sorunuzun cevabını Doktor Schilling bizi aradığı zaman vereceğim.
2: Cinayet masası müfettiş Tom. Ah, sen misin doktor? Evet. Ne? Sahi mi? Peki dostum, teşekkür ederim. Arayan Doktor Schilling'di. Tahlil ettiği meyvelerden sadece bir armudun içinde strikin zehiri bulmuş.
0: Bunu tahmin etmiştim. Katilin asıl öldürmek istediği Louise'ymiş. Kızın bakıcısı Louise'nin en çok armudu sevdiğini söylemişti.
2: Bu varsayıma göre katil gece içeri girdi ve armudu zehirledi. Ancak bu sırada Emily Hatter uyandı ve katili gördü. Katil de onun başına mandolinle vurarak öldürdü. Öyle mi dedektif?
0: Aşağı yukarı böyle müfettiş. Bu cinayeti işleyen katil daha önce de Louise'nin sütüne zehir koymuştu.
2: İşler iyice karıştı. Hı hı. Cinayet masası müfettiş Tom. Sen misin çavuş? Ne oldu? Sahi mi? Tamam, hemen geliyoruz. Dikkat et, malikaneden kimse dışarı çıkmasın.
0: Ne oldu müfettiş?
2: Çavuş aradı. Malikanede yaptığı araştırmada cinayet işlenen odadaki ayak izlerine uyan bir ayakkabı bulmuş. Gidelim hemen.
0: Bir dakika müfettiş. Anlayamadığım bir şey var.
2: Nedir o?
0: Biz laboratuvarı kilitlememiş miydik?
2: Kilitlemiştik. Kapısına mühür vurmuştuk.
0: Madem öyle, katil armudun içine koyduğu strihnini nereden bulduk peki?
2: Öyle ya. Bu hiç aklıma gelmemişti. Malikaneye gidince önce laboratuvarı kontrol edelim. Sakın kilidini kırıp içeriye girmesinler. Allah Allah. Laboratuvarın kapısı kilitli, görüyor musun?
0: Evet. Ama açıp içeri girmek zorundayız müfettiş. Katilin strihnini buradan alıp almadığını öğrenmenin tek yolu laboratuvardaki ecza dolabına bakmak.
2: Haklısın. Hadi içeri girelim.
4: İşte
2: açtım. Gel bakalım.
0: Bir dakika müfettiş.
2: Ne oldu?
0: Yerlere baksanıza. Bir karış toz. Bir yerde ayak izi bile yok. Bu durumda biz burayı kilitlediğimizden beri kimse girmemiş içeri.
2: Doğru. İyi ama armudu zehirlemek için kullandığı strihnini başka nereden buldu dersin?
0: Şimdi anlarız. Bak. Bu dolapta bir tane strihnin şişesi olacaktı.
2: Dolu şişe duruyor mu?
0: Ne yazık ki hayır. Strihnin buradan alınmış.
2: İyi ama nasıl olur? Kapı kilitliydi. İçeride ayak izi de olmadığına göre katil laboratuvara nereden girdi?

0: Sanırım ben nereden girdiğini anladım müfettiş.
1: Sahi mi, nereden?
0: Bacadan.
1: Ne? Bacadan mı?
0: Evet. Bakın bacaya. Laboratuvarın bacası rahatça inilip çıkılabilir. Öyle yapılmış.
1: Vay canına. Doğru. Bacanın içinde çatıya çıkan demir basamaklar bile var. Hemen bacanın yanına bir gözcü koyduracağım.
0: Evet. Şimdi de yukarı çıkıp malikanedekileri sorguya çekelim.
1: Buyurun. Ayakta durmayın Bayan Marta. Siz de öyle Bay Kondrat.
2: Teşekkür ederim.
1: Dün gece neredeydiniz Bay Kondrat?
2: Ne demek istiyorsunuz müfettiş? Yani benden mi şüpheleniyorsunuz?
0: Bay Kondrat, katil bulununcaya kadar herkesten şüphelenmek bizim görevimiz.
2: Delirmişsiniz siz. Öldürülen bizim annemizdi. Benim onu öldürdüğümden nasıl şüphelenirsiniz?
3: Hayatım, lütfen sakin ol.
2: Tamam. Kütüphanedeydim.
1: Peki kütüphaneden çıktıktan sonra ne yaptınız?
2: Ne mi yaptım? Odama çıktım. Karım uyuyordu, ben de yattım. Hiçbir şey de duymadım.
1: Söyler misiniz, Luisa'yı neden birkaç kere öldürmeye kalktılar?
2: Birkaç kere mi? Ne demek istiyorsunuz?
0: Evet, birkaç kere. Anneniz dün gece yanlışlıkla öldürüldü. Asıl kurban Luisa'ydı Bay Kondrat.
3: Aman Allah'ım, demek ki...
2: Yani katilin asıl hedefi Luisa mıydı? İnanamıyorum buna.
1: Bu sabah cinayet işlenen odaya girdiğiniz zaman yerdeki ayak izlerini gördünüz. Değil mi Bay Kondrat?
2: Bilmiyorum. Galiba biraz heyecanlıydım. Pek dikkat etmedim.
1: Demek ki fazla heyecanlıydınız.
2: Kızdırıyorsunuz beni müfettiş.
0: O izler katilin ayakkabısına aitti Bay Kondrat.
2: Bundan bana ne dedektif?
1: Şimdi anlarsınız. Çavuş! Dolaptaki ayakkabıları çıkart da Bay Kondrat'a göster.
4: Baş üstüne müfettiş. Buyurun müfettiş.
1: Teşekkür ederim çavuş. Bay Kondrat, elimdeki şu ayakkabıları daha evvelce görmüş müydünüz?
2: Evet, bunlar benim eski ayakkabılarım.
1: Nerede duruyordu bu ayakkabılar?
2: Yatak odamdaki dolapta.
1: Bu ayakkabıları en son ne zaman giydiniz?
2: Geçen yaz giymiştim. Sana onları atmanı söylemiştim Marta, neden atmadın?
3: Affedersin Kondrat, unutmuşum.
2: Unutmuşmuş. Ama nasıl unutursun Marta?
1: Tartışmayı kesin lütfen. Size bunları neden gösteriyorum biliyor musunuz Bay Kondrat? Çünkü bu ayakkabılar Luisa'nın odasındaki ayak izlerine tamamen uyuyor da ondan.
2: Bana bakın, ben bu ayakkabıları bir yıldır giymiyorum. Hem ayakkabılar benim olsa bile bu benim annemi öldürdüğümü ispatlamaz ki.
0: Belki, ama sizi de cinayetin bir numaralı sanığı yapar Bay Kondrat.
2: Ne yani? Şimdi siz beni cinayetle mi suçluyorsunuz?
1: Şimdilik kimseyi suçlamıyoruz. Bu iş aydınlanıncaya kadar şehirden çıkmanızı yasaklıyorum Bay Kondrat. Hemşire, Luisa'nın ifadesini almak istiyoruz.
5: Tabii Bay Müfettiş.
0: Peki, kızla nasıl konuşacağız? Hem kör, hem sağır, hem de dilsiz.
5: Merak etmeyin, ben yardımcı olurum size. Luisa ile Braille alfabesiyle konuşacağız.
1: Güzel. Hazırsanız kızla konuşmak istiyoruz hemşire.
5: Tabii Bay Müfettiş. Sizin geldiğinizi söyleyeyim ona. Luisa, hayatım, polisler seninle konuşmak istiyor.
1: Ne diyor hemşire?
5: Söyleyeceğim bir şey var. Bu çok önemli olabilir.
1: Anlatsın, hemen dinliyoruz onu, hadi.
5: Anlat tatlım, müfettiş seni dinliyor.
0: Ne diyor ha, ne diyor?
5: Gece 10:30'da... annemle odaya çıktık. Yatmaya hazırlandık. Sonra da talp pudrası sürdü. Bunu kokusundan anladım.
1: Sorun ona, talp pudrası yere dökülmüş müydü?
5: Luisa, pudra yere dökülmüş müydü? Hayır, dökülmemişti.
1: Peki, neyse, devam etsin. Dinliyoruz onu.
5: Devam et Luisa. Sonra yattık. Aradan birkaç saat geçti. Annemi öptüm. O da benim yanağımı okşadı. Uyumuşum. Fakat benim için gece gündüz birdir. Bu yüzden pek rahat uyuyamam. Aradan ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Birdenbire uyandım. Bana odada başka birileri daha varmış gibi geldi. Hem bu biri yatağımın kenarındaydı. O zaman bağırmak istedim. Bağırmak.
0: Zavallı kız hala o anın heyecanını yaşıyor.
1: Louise'a bir şeyler söylemek istiyor.
5: Odada bir şey vardı. Ama ne olduğunu anlayamadım. Annem olamazdı bu. Hislerim bana odada tehlike olduğunu söylüyordu. Yataktan kalkıp kaçmaya karar verdim. Bir iki adım attım. Kolumu uzattıktan sonra parmaklarım bir şeye süründü. Bir yüzdü bu. Bir insan yüzü.
1: Bir yüz mü? Bu güzel işte.
0: Hemşire, sizden bir ricam olacak. Louisa'ya söyleyin, o gece yataktan kalktığı zamanki hareketleri tekrarlayabilir mi acaba?
5: Peki efendim. Louisa, hayatım, o gece yataktan kalkarken nasıl hareket ettin? Tekrarlar mısın?
0: Teşekkür ederim Bayan Smith. Görmek istediğim gördüm. Bunun bize çok faydası olacak.
1: Ben bir şey anlamadım bu işten dedektif.
0: Sonra anlatırım müfettiş. Şimdi Louisa'nın anlatacaklarını dinleyelim bakalım.
5: Parmaklarımın bir şeye değmesi beni büsbütün korkuttu. Dizlerimin eridiğini hissettim. Fakat yere düşerken aklım başımdaydı. Sonra bayılmışım.
0: Hemşire sorun bakalım. Dokunduğu yüzün yanakları nasılmış?
5: Peki efendim. Louisa, dokunduğun yüz nasıldı şekerim? Düzgün, yumuşak bir yanaktı.
0: Hemşire, bu son sözleri doğru tercüme ettiğinizden emin misiniz?
5: Elbette dedektif. Louisa ne yazıyorsa onu tekrarlıyorum size. Aha.
1: Fakat Conrad Hatter'ın yanağı yumuşak değildi ki.
0: Demek ki odadaki Conrad değilmiş.
1: Ama izler onun ayakkabısının izleriydi. Bunu sen de gördün Bruno.
0: Ama bir başkası da giyebilir pekala.
1: Hemşire sorun ona. Conrad Hatter'ın yanağına benziyor muymuş?
5: Louisa, dokunduğun yanak Conrad Hatter'ın yanağı olabilir mi? Hayır. Dokunduğum yanak bir erkek yanağı değildi.
1: Anlaşıldı. Demek ki odadaki gerçekten Conrad değilmiş. Louisa katilin erkek olmadığından emin. O halde katil bir kadındı.
0: Hemşire sorar mısınız? Louisa'nın başka hatırladığı bir şey var mı?
5: Tabii. Louisa, başka neler söyleyeceksin hayatım? O meşhur şansın yanağına dokunduğum zaman ve bayılırken bir koku duydum.
0: Ne kokusuymuş bu hemşire sorsanıza?
5: Ne kokusuydu Louisa? Pasta veya dondurma kokusuydu.
0: Pasta veya dondurma mı? Garip. Hem de çok garip. Pudra veya krem kokusu olmasın bu?
5: Louisa, o koku pudra ya da kremden gelen koku olabilir mi? Hayır. Pudra veya krem kokusu değildi. Pasta gibi, dondurma gibi kokuyordu.
0: Neli dondurma? Çilekli, çikolatalı.
5: Louisa, dondurma demiştin. Neli dondurma? Vanilyalı. Vanilya kokusuna benziyordu.
0: Vanilya mı?

0: Siz benimle cinayet masasına gelmiyor musunuz müfettiş?
1: Hayır dedektif, siz gidin. Ben katili yakalayıncaya kadar malikanede kalacağım. Ev halkı bana bir oda verdi.
0: Bunun ne faydası olacak?
1: Bak dostum, katil Luisa'yı öldürmeyi kafasına koymuş. O zavallı kız kör, sağır ve dilsiz. Kendisi müdafaadan aciz ya.
0: Anladım.
1: Ev halkının onu sevmediği de ortada.
0: Onu yakın korumaya alacaksınız yani.
1: Evet. Sen ne yapacaksın?
0: Ben de adli tıba gidip vanilya kokan ilaçları araştıracağım.
1: Vanilya mı? Bunun katili yakalamamıza ne faydası olacak ki?
0: Bilmiyorum müfettiş. Ama Luisa'yı duydunuz. Katilin vanilya koktuğunu söylemişti. Merhaba Doktor Schilling.
2: Oho, dedektif siz misiniz? Hayrola, sizi morga sürükleyen nedir acaba?
0: Siz aynı zamanda zehir uzmanısınız, öyle değil mi doktor?
2: Evet, öyle sayılır.
0: Güzel. Bir koku hakkında malumat almak istiyordum.
2: Koku mu? Morgda kokudan bol bir şey yok ki dostum.
0: Benim aradığım koku öyle değil Doktor Schilling. Görünüşte tatlı, hoş bir koku. Katille ilgili.
2: Nasıl bir koku bu dedektif?
0: Vanilya kokusu.
2: Vanilya kokusu mu? Hatır cinayetine bir de vanilya mı karıştı? İşte bu çok tuhaf.
0: Onun gibi bir şey.
2: Vanilya, makyaj malzemesi, pasta, çikolata, parfüm, vanilya kokusu, bunlar da olabilir.
0: Peki doktor, vanilya kokan bir madde, ilaç ya da zehir var mı?
2: Hayır, böyle bir zehir aklıma gelmiyor. Yalnız bazen merhemlere hoş koku versin diye koyabiliyorlar.
0: Peki vanilyayı hangi ilaçlara koyarlar?
2: Bildiğim kadarıyla merhemlere koyarlar. Peru Belsemi isimli bir ilaç var. Evet. Evet, o aynen vanilya gibi kokar.
0: Peki bu ilaç neye yarar?
2: Basit bir cilt merhemidir. Cilt hastalıklarında kullanılır.
0: Cilt hastalıkları mı? Çok garip.
1: Buyurun dedektif.
0: Doktor Meryem, sizi rahatsız ettim. Öğrenmek istediğim bir şey var.
3: Nedir?
0: Hetter ailesinde cilt hastası biri var mı?
3: Neden sordunuz?
0: Bu cinayeti aydınlatmamız açısından çok önemli efendim.
3: Peki söyleyeyim. York Hatter cilt hastasıydı.
0: Şu zehir içerek hayatına son veren York Hatter mı?
3: Evet. Ailede tek cilt hastası oydu.
0: Peki hangi ilacı kullanırdı?
3: Peru Belsemi. Neden sordunuz?
0: Bayan Emily Hatter'ın öldürüldüğü gece Luisa katile dokunduğunu ve onun vanilya koktuğunu söylemişti. Yaptığım araştırmada vanilya kokan tek ilacın Peru Belsemi isimli merhemin olduğunu öğrenmiştim. Ben de bu merhemi kullananın katil olabileceğini düşünmüştüm.
3: Ama bu mümkün değil. York Hatter biliyorsunuz zehir içerek canına kıymıştı.
0: Haklısınız doktor. Ölü bir insanın cinayet işlemesi mümkün değil. Bir şey daha sormak istiyorum.
3: Buyurun.
0: York Hatter laboratuvarında ne gibi deneyler yapıyordu?
3: Bazı hastalıklarla ilgili. Bir de roman yazıyordu.
0: Ne? Roman? Ne romanı?
3: Tam olarak bilmiyorum. Ama bir seferinde onu odasında bir şey yazarken görüp sormuştum. Polis romanı yazıyorum demişti.
0: Bu çok ilginç. Peki bu roman basılmış mıydı?
3: Sanmıyorum. O zamanlar müsvedde halindeydi.
0: Çavuş, laboratuvarın kapısını açar mısın?
2: Tabii efendim. Buyurun gir. Ne arayacaksınız laboratuvarda?
0: Bir roman.
4: Cinayetin esrarı bu laboratuvarda yatıyor. Şu York Hatter'ın yazdığı polis romanının müsveddelerini bulursam belki bu olayı çözebilirim. Malikanenin her tarafını araştırdım ama York Hatter'ın müsveddelerini bulamadım. Bu çekmecelerde hiçbir şey yok. Nereye saklamış olabilir acaba? Sakın bacanın içine saklamasın. Bu da ne böyle? Bacanın içinde bir tomar kağıt var. Sanırım romanın müsveddeleri bunlar. Vay canına. Bu bir dosya.
0: Sanırım aradığımı buldum.
4: Şöminedeki katil. Polis romanı. Yazan York Hatter.
5: Müfettiş, çabuk uyanın. Yangın var.
1: Ne oluyor? Kim yanıyor? Neresi yanıyor? Ne oluyor çavuş? Neresi yanıyor? Ha?
6: Ne oluyor? Yangın.
1: Al. Neresi yanıyor çavuş?
5: Efendim, yok ettirin laboratuvar efendim. Kapının altından sarı sarı dumanlar çıkıyor efendim.
1: Aman Allah'ım. Çabuk herkes dışarı çıksın. Kimse bir şey almak için oyalanmasın. Evet. Laboratuvar her an için patlayabilir. Git malikane halkını uyar çavuş.
5: Merak etmeyin efendim. Ev halkı bahçeye çıktı efendim.
1: İtfaiyeye ambulansa haber verdiniz mi?
5: Verdik efendim. Birazdan burada olurlar efendim.
7: Müfettiş, müfettiş.
1: Bu da kim? Aa, Barbara Hatter'mış.
7: Müfettiş, Luisa ile hemşire bahçede yoklar. Acaba hala yukarıdalar mı?
1: Ne diyorsunuz Bayan Barbara? Hay Allah çavuş, çabuk benimle gel. Bayan Barbara, siz de bahçeye çıkın hemen.
7: Peki, ne olur kurtarın o zavallı kızı.
1: Yürü yürü, çabuk çabuk çabuk. İşte Luisa'nın odası burası. Aç, aç, aç çabuk çavuş.
5: Peki efendim.
1: Aç. Vay canına, hemşire bayılmış. Çavuş, sen Luisa'yı dışarı çıkar. Ben de baygın yatan hemşireyi dışarıya taşıyayım. Çabuk ol yoksa havaya uçacağız.
5: Baş üstüne efendim.
1: İtfaiye geliyor. Birazdan yangın.

0: Buyurun.
1: Dedektif Bruno, sen misin? Ben müfettiş Tom.
0: Benim müfettiş. Hayrola, bir şey mi oldu?
1: Evet dedektif. Korkunç bir şey oldu. York Hatter'ın laboratuvarında yangın çıktı.
0: İyi ama laboratuvarın kapısının önünde çavuş nöbet tutacaktı. O bir şey görmemiş mi?
1: Görmemiş. Zaten seni aramamız nedeni de bu. Laboratuvarın üzerindeki bacanın yanına da bir gözcü koymuştum. Kendisi bacadan kimsenin girmediğine yemin ediyor.
0: Demek içeri kimse girmedi. Ama laboratuvar yandı, öyle mi?
1: Evet dedektif. Hı-hı. Buraya gelsen iyi olacak.
0: Vay canına. Laboratuvar ne hale gelmiş?
2: Evet. Eğer ölen York Hatter laboratuvarın duvarlarını kalın yapmamış olsaydı... bütün ev havaya uçacaktı.
0: Laboratuvarın duvarlarını iyice kontrol ettiniz mi müfettiş? Gizli geçit falan olmasın?
2: Her taraf tek tek kontrolden geçti.
0: O halde katilin laboratuvara nasıl girdiği belli oldu.
2: Eğer bacayı kastediyorsan bu imkansız. Çünkü bacanın yanında bir polis görevliydi.
0: Ama her şeye rağmen katil yine de laboratuvara girdi.
2: Nasıl?
0: Şömineden.
2: Şömineden mi? Peki şömineye nereden girdi?
0: Ocağın bulunduğu duvarın arkasında ne var biliyor musunuz?
2: Cinayetin işlendiği oda. Yani Emily Hatter'la Louisa'nın kaldıkları oda.
0: Peki Emily Hatter'ın odasında tam bu şöminenin arkasından gelen yerde ne var?
2: Orada da bir şömine var. Aa, vay canına, bu hiç aklıma gelmemişti. Yani katil Louisa'nın odasındaki şömineden buradaki şömineye girdi, öyle mi?
0: Evet. İsterseniz ocağın içine bir bakın.
2: Bakayım.
3: Aa, evet, evet, çok haklısın.
2: Her iki ocak da birbirine bağlı. Aralarında da ince bir duvar var. Duvarın yüksekliği de çok çok 1,5 metre. Şimdi mesele anlaşıldı. Katil laboratuvara Louisa'nın şöminesinin içinden duvarı aşarak giriyor.
0: Evet. Dün gece de buraya bu yoldan girdi. Ve yangını çıkardıktan sonra da geri döndü.
2: Vay alçak vay. Her neyse. Gel yukarıya çıkalım. Birazdan avukat gelip Emily Hatter'ın vasiyetnamesini okuyacak. Belki bir ipucu yakalayabiliriz.

0: Mütevaffa Emily Hatter'ın çocuklarına bıraktığı miras taksimine ne diyorsun?
1: Bence biraz haksızlık etmiş. Kadın servetinin çok büyük bir kısmını Louise'ye, çok azını da Conrad'a ve Barbara Hatter'a bırakmış.
0: Anlaşılan kör, sağır ve dilsiz kızın geleceğini garanti altına almak için böyle yapmış. Peki bu vasiyetname sana katille ilgili bir ipucu verdi mi?
1: Evet, verdi.
0: Sahi mi? Sence katil kim?
1: Yanlış anladın beni müfettiş. İpucu katille ilgili değil, Louisa'nın hayatıyla ilgili.
0: Ne demek istiyorsun dedektif?
1: Çünkü Emily Hatter vasiyetnamesinde Louisa'nın ölümü halinde genç kızın hissesine düşen 1 milyon doların diğer kardeşlerine taksimini istemiş.
0: Sence bu yüzden Louisa'yı öldürebilirler mi?
1: Evet. 1 milyon dolar az para değil.
0: O halde malikanede gerekli tertibatı aldırayım. Bütün katlara 3'er tane polis koyduracağım.
1: Evet müfettiş, işler nasıl gidiyor? Hatter'ların malikanesinde başka zehirlenme olayı olmadı ya.
0: Hayır, şimdilik malikanede her şey yolunda. Eve bir zehir uzmanı yerleştirdim, her şeyi tahlil ediyor.
1: Sizden bir ricam olacak müfettiş.
0: Nedir o?
1: Çavuş ve adamları hala malikanede mi?
0: Evet.
1: Sizden Hatter malikanesindeki bütün polisleri çekmenizi istiyorum.
0: Ne, delirdin mi sen? Bu takdirde katil meydanı boş bulacak.
1: Zaten benim istediğim de bu.
0: Fakat evde birinin bulunup evdekileri koruması lazım. Bu isteğim beni sorumluluk altına sokuyor.
1: Merak etmeyin müfettiş. Evde biri bulunacak.
0: Kim?
1: Ben. Vakit gece yarısı buldu. Tahminim doğru çıkarsa katil bu gece buraya gelecek ve Louisa'yı öldürmeye kalkacak. İşte katil odaya girdi. Şimdi şömineye girerek oradan laboratuvara girecek ve York Hatter'ın eczane dolabından zehir alacak. Yanılmamışım. Şömineye girdi ve laboratuvara gitti. Bekleyelim bakalım. İşte katil ocaktan çıkıyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Bakalım ne yapacak. Masanın yanında durdu. Elinde de bir şişe var. Ne yapacak acaba? Şişenin kapağını açıyor. İçindekini süt dolu bardağa döküyor. Hay namussuz. Louisa'nın sütüne zehir karıştırdı. Pencereyi açtı. Oradan da bahçeye atlayıp kaçacak. Bahçeye atladı. Pencereyi de çekti. Niye gitmiyor? Ne bekliyor orada?
2: Gel Louisa, seni yatırayım tatlım. Vakit çok geç oldu.
1: Hemşireyle Louisa odaya girdi.
2: Dur ama, önce sütünü içireyim. Hadi iç tatlım. Aferin. Hadi şimdi de güzelce yat, uyu. Ben yanan odayım.
1: İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Katil pencereden Louisa'nın sütü içişini seyretti. Yüzündeki o şeytani ifadeyi ömrüm boyunca unutamayacağım. İyi ki katilin elindeki zehir dolu şişeyi daha önceden değiştirmiştim. Yoksa zavallı Louisa şimdi ölmüş olacaktı.
0: Dedektif, dün geceyi malikanede nasıl geçirdin?
1: Hiç, yattım uyudum.
0: Hani bana polisleri oradan çek, katili yakalayacağım demiştin. Bir şey olmadı mı? Cinayet masası müfettiş Tom. Kimsiniz? Anlayamadım. Kim dediniz? Aman Allah'ım, öldü mü? Gene mi zehir? Sakın bir şeye elinizi sürmeyin. Şimdi geliyoruz.
1: Ne olmuş müfettiş? Kim ölmüş? Kim zehirlenmiş?
0: Gördün mü dedektif? Bana malikanedeki bütün polisleri çektirdin ve meydanı boş bulan katil bir cinayet daha işte.
1: Bu sefer ölen kimmiş?
0: Jackie. Conrad Hatter'ın oğlu.
1: Zehirlenmiş mi?
0: Evet. Hemen oraya gidelim.
1: Hayır.
0: Niye? Katilin bütün Hatter'ları öldürmesini mi bekleyeceğiz?
1: Merak etme müfettiş. Bu son ölümdü. Artık katil kimseyi öldüremeyecek.
0: Son mu? Anlayamadım. Ne demek istiyorsun?
1: Artık Hatter malikanesinde kimse öldürülmeyecek müfettiş.
0: Allah aşkına dedektif, bu esrarlı konuşmaları bir yana bırak da dilinin altındaki baklayı çıkar.
1: Bak müfettiş, malikaneye adli tabibi gönderin otopsi için. Artık bizim için yapılacak bir şey kalmadı.
0: Peki ya katil?
1: Katil mi? O öldü müfettiş.
0: Öldü mü? Bana bak dedektif, böyle bilmece gibi konuşmayı bırak da her şeyi anlat. Sinirlerim iyice tepemde.
1: O halde dinle müfettiş. Başından beri katili yanlış yerlerde aradık. Önce Conrad Hatter'dan şüphelendik.
0: Evet öyle.
1: Biraz geriye gidelim müfettiş. Louisa'nın annesinin öldürüldüğü güne. O günü hatırlıyor musun? Elini uzattığında katile dokunduğunu söylemişti. Buna göre katil kısa boyluydu. Yani Louisa'dan daha kısa. Aynı zamanda da yanağının yumuşak olduğunu belirtmişti. O halde katil bir adam olamazdı.
0: Bir kadın mıydı?
1: Hayır. Yumuşak bir yanak sadece kadınlarda bulunmaz. Katil bir çocuktu müfettiş. 8 yaşında bir çocuk.
0: Yani Jackie Hatter mı?
1: Evet. Katil Jackie Hatter'dı. Kontrat ve Martha Hatter'ın oğlu Jackie.
0: Aman Allah'ım. Yani şimdi Emily Hatter'ı başına mandolinle vurarak öldüren ve laboratuvardaki zehirleri ev içinde kullanan o çocuk muydu?
1: O çocuk değildi müfettiş. O kanı delilikle dolu bir şeytandı. Başından beri ondan şüphelenmiştim. Hatter'ların aile doktoru Merinam'a gittim ve ondan Hatter'ların kanındaki o amansız hastalığı öğrendim. Öldürücü, yıpratıcı, delirtici bir hastalıktı bu.
0: Peki katili nasıl buldun?
1: Doktor Merriam ölmeden önce York Hatter'ın bir polisiye roman yazmak için çalışmalara başladığını söylemişti. Bir gece yarısı gizlice laboratuvara girerek bu kitabın planlarını okudum. Katil York Hatter'ın planlarını aynen uygulamıştı ve uygulamaya da devam edecekti. Önce Louisa'nın sütüne zehir katacak, sonra da Emily Hatter'ı öldürecekti. Cinayet gecesi yanağına vanilya kokan peru benzemi atlı merhemi sürmesi, katilin ölen dedesi York Hatter'ın olması şüphesini uyandıracaktı ve daha sonra da laboratuvarı yakacaktı.
0: İnanılır gibi değil. 8 yaşındaki bir çocuğun böyle bir şey yapmasını aklım almıyor.
1: Senden polisleri malikaneden çekmeni istediğim günü hatırlıyorsun değil mi?
0: Evet, hatırlıyorum.
1: İşte o gece ben Louisa'nın yattığı odaya saklanmıştım. Plana göre katil Louisa'nın sütüne zehir katacak ve genç kız tam sütü içerken mani olacaktı. Ancak bir gece önceden zehri aynı renkteki bir başka sıvıyla değiştirmiştim. Katilin bundan haberi yoktu. Süte zehri karıştırdıktan sonra bahçeye çıkan katil Louisa'nın sütü içmesini seyretti. Louisa sütü içerken suratında canavar bir ifade vardı. Oysa ilk kez planın haricine çıkıyordu katil. İşte o zaman anladım ki bu çocukça bir cinayet değildi. Katil Jackie.

0: cinayet işlemeye alışmıştı ve bunun devamını da getirecekti. Zavallı çocuk ailesindeki hastalığın kurbanıydı aslında.
1: Anlattıkların inanılır gibi değil dedektif. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Madem katil Jackie'ydi, kendisi nasıl zehirlenerek öldü?
0: York Hatter'ın yazdığı polisiye romana göre katil sonunda kendisi de zehir içerek hayatına son verecekti.
1: Ya. Bir dakika. Yani sen Jackie'nin zehir içerek hayatına son vereceğini mi biliyordun?
0: Evet.
1: Peki neden mani olmadın? Sen polissin. Görevin katil dahi olsa insanları kurtarmak, öyle değil mi?
0: Kurtarmak mı? Söyler misin müfettiş? Hangi jüri onu suçlu bulacaktı? Hangi mahkeme 8 yaşında bir çocuğa ceza verecekti? O dedesinin kanındaki delilik mikrobunu taşıyan biriydi. Bir kere öldürmeye başladı mı bundan zevk alacak ve başkalarını da öldürecekti. Ben görevimi yaptım ve toplumu cinnet hastası bir deliden kurtardım.
1: Ama ölümüne seyirci kalarak...
0: Biliyor musun müfettiş? Bu cinayet beni çok üzdü ve çok yordu. Sanırım yıllık iznimi aldıktan sonra emekliliğimi isteyeceğim.
2: Şömine'deki Katil adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com. Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, kıymetli dinleyenler, değerli dostlar. İlimden irfana gemimiz, ilim, irfan, hikmet deryalarında yol almaya, seyr-ü sefere devam ediyor. Elhamdülillah. Kıymetli dinleyenler, malum.

İrfan Mektebi dergisinden bu programımızda sizlere makale, yazı örnekleri arz ediyoruz. Zaman zaman başka eserlerden de istifade etmeniz için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Yine İrfan Mektebi dergisinin Temmuz 2018 140. sayısından Nebevi Bir Duruş Vakıflık başlıklı yazıyı sizlere arz edeceğim. Daha sonra belki birkaç yazı daha kısım kısım aktarabilirim. İnşallah faydalı olur diye düşünüyoruz. Sizler de istifade edersiniz. Dergiye abone olmak suretiyle yahut irfanmektebi.com adresinden geçmiş sayıları takip ederek daha ziyade istifade edip başkalarını da bu istifadenize ortak edebilirsiniz değerli dinleyenler. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Nebevi Bir Duruş Vakıflık. Rivayet edilir ki insanlara, cinlere ve hayvanlara hükmeden Süleyman Aleyhisselam'a bir gün bir serçe kuşu gelerek bazı taleplerde bulunur. Hazreti Süleyman Aleyhisselam talebini uygun bulmadığı için kabul etmez. Serçe tehditle isteğinde ısrar eder. Eğer bu talebimi yerine getirmezseniz sarayınızı başınıza yıkar, saltanat ve mülkünüzü tarumar ederim der. Süleyman Aleyhisselam onun küçüklüğüne bakarak tebessüm eder. Ehemmiyet vermez ve der ki, sen ki bir bücür serçesin, ne yapabilirsin? Serçe der ki, giderim, vakfedilmiş bir araziden ayaklarım ve kanatlarımla bir miktar toz toprak getirir, sarayınızın üstüne dökerim. Bu kâfidir. Hazreti Süleyman bu cevap karşısında dehşetle irkilir. Bu kıssa vakıf mefhumunun ehemmiyetini daima hatırımızda tutmak için kâfidir. Lügatte öncelikle durma, duruş şeklinde mana verilen, bununla birlikte ıstılahi olarak bir malı yahut menfaatı âmmeye, umuma ait olmak üzere herkesin faydalanması için Allah'ın mülkü hükmüne koyarak üstündeki mülkiyet, temlik ve temellük hakkını kullandırma manası verilmiştir. Tarihi kaynaklara baktığımızda kamil manada olmasa bile eski medeniyetlerde vakıf kültürünün var olduğu bilinir. Yapılan araştırmalar neticesinde ulaşılan milat öncesine ait vakfiyelerde Roma, Bizans, Sümer ve Uygurlarda vakıf kurumunun izlerine rastlanmaktadır. Hatta cahiliye döneminde bile organize olmuş vakıf hareketlerinden bahsetmek mümkündür. Cahiliye döneminde de var olan hac ziyareti için Mekke'ye gelen misafirlere yemek ve su ikram etmek bir adet haline gelmişti. Rifade olarak tarif edilen bu hizmet organizasyonu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dördüncü dedesi Kusay bin Kilab tarafından bir müessese haline getirilmişti. Kabe'yi ziyarete gelenler Mekke halkından toplanan yardımlarla oluşturulan bütçeden ağırlanırken daha sonra bu görevi onu bir itibar ve şeref vasıtası olarak gören zenginlerle Mekke ve Kabe yönetimindeki tesirli olan kabile reisleri üstlenmiştir. Bütün bu iyilik hareketleri bize gösteriyor ki insan doğuştan iyilik yapmaya meyillidir. Hangi dine mensup olursa olsun, fıtratı tamamen bozulmamış olan bir insanda iyilik yapma hissi her zaman mevcudiyetini göstermektedir. Lakin vakıf kültürü İslam'la birlikte asıl hüviyetine kavuşmuş, manasını bulmuştur. İçtimai ve ahlaki temeller üzerine tesis edilen İslam hukukunda vakıf mefhumunun çok ayrı bir yeri vardır. İslam tarihinde ilk vakfedilen mülke Saadet asrında rastlıyoruz. Darul Eman vel İslam diye bilinen ilk Müslümanlardan Erkam bin Ebul Erkam bin Esed'in evi ilk vakfedilen mülktür. Bu evin İslam tarihindeki yeri çok mühimdir.
İlk tohumunu Darül Erkam'ın oluşturduğu bu diğer kanlık ve fedakarlık, Asr-ı Saadet'ten bugüne kadar İslam'ın şekillendirdiği bütün medeniyetlerde sayısız vakıf oluşumları ve eserleri ile muhtaç insanların bir çıkış kapısı olmuştur. Bu manada Osmanlı Devleti de tamamıyla bir vakıf medeniyetidir. Sayı büyüklüğünün yanında verilen hizmetlerin çeşitliliği açısından da muazzam bir tablo karşımıza çıkıyor. Su yolları, çeşme ve sebiller, yollar, kaldırımlar, aş evleri, dul ve yetim evleri, çocuk emzirme ve büyütme yuvaları gibi vakıf evlerinin ve eserlerinin yanı sıra namazgah, kütüphane, dükkan, misafirhane, kuyular, çamaşırhaneler, hela, han, hamam, bedesten, türbe, iskele, ok ve güreş meydanları inşa etmek, esir ve köle azat etmek, fakirlere yakacak temin etmek, hizmetçilerin efendileri tarafından azarlanmaması için kırdıkları kase ve kabların yerine yenilerini almak, gazilere at yetiştirmek, ağaç dikmek, borçtan hapse girenlerin borcunu ödemek, dağlara geçitler kurmak, öksüz kızlara çeyiz hazırlamak, dul kadınlara ve muhtaçlara yardım etmek, çocukları baharda açık havada gezdirmek, sokak çeşmelerinde asılı bulunan su kablarının temizliğini sağlamak, mektep çocuklarına gıda ve yiyecek yardımı, fakir ve kimsesizlerin cenazelerini kaldırmak, bayramlarda çocukları ve kimsesizleri sevindirmek, kale ve istihkamlara veya donanmaya yardımda bulunmak, kış aylarında kuşların beslenmesi, hasta ve garip leyleklerin bakımı ve tedavisi gibi pek çok maksatla çeşitli vakıflar kurulmuştur. Bu iyilik hareketinin temelinde sadaka-i cariye anlayışı vardır. Öldükten sonra bile sevap defterini kapatmama gayesi. Bu iyilik hareketinin temelinde o takva sahipleri kendilerine rızık olarak verdiğimiz her şeyden Allah yolunda infak ederler. Bakara 3 ve Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabilinde satın almıştır. Tevbe 111 ayeti kerimeleri vardır. Bu iyilik hareketinin temelinde malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır buyuran ve yine Ebu Zer Gıfari gibi yoksul ve dünyada dikili taşı olmayan hem zahid hem abid bir sahabeye çorbana biraz daha su kat ve infakta bulun ya Ebu Zer diyen Hazreti Peygamber'in o nebevi duruşu vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Burada şunun altını çizmekte fayda var. Ayette Allah'ın nefislere ve mallara talip olduğu beyan ediliyor. Demek oluyor ki sadece mallar değil, nefisler de vakfedilebilir, vakfedilmelidir. Bu karlı ticarette nefis ve malını Allah'a satan mümin, evveliyetle mümin sıfatını hak etmiş olmakla birlikte, bu ticaretten hem dünyada hem ukbada karlı çıkacaktır. Şu halde mümince bir bakışa sahip olmak demek, nefis ve malı yine onu veren uğrunda harcamak, vakfetmek demektir. Kendi rahatından kardeşi için fedakarlık etmek, çorbasını biraz daha sulandırarak oradan bile tasarruf ederek infakta bulunmak demektir. Nefsini herkesten alçak, vazifeyi her şeyden yüksek tutmaktır. Zehirle pişen aşa talip olmak, uykuyu mezara saklamaktır. Vakfetmenin belki de en hayırlısı ve zor olanı da budur. Vaktini, nefsini ve hayatını Allah yoluna vakfeden mümin, fani ömrünü baki yapmanın eşiğindedir. Sadece kendini ve kendisiyle ilgili işleri düşünmek zorunda bırakılan, beşerin aynı zamanda şöhret, şehvet ve servet gibi düşmanlarla baskı altına alındığı şu hastalıklı asrımızda, kendini hak bir davaya vakfeden insanlara ne kadar muhtaç olduğumuz güneş gibi aşikardır.
Cenab-ı Hak'tan

ihsan ehli, dava şuurlu, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmış, yaratılış gayesini onu yaradana hizmet addeden nebevi duruşlu neferlerin sayısını ziyade eylemesi duasıyla. Gayet güzel bir makale olmuş değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisinin Temmuz 2018 140. sayısından sizlere aktardım. Tarık Çelik kaleme almış, nebevi bir duruş vakıflı adı altında. Cenab-ı Hak bizleri de malından, canından, nefsinden, evladından, kendisine verilen rızıklardan, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bütün nimetlerden infakta bulunabilen, vakfeden, Allah rızası için vakfedebilen kullarından eylesin inşallah. Nesillerimiz de böyle yapsın. Duamız bu olsun değerli dinleyenler. Ve ilim Deccale karşı en kuvvetli silahtır başlıklı başka bir yazı sizlere arz edeceğim değerli dinleyenler. Zakir Çetin kaleme almış, güzel bir başlığı var, dikkat çekici. İlim Deccale karşı en kuvvetli bir silahtır. Bismihi Subhanehu. Kale innehu lem tekun fitnetun fil ardi mundu zer Allah'a zürriyete Adem'e e'azeme min fitneti deccali ve innallaha lem yeb'az nebiyyen illa hazzara ümmetehu deccale ve ene ahirul enbiyai ve entüm ahiru ümemi ve huve haricu fikum le ema halete ve in yehruc ve ene beyne zahre neykum fe ene hacicin li külli müslimin ve in yehruc min badi fe külli mri'in hacicu nefsihi ve Allahu halifeti ala külli müslim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, şüphesiz ki Cenab-ı Hakk'ın Adem aleyhisselamın neslini yeryüzüne yerleştirdikten sonra Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Şüphesiz ki Allah'ın gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki Deccal'in fitnesinden ümmetini sakındırmasın. Ben son peygamberim. Sizler de son ümmetsiniz. İlla ki o sizin aranızdan çıkacaktır. Eğer ben aranızda iken o çıkarsa, her Müslümana bedel ben ona hüccet ile galebe çalarım. Eğer benden sonra çıkarsa herkes bildiği hüccet ile kendini müdafaa etsin. Feqale gayru deccali ahwafuni aleykum iyahruc ve ene fikum fe ene hacicuhu dunekum ve iyahruc ve lestu fikum femru'un hacicu nefsihi vellahu halifeti ala külli müslim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizin için beni en çok korkutan Deccal'den başkasıdır. Eğer o Deccal ben sizin aranızdayken çıkarsa, sizin adınıza ben ona delil getiririm, karşı koyarım. Şayet ben aranızda yokken çıkarsa, herkes delilleriyle kendini müdafaa etsin. Ardımdan halifem olarak Allah her Müslümanın yardımcısıdır. Bu iki hadis-i şerifte de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Deccal ile karşılaşırsam mucizeyle, silahla, güçle değil, hüccetle, delil ile ona karşılık veririm buyurduğu gibi, ardından ümmetinden onunla karşılaşacak olanlara da hüccetle mukabele etmelerini buyuruyor. Bundan anlaşılıyor ki eşi benzeri görülmemiş o fitnede müdafaa için en kuvvetli silah Risale-i Nur metodu gibi delil ve bürhan olacaktır. Bu hakikati ifade eden 25. sözden bir parçayı aynen alıyoruz. Elhasıl sair enbiya aleyhisselamın mucizatları birer havariki sanata işaret ediyor. Ve Hazreti Adem aleyhisselamın mucizesi ise esasat-ı sanat ile beraber ulum ve fünunun havarik ve kemalatının fihristesini bir sureti icmali de işaret ediyor ve teşvik ediyor. Elhasıl
diğer peygamberlerin, mesela Davut Aleyhisselam'ın demiri hamur gibi yumuşatması, bakırı eritmesi ve madenleri bulup çıkarması ve Süleyman Aleyhisselam'ın rüzgar ile 2 aylık mesafeyi bir günde uçması gibi gösterdikleri mucizeler birer sanat harikasına işaret ediyor. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'a isimlerin öğretilmesi mucizesi ise her çeşit sanatın esaslarıyla beraber ilimlerin ve fenlerin görülmemiş harika yönlerinin ve mükemmelliklerinin fihristesine özet bir surette işaret edip insanları onlara teşvik ediyor. Burayı Osmanlıca ağırlıklı olduğu için kısaca izah edeyim değerli dinleyenler. 25. söz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in mucize olma cihetlerinin anlatıldığı bir eser Risale-i Nur'dan. Biz salı günkü İrfan Mektebi programımızda birkaç haftadır, hatta birkaç aydır, Ramazan'da kısa bir ara verdik, başka mevzulara girdik. Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğuna delilleri oradan sizlere arz ediyoruz. İşte oradan bir parça alarak ahir zamanda Deccal'e karşı en önemli silahın ilim, delil ve bürhan olduğunu izah eden bir yeri de oradan gösteriyor. İşte söylediği şu ki sair Enbiya-i Aleyhisselam'ın mucizatları, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleriyle birlikte onun dışında kalan bütün peygamberlerin mucizeleri Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar her birisi birer havarike sanata işaret, sanat harikalarına. Yani bugün beşeriyetin gelmiş olduğu ne nokta varsa, hangi noktada en üst seviyeye çıkmışsa insanlık, teknolojide, tıpta, eğitimde, ilimde ne varsa hepsinin birer numunesini, misalini Cenab-ı Hak peygamberleri vasıtasıyla onlara mucizeler vererek göstermiştir. Kıyamete kadar beşeriyetin gelebileceği en son nokta peygamberlerin mucizeleriyle gerçekleştirdikleri noktalar olacaktır. Gelebilirlerse. Bunlara misal veriyor. İşte Adem Aleyhisselam'ın mucizesi neydi mesela? Biz ona isimleri öğrettik diyordu. Melekler bilememişti, hani malum hadise. İşte orada şunu demek istiyor. İlme dair, fenne dair hangi sanat varsa esaslarıyla birlikte onların en harika yönlerini Adem Aleyhisselam'a öğretmişti. Fenlerin, ilimlerin bütün harikalarını ve en mükemmel derecelerini, en üst seviyede nereye gelinecekse onu göstermişti. Ama ne tarzında? Bir özet tarzda, fihriste olarak, icmali bir tarzda. İşaret vardı, teşvik vardı. Ben peygamberime bunu mucizeyle yaptırıyorum. Siz peygamber değilsiniz, siz de çalışarak bu seviyeye gelebilirsiniz diyerek. Yine mesela Davut Aleyhisselam'ın demiri eritmesi, bakırı eritmesi, diğer madenleri bulması ve çıkarması, şu anda medeniyetin üzerine kurulu olduğu şeyler, özellikle demir madeni ve diğer madenler. Bunu ilk defa yapan, demiri hamur gibi yumuşatan, ona şekiller veren, ondan bir şeyler yapan kimdir? Davut Aleyhisselam. O ilmi ona vermiş Cenab-ı Hak mucize suretinde, insanları da oraya teşvik ediyor. Yine Süleyman Aleyhisselam rüzgar ile 2 aylık mesafeyi kaç günde gidiyordu? 1 günde. Bunun gibi sanatlara insanlığı teşvik ediyor. Diğer peygamberler de böyle. Peygamber Efendimiz de nasıl daha üst seviyede. Ama mucize-i Kübra-i Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam olan Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın en büyük mucizesi nedir değerli dinleyenler? Kur'an-ı Kerim'dir. İşte o Kur'an-ı Mucizel Beyan ise talim-i esmanın hakikatine mufassalen mazhariyeti ve hak ve hakikat olan ulum ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevi, uhrevi kemalatı ve saadatı vazıhan gösteriyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a mucize olarak verilen Kur'an-ı Kerim ise bütün ilimlerin, sanatların hedefi ne olacak? Hak ve doğru olarak nasıl seyredecek? Bütün hak ve hakikat olan fenler, ilimler, dünyevi ve ahirete ait kemalatı nasıl temin edecek? İnsanlar ona nasıl ulaştıracak? Dünya ve ahiret mutluluğunu nasıl insanlar yakalayacaklar? Açıkça bunları gösteriyor. Eşyaların isimlerine, yani o sanatların asılları, temelleri nedir? Teferruatla anlatıyor. Hem pek çok azim teşvikatla, çok ciddi bir şekilde de insanları bunlara teşvik ediyor, beşeri sevk ediyor.
hem öyle bir tarzda insanları ona sevk eder ve teşvik eder ki, o tarz ile şöyle anlattırıyor: ey insan, şu kainattan maksadı âlâ, bu kainat niye yaratıldı, en yüce maksat nedir bu kainattan? İşte ey insan, şu kainattan maksadı âlâ, tezahür-ü rububiyete karşı ubudiyet, külli bir ubudiyet, bununla mukabele etmektir. İnsanın Allah-u Teala'ya karşı olan külli ubudiyetidir. Çünkü Cenab-ı Hak Rablığını tezahür ettiriyor yeryüzünde. Bununla da insanlardan külli bir ubudiyet istiyor. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıkla anlatıyor. Ve insanın gaye-i aksası o ubudiyete ulum ve kemalat ile yetişmektir. Siz bu kulluğa ilimle, maddi manevi ilimle ve maddi manevi kemalat ile, tekemmüllerle yetişeceksiniz. Böyle yapmalısınız diye Kur'an-ı Kerim hedef gösteriyor. Hem öyle bir surette bunu beyan ediyor, ifade ediyor ki o ifadeyle şöyle işaret eder: elbette nev-i beşer, insanlık, ahir vakitte, beşeriyetin son demlerinde ulum ve fünuna dökülecektir. Fenlere, ilimlere dökülecektir. Bütün kuvvetini insanlık ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Güç, kuvvet ve hüküm ilmin eline geçecektir. Fakat Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın en büyük mucizesi olan ve bütün beyanatları mucize olan Kur'an ise Adem Aleyhisselam'a öğretilen Esma-i Hüsna'nın gösterdikleri hakikatlere ayrıntılı olarak aynadarlık ediyor, hak ve hakikat olan ilimlerin ve fenlerin doğru hedeflerini gösteriyor ve dünyaya ve ahirete ait bütün kemalat ve saadetlerini gayet açık olarak beyan ediyor. Hem pek çok azim teşviklerle beşeri insanlığı onlara sevk ediyor. Hem öyle bir tarzda sevk ediyor ki, teşvik ediyor ki, o tarz ile alimlere şöyle anlatıyor: ey insan, şu kainattan en âlâ maksat Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği vasi rububiyetin tezahür edip her şeyi sana hizmetkar yapmasına karşılık insanın yaptığı külli ve çok şumullü ibadetidir ve insanın varılması güç olan en büyük ve en uzak gayesi o ubudiyete, o kulluğa ilim ile ve kemalat ile yetişmektir. Yani ilmin netice verdiği bugünkü uçak, tren, telefon, internet ve beyaz eşya gibi teknolojiden istifade ederek imkan bulup her türlü ibadeti yapmak ve kendisini tanıtan harika sanatlarını tefekkür ederek Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını tanımakla marifet elde ederek Cenab-ı Hakk'ı layıkıyla tanımaktır. Hem öyle bir surette ilme teşvik etmeyi ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret eder ve der ki: elbette nev-i beşer, yani insanlık, ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Ve böyle devam ediyor makale değerli dinleyenler. Bizim süremiz doldu. Makalenin tamamını ve buna benzer diğer güzel yazıları irfanmektebi.com'dan abone olarak İrfan Mektebi dergisinden takip edebilirsiniz değerli dinleyenler. Temmuz 2018 sayısı, tekrar etmiş olayım bunu üçüncü defa, sayı 140, yıl 12. Evet. Aziz olan Allah himmeti yüce olanı yüceltir. Bedendeki sanat yaşlanmak, ilim deccale karşı en kuvvetli silahtır. Doğruluk ve insan. Ehli ilmin tenkitlerine nasıl mukabele etmeliyiz? Her musibette bir cihet-i nimet var. Yaşlı teyze torununa ne dedi gibi gayet güzel, dünyamıza ahiretimize faydalı yazılar var değerli dinleyenler. Tekraran tavsiye ediyoruz size bunları. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerinden, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinden ve onun sünnet-i seniyesinden ayırmasın inşallah. İmanla yaşatsın, imanla huzurunu alsın. Razı olduğu kullar olarak cennetiyle, cemaliyle, rü'yetiyle, kelamıyla bizleri şereflendirsin inşallah. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirerek bitirelim değerli dinleyenler. Sizler de radyolarınızın başında ol Nebi-i Zişan'a salavat-ı şerife getirmeyi unutmayınız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.
tıbbil gulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Şimdi siz bana bir kucak gökyüzü getirebilir misiniz? Demir örgülerle parçalanmamış, suda serin, suda pırıl pırıl akan bir yaprak. Bana çiçek kokusu, bana deniz, bana toprak. Beklemek, bir sırra vakıf olmanın yükü altında ezilmek kadar ağırdır. Bir kez daha bakarsın gidenlere. Bu son görüşün olur. Sana ait olan ne varsa onlarda kalan, vazgeçersin hepsinden. Yüzünde o güne kadarki sana en çok yakışan gülümsemen. Ellerinde ne veda anındaki heyecan ve hasret ne de keder. Sen artık bu yalnızlığı tek başına yaşarsın. Beklemek, ağlamaktan yorulan bir çocuğun iç çekmeleri kadar hüzün vericidir. Yüreğini yaslayacak birini ararsın. Zaman biraz daha uzar sanki. Her günü bir öncekiyle aynı yaşarsın. Yüzünde o güne kadar verilen sözlerden biriktirdiğin bir yorgunluk. Hiç kimseye inanmazsın. Sen artık uzun zaman önce terk edilmiş bir iddiasın. Beklemek, ilk kez uçan kuşun kanatları kadar hafiftir. Asla vazgeçmezsin ve kendine ait bir hikayen olur. Yağmurları gözlersin, yere düşen yaprakları. Soğuk, habersiz gelen bir misafir gibi telaşa verir seni. Ona da alışırsın. Yüzünde o güne kadarki yaşadığın hayal kırıklıklarından kalma bir sükunet. Son kez gözden geçirip yırtarsın adres defterini. Sen artık unutulan bir şiirin son mısrasısın. Beklemek. Beğenerek okuduğun bir kitabın son sayfasına gelmek kadar heyecan vericidir. Hayallerin sırayla terk eder seni. Ve her gece uykuya belki güzel bir rüya görmek için yatarsın. Yüzünde o güne kadarki umutlarının son çığlığı. Açılan her kapının ardındaki boşluk bıktırır seni. Sen artık yanlış bir adrese gönderilen mektuplar kadar uzaktasın. Beklemek. Ayrılık anında söylenilen sözler kadar akılda kalıcıdır. Arkanı döner ve içindeki çocuğa bir şans daha tanırsın. Kopan her fırtınada bir ayna kırılır içinde. Yüzünde o güne kadar yaşadığın mutluluklardan çoğalttığın bir teselli. Ellerini güçlükle cebine sokarsın. Sen artık fotoğraf albümünün sayfaları arasında kalan eski bir hatırasın. Beklemek. Yetim çocuklar gibi kimsesiz kalmaktır. Her gün içini ısıtacak bir yalnızlık ararsın. Ağaçtan kopan son yaprak da düşer yere. Gözlerin ufka bakmaktan yorgun, ilk kez kendi halinde ağlarsın. Yüzünde o güne kadar yaşadığın kederden bir çizgi. Adımlarını anlamsızca atarsın. Sen artık deniz kenarında kumların üzerine yazılmış güzel bir söz kadarsın. Beklemek, belki dipsiz bir kuyuya taş atmaktır. Ne bir ses gelir kulağına, ne de sen bir ses ararsın. Belki biri daha gelir yanına ve onunla derde yanarsın. Yüzünde uzun zamandır beklediğin haberlerin sevinci. Artık kendine daha yakınsın. Sen bilinmez bir geleceğe atılan ilk adımsın. Beklemek. bir müjdeye yüreğini yatırmaktır. Herkes gelip geçer yanından ama sen hep kalırsın. Ardından seni anlatan bir şiir yazılır. Omuzlarındaki yük kalkar. Kuş gibi dallara konarsın. Yüzünde seher vakitlerine aşina olmanın ışığı. Yaşadığın mutluluğu anlatacak bir dost ararsın. Sen 42. yağmurları sonrasında rengarenk açan bir gökkuşağısın. Beklemek, güneşin doğuşuna şahit olmaktır. Bir nehrin kenarına uzanır ve gökyüzüne bakarsın. Bulutlar el sallar uzaktan. Herkesin unuttuğunu sadece sen hatırlarsın. Yüzünde asırlık çınar ağaçlarının gölgesinden kalan bir serinlik. Artık hatıralarda ismine rastlanır. Sen bir çocuğun rüyasındaki Zümrüdü Anka'sın. Bir çocuğun rüyasındaki Zümrüdü Anka'sın. Beklemek, geç kalınan bir hayata yeniden başlamaktır. İçindeki bütün pişmanlıkları atar. Arkadan gelenlere yer açarsın. Tutar, itiraz kaydı düşersin sonradan yaşanacaklara. Yüzünde yeniden okunan bir ayetten işaret. Anlatılan bütün mazeretlerin kabul edilecek yanları vardır. Sen, yeni doğan bir bebeğin nefesindeki sıcaklık kadar cana yakınsın. Beklemek. Güzel geçen bir günün akşamında dostlarınla sohbete dalmaktır. Akıp geçer zaman ve bunu ancak gece bittiğinde anlarsın. Gitmek aslında beklemek için bir yer aramaktır. İçindeki kuşkular bir bir dağılır. Yüzünde kabul olunmuş duaların bereketi. Elbette biraz da sabırdır beklemek. Ondan gelen her şeye sabır. Beklemek, her şeyin şükre durmasıdır sessizce. Derin sessizlikteki yerini alırsın. Soluduğun havaya, içtiğin suya, attığın adıma, kederi sevince dönüştüren dost eline. Her şeye şükür ya Rab, şükür ya Rab, her şeye şükür ya Rab.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun,

0: Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememe dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekgit.

Efendim yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız Efendimiz ve müminlerin sorumluluk bilinci. En güzel şekilde yaratılan ve üstün vasıflarla donatılan insanı varlık aleminde önemli ve anlamlı kılan husus, onun insan, eşya ve yüce Allah'la ilişkisinde sorumluluk sahibi olmasıdır. İnsanın varoluş gayesinin esasını oluşturan bu duygu, hayatın tamamına bütünlüklü bir değerler dünyası içinde bakabilmeyi öğreterek insanın muhkem bir hayat felsefesi inşa etmesini sağlamaktadır. İnsanın hayatına anlam katan ve onu en üst değere ulaştıran sorumluluk duygusu, dünya ve ahiret huzurunu temin eden en önemli haslettir. Söz konusu ideale ulaşmak, kişinin dini ve sosyal hayatta yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerini bu temel ilke doğrultusunda bilinç, gayret ve özveriyle gerçekleştirmesiyle mümkündür. Nitekim tevhid inancının yerleşmesi, adaletin tesisi ve güzel ahlakın yaşanması için mücadele ederek insanlığın rehberleri ve hakikat yolunun en büyük öğretmenleri olan peygamberler, söz ve davranışlarının dünya ve ahirete yönelik neticelerini tefekkür sorumluluğunu idrak eden bireyler yetiştirerek bir huzur toplumu oluşturma gayreti içerisinde olmuşlardır. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde tahkiki imanın önemli bir yeri olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Tahkiki iman, İslam'ın insana kazandırmak istediği sorumluluk bilincinin oluşup gelişmesinde en önemli etkendir. Çünkü insanın bütün varlık alemiyle ilişkisinin şekil ve boyutlarını belirleyen merkez nokta, onun Allah'la ilişkisidir. Hem mabut hem de mahlukla ilgili yükümlülüklere yönelik bu duyarlılığın tahkim edilmesinde imandan sonraki en önemli boyutsa kulu Rabbine yaklaştıran ibadetler ve onun somut neticesi olan güzel ahlakla bu doğrultudaki ölçülü tutum ve davranışlardır. Diğer yandan kulluğun en özel boyutu olan ibadet ve güzel ahlakın yanı sıra bunların tabii sonucu olan hukuk olmaksızın sorumluluk düşüncesinden bahsetmek mümkün değildir. Bu sebeple İslam, insanın kendisiyle, Rabbıyla, toplumla, çevresiyle ve bütün varlık alemiyle ilişkisini en ideal düzeyde belirleyen ilkeleri açıklayarak ona dünya ve ahiret huzurunu temin edecek sorumluluklar yüklemiştir. Varlık alemi içerisinde Yüce Allah'ın sorumluluk teklifini kabul ederek bu zorlu emaneti yüklenen tek canlı insandır. Zira o, diğer varlıklarda bulunmayan akıl ve iradeye sahip olmakla kendine özgü inancı, değer yargıları ve kültürüyle tebarüz etmektedir. Bu da onu dini, ahlaki, içtimai ve hukuki bakımdan sorumluluğa elverişli ve yatkın kılmaktadır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettiği halde onların sorumluluğundan çekindikleri için kabul etmediklerini,

Halbuki insanın kabul ettiğini, insanın çok zalim ve cahil olduğunu bildirir. İlk tefsir sahiplerinden olan Mukatil bin Süleyman, bu emanetin sevap ve ceza üzere, yani iyilik karşılığında sevap, isyan karşılığında ceza şartıyla Allah'a itaat olduğunu, fakat göklerin ve yerin buna güç yetiremeyecekleri için azaba düçar olma korkusuyla üstlenmekten çekindiklerini, ama insanın bunu kabul ettiğini, çünkü onun çok zalim ve cahil olduğunu belirtir. Onun açıklamasına göre Allahu Teala Adem aleyhisselama bu emaneti taşıyıp taşıyamayacağını sormuş. Adem aleyhisselam da onda ne olduğunu öğrenmek istemiş, sebap ve ceza kaydıyla itaat olduğunu öğrenince kabul etmiş ve cennette 2 saat gibi kısa bir süre geçmeden Rabbine isyan ederek emanete ihanet ettiği için Rabbi tarafından zalum, yani hatasından dolayı nefsine zulmetmiş ve cehul, yani ceza ve sevap kaydıyla taati üstlenmesinin akıbeti konusunda bilgisiz olarak nitelendirilmiştir. Allah'ın muradına ne kadar tercüman olduğunu bilmesek de bu açıklamanın yaratılışları gereği Allah'a mutlak olarak boyun eğen insan dışındaki varlıklarla akıl ve iradeyle donatılmış insanın seçme ve sonucuna katlanma özgürlüğünü anlatan güzel bir temsil olduğunu söylemek gerekir. İşte sorumluluk, Cenab-ı Hakk'ın insana teklif ettiği ve onun da yüklendiği bu büyük emanetin hakkını verme yükümlülüğünün adıdır. İnsanın diğer bütün sorumlulukları bu emanetin kapsamı dahilindedir. Dünyada yaşayan ve Allah'ın nimetinden faydalanan diğer canlılardan insanları ayıran en önemli özelliklerden biri bu sorumluluk bilincidir. Bu bilinç, dünya üzerindeki her tasarrufumuzda atalarımızdan yaşanabilir halde tevarüs ettiğimiz yeryüzünün kıyamete kadar sürecek insan neslinin ve diğer mahlukatın da yaşama alanı olduğunu bize sürekli hatırlatacaktır. Sahabi Abdullah bin Ömer'in naklettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz birer çobansınız, sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Çoban sürü benzetmesiyle sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapılan bu hadis-i şerifte, bir yandan akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken, diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi gibi başkalarına karşı sorumluluk içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret edilmektedir. Yukarıda açıklamasına yer verdiğimiz ayete göre, yer ve göklerin taşımayı kabul etmediği emaneti yüklenen insanoğlu, her şeyden önce Allah'a karşı sorumludur. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir ayeti gereğince, herkes söz ve eylemlerinin, tutum ve davranışlarının hesabını büyük mahkemede yüce yaratıcıya verecektir. Kendilerine elçi gönderilenleri sorgulayacağımız gibi, gönderilen elçileri de sorgulayacağız ayeti, bu hesaptan peygamberlerin de istisna edilmediğini göstermektedir. Büyük mahkemedeki hesabı verebilmek için imtihan dünyasındaki sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Bu da insanın başta kendisi, ailesi ve yakınları olmak üzere bütün insanlara ve doğal çevreye karşı üzerine düşen görevleri ifa etmesiyle mümkün olur. Akıl ve irade nasıl insana özgü iki önemli kabiliyetse,

Bunların sonucu olan sorumluluk bilinci de yine insana özgüdür. İnsan bu bilinçle diğer canlılardan ayırt edilir. Nasıl davranması gerektiğine bu yolla karar verir. Yaptıklarının sonuçlarına bununla katlanır. Vicdanında söz ve eylemlerinin muhasebesini bu duyguyla yapar. Kendilerine karşı yükümlü olduğu kimselerin hukukunu bu bilinçle korur. Başkalarına karşı en ağır sorumluluğu taşıyanlar şüphesiz bir toplumun yöneticileridir. Yöneticilik toplumsal hayatta üstlenilen en büyük sorumluluktur. Yerine göre yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca kişi adına karar veren insanların taşıdıkları mesuliyetin ağırlığı, bunun nihai hesabını Allah'a vereceklerine inanan müminler için büyük bir yüktür. Hakkını verebilenler için binlerce hayır dua ve ebedi mutluluk vesilesi olan bu görev, kendi çıkar ve ihtirasları uğruna halkına zulmedenler için her iki dünyada da yakıp kavuracak ateşten bir gömlektir. Onlar mahkeme-i kübrada kendi hesaplarıyla beraber sorumlu oldukları kişilerden dolayı da hesap vereceklerdir. Onun için sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, istenmeden bir göreve talip olmayı uygun bulmamışlardır. Geçmişte idari görevlerin manevi mesuliyetini çok iyi bilen bazı İslam büyükleri talip olmak bir yana, kendilerine ısrarla teklif edilen görevleri kabul etmemişler, bu uğurda baskılara bile maruz kalmışlardır. Hadis-i şerifte ailesinin çobanı olduğu bildirilen baba, aile bireylerinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü tehlikeye karşı korumak, çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermekle yükümlü ve sorumludur. Her ne kadar bu görevler günümüzde eşler arasında belli ölçülerde paylaşılmış olsa da işin ağırlığı yine erkek üzerindedir. O yüzden bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Resulü, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter uyarısında bulunmuştur. Diğer taraftan iki kızını ergenlik çağına kadar güzelce yetiştiren kimseyle kıyamette yan yana olacağını söyleyen Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. Ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de evine sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlamakla yükümlüdür. Kişinin kendisi ve ailesiyle ilgili sorumluluk söz konusu olunca, Selman-ı Farisi radıyallahu anh'la Ebu Derda radıyallahu anh arasında geçen olayı da hatırlamak gerekir. Bir gün Ebu Derda'nın evine misafir olan Selman, onun gündüz ve gecesini ibadetle geçirip işini de ihmal ettiğini bizzat müşahede edince bu duruma müdahale etmiş ve ona şu uyarıda bulunmuştur. Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını vermen gerekir. Olayı Peygamberimize anlatan Ebu Derda'ya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Selman doğru söylemiş buyurarak, kişinin Rabbine, kendisine ve ailesine karşı sorumluluklarını dengeli bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Bir başka hadis-i şerifinde de Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bir mağarada gördüğü, dünyadan el etek çekmiş bir keşişe özenip onun gibi yaşamak için izin isteyen bir sahabiye, İslam'da ruhbanlığın olmadığını telmihen, ben Yahudilik ve Hristiyanlıkla değil, müsamahakar Hanif
yani tevhid diniyle gönderildim buyurarak bireysel ve toplumsal sorumluluklardan kaçınmanın doğru olmadığını anlatmak istemiştir. Sorumluluk bilinci konusunda model alacağımız en güzel örnek şüphesiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır. Ağlayan bir çocuğun annesine vereceği sıkıntıyı düşünerek uzun kıldırmak istediğin namazı kısa kesen Allah Resulü, sorumluluk duygusunun şaheser bir örneğini vermiştir. Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebil As'a, "Ey Osman, namazı hafif kıldır. İnsanları içlerindeki en zayıfına göre değerlendir. Çünkü onların içinde yaşlı, küçük, hasta, uzakta olan ve ihtiyacı bulunanlar vardır." tavsiyesinde bulunarak bu sorumluluk bilincini ashabına da aşılamak istemiş. Ayrıca bir yöneticinin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını açık bir şekilde vermiştir. "Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz." buyuran Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Uyuyana kadar uyuyandan, iyileşene kadar akıl hastasından, ergenlik çağına kadar çocuktan sorumluluğun kaldırıldığını bildirmişlerdir. Dini akıl sahiplerine teklif eden bir yaratıcının aklını kullanamayacak durumda olanları sorumlu tutması zaten düşünülemez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam arkadaşlarına şu soruyu yöneltmiştir. "Müflis kimdir biliyor musunuz?" Ashabı, "Bize göre müflis parası ve malı olmayandır" derler. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Ümmetimin müflisi kıyamet gününe namaz, oruç ve zekat görevlerini yerine getirdiği halde ona buna sövmüş, iftira etmiş, şunun bunun haksız yere malını yemiş, kanını dökmüş, onu bunu dövmüş olarak gelen kimsedir. Bu kişinin iyiliklerinin sevabından hak sahiplerine verilecektir. Borcu ödenmeden sevabı biterse diğerlerinin günahları ona yüklenecektir. Sonra da cehenneme atılacaktır" buyurmuşlardır. İlk bakışta bu hadis-i şeriften çıkartabileceğimiz anlam, İslam'ın sadece belirli ibadetleri yerine getirmekle hakkı verilebilecek bir din olmadığı, Müslümanın da yalnızca bazı ritüelleri uygulayarak dini görevlerini tamamlamış sayılmayacağı hususudur. İnsanları rahatsız ederek, haklarını gasp ederek, onurlarını rencide ederek, onlara zulmederek iyi bir Müslüman olunamayacağı açıktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle bu kimse müflistir. Çünkü ahiret sermayesini denkleştirememiş, kazandıkları da hesap gününde borçlarına yetmemiştir. Hadis-i şeriften çıkartabileceğimiz ikinci önemli husus, İslam'ın toplum içinde yaşanacak bir din olduğu gerçeğidir. Cenab-ı Hak, elçileri aracılığıyla insanlara bazı kuralları, ilkeleri bildirmişse bunlar, bireysel olduğu kadar toplumsal hayatta da tezahür etmelidir. Kur'an'da ve sünnette yer alan pek çok hüküm, insanlar arası ilişkileri düzenleyen kurallardır. O halde din sadece zihinlerde ve gönüllerde yer alan ve hayata yansımadığı için de ne olduğu anlaşılamayan soyut bir yapı değildir. Öyle olsaydı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başkalarına yapılan haksızlıkları cehenneme götüren davranışlar olarak nitelendirmezdi. Sosyal sorumluluğun en güzel örneklerinden biri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 14 asır önce bugünkü sıhhi karantinaya benzeyen şu uyarıyı yapmış olmasıdır. "Bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya gitmeyiniz.
bulunduğunuz yerde olursa

kaçmak için oradan ayrılmayınız. Hicretin 17. yılında Şam bölgesinde ortaya çıkan veba salgınını öğrenen Hazreti Ömer, Abdurrahman bin Avf'ın az önce zikrettiğimiz hadisi haber vermesiyle geri dönmüştür. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanların birbirlerine zarar vermesini önlemek için insan tecrübesiyle o devirde de bilinebilen bulaşıcılık olgusunun tedbirini adeta evrensel bir ilke olarak ortaya koymuştur. Müminleri bazen bir binanın tuğlaları, bazen bir bedenin uzuvları gibi niteleyen Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onları birbirlerine destek veren, birbirlerinin dertleriyle dertlenen duyarlı bir toplum haline gelmeyi amaçlamıştır. Bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine infak ve sadakayı, kabile asabiyeti yerine İslam kardeşliği ve dayanışmasını ikame ederek karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşmanın egemen olduğu bir ümmet oluşturmak istemiştir. Kur'an'ın ifadesiyle bu ümmet, Allah'a iman eden, birbirlerine iyiliği tavsiye eden, kötülükten sakındıran, insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmettir. Şüphesiz böyle bir ümmet, birbirlerine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve buna göre davranan bir ümmettir. Yol üzerinde insanlara zarar verecek şeylerin kaldırılmasını bile imandan bir şube sayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başkalarına zarar verip vermemeyi imanla ilişkilendirmesi son derece anlamlıdır. Çünkü onun tarifine göre Müslüman, başkalarının elinden ve dilinden salim olduğu, yani güvende olduğu, mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir. Onun için mümin, başkalarına zarar vermek bir yana, zarar verme potansiyeli taşıyan her hareketten de titizlikle kaçınmak zorundadır. Toplum içinde yaşayan insanlar, kendilerinden önce başkalarını düşünme alışkanlığını kazanırlarsa, daha rahat bir hayat sürmenin yolunu da bulmuş olurlar. Çünkü önce başkalarıyla ilgili hesabı yapıp, onlara bir zararlarının dokunmayacağını anladıklarında, kendi alanlarının sınırlarını daha kolay belirleyecek ve işlerini gönül huzuru içinde yapacaklardır. Her şeyin merkezine kendi çıkarlarını koyan insanlar, etraflarına fazla bakmadıkları için bu çıkarları elde ederken kimlere zarar verdiklerini ancak şikayetler çoğalınca anlayabilirler. Bu aşamadan itibaren zaten çatışmalar ve düşmanlıklar başlayacağı için çoğu zaman iş işten geçmiş olur. İşte İslam dini her şeyin merkezine kendisini koyan bencil insan yerine başkalarını da hesaba katarak onlarla barış ve huzur içinde yaşayacak insan modelini hedeflemiş, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da söz ve tatbikatıyla bunun nasıl başarılacağını açık bir şekilde göstermiştir. Sevgili Peygamberimizin üzerinde durduğu sorumluluk bilincinin kapsamı evrenseldir. Yani Müslümanlar sadece birbirlerine değil, diğer din mensuplarına karşı da aynı duyarlılığı göstereceklerdir. Nitekim Medine'de pazarlık esnasında Hazreti Musa adına yemin eden ve bu yüzden bir Müslüman tarafından tokatlanan bir Yahudi Peygamberimize gelerek, "Ey Ebul Kasım! Benim zimmetim ve ahdim varken falancaya ne oluyor da bana tokat atıyor?" demiştir. Peygamberimiz Efendimiz olayı öğrenince, kızgınlığı yüzünden belli olacak şekilde öfkelenmiş ve şöyle buyurmuşlardır: "Allah'ın peygamberleri arasında üstünlük yarışı yapmayınız." Görüldüğü üzere, hadisi şerifte anlaşma gereği Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların güvencesi altında olan bir Yahudi, maruz kaldığı bir haksızlığı doğrudan Allah Resulüne iletmiş

O da bir arada yaşama olgusunu zedeleyen bu davranışından dolayı Medineli Müslümanı uyarmıştır. Ayrıca hepsi de Allah'ın elçileri olan peygamberler arasında yapılacak bir fazilet yarışının farklı dinlere mensup insanlar arasında ihtilaf ve kavgalara yol açabileceği düşüncesiyle böyle bir davranışı uygun bulmamışlardır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen insanların sıklıkla sığındıkları tek şey yanlış tevekkül anlayışıdır. Her türlü tedbiri aldıktan sonra Allah'a güvenip sonucu ona bırakmak şeklinde tanımlanabilecek tevekkül, insan olarak yapabileceğimizi ortaya koyduktan sonra gücümüzü aşan noktada Cenab-ı Hakk'ın yardımını talep etmektir. Onun için Allah Resulü, gerektiği yerde akıllarını kullanmayanların değil, her şeyi yaptıkları halde üstesinden gelinemeyecek durumlarla karşılaşanların Allah'a tevekkül etmeleri gerektiğine işaret buyurmuşlardır. Bu yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anh, biz Allah'a mütevekkil insanlarız diyerek başkalarının eline bakan bazı Yemenlileri, hayır, siz mütevekkil değil, müteekkil, yani hazır yiyici kimselersiniz diyerek azarlamıştır ve mütevekkil ancak tohumunu toprağa atıp Allah'a tevekkül edendir buyurmuşlardır. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen takdir karşısında alınacak tedbirin faydasından şüphe duyan insanları da uyarmışlardır. Yarası olan bir adamı ziyarete giden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tabip çağrılmasını istemiş. Tabip gelince hasta veya oradakilerin "Ey Allah'ın elçisi, tedavi fayda verir mi?" sorusu üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam "Subhanallah. Allah yeryüzüne şifasını yaratmadığı bir hastalık indirmiş midir ki?" buyurmuşlardır. Verdiğimiz örneklerden anlaşılıyor ki sevgili Peygamberimiz ömrünü imanlı, ahlaklı, erdemli ve sorumluluğunu müdrik bir toplum oluşturmak yolunda harcamıştır. Çektiği sıkıntılar, maruz kaldığı zulüm ve haksızlıklar bunun içindir. Ömrü boyunca hakkın ikamesi, zulüm ve haksızlıkların ortadan kaldırılması idealini gerçekleştirmek için çalışmışlardır. Toplumsal sorumluluğun önemini ve neme lazımcılığın tehlikeli sonucunu insanlara şu güzel örnekle anlatmışlardır. Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyen kimseler, bir gemiyi altlı üstlü paylaşan topluluğa benzerler. Altta olanlar su almak istedikleri zaman üsttekilerin yanına çıkıp, "Biz kendi yerimizi delerek su alsak da sizi, yani üsttekileri rahatsız etmesek" deseler, onlar da bunları kendi hallerine bırakıp müdahale etmeseler, hepsi birlikte helak olurlar. Eğer mani olurlarsa onlar da kendileri de hep birlikte kurtulmuş olurlar buyurmuşlardır. Hadis-i şerifin işaret ettiği gibi aslında sadece milletler olarak değil, bütün insanlık olarak da aynı geminin içindeyiz. Bu gemide ister birbirimize, ister gemiye zarar verelim, nihayet kendimize zarar vermiş olacağız. Sadece milletler olarak değil, bütün insanlık olarak da aynı geminin içinde olduğumuzu asla unutmamak gerekir. Bu gemide ister birbirimize, ister gemiye zarar verelim, nihayet kendimize zarar vermiş olacağız. Birbirimizi öldürmek için geliştirdiğimiz silahlar, dünyaya hakim olmak için ürettiğimiz teknoloji ve bunun yol açtığı çevre kirliliği ve tahribatı sadece düşmanımızı değil, dönüp dolaşıp bizi de vuracaktır. Çünkü dünyayı her seslenişimizin yankısını alacak, her darbemizin rüzgarında savrulacak kadar küçülttük. Rakiplerimize yaptığımız her saldırı bumerang gibi er geç suratımızda patlayacaktır. O halde insanlık olarak Allah'ın kutlu elçisinin sesine kulak verelim. Pervane gibi ateşe

0: Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com. Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

Bazıları diyorlar ki, Türk'ün Türk'ten gayri dostu yoktur. Türk'ün Türk'ten gayri dostu yoktur sözünü inancımız süzgecinden geçireceğiz. Kur'an ve sünnet ölçüleriyle değerlendireceğiz. Türk'ün Türk'ten gayri dostu yoktur sözü inancımıza ters bir ifadedir. Zira bu sözde Allah-u Teala'yı dost kabul etmemek vardır. Müslümanın en büyük dostu Allah ve Resulüdür. Allah ve Resulüne dost olmayanlar, olamayanlar dünyanın en bedbahtlarıdır. Böylelerinin dünya ve ahireti yıkılmıştır. Dinimizde Müslüman, Müslümanın dostu, yardımcısı, destekçisi olarak tanıtılmıştır. Türk'ün Türk'ten gayri dostu yoktur sözü, Müslümanı Müslümandan koparmak için uydurulmuştur.

0: aynı zamanda bu sözde ırkçılık illeti de vardır. Irkçılık dinimizde kesinlikle yasaklanmıştır. Yüce Peygamberimiz Veda Haccı'ndaki hutbelerinde soy, sop üstünlüğünü ve kavmiyetçiliği ayaklar altına aldığını buyurmuştur. Emperyalizmin baş temsilcisi Siyonistler, halkı Müslüman ülkelerde kavmiyetçilik mikrobunu yayarak bu planla o ülkeyi ve insanlarını bölmeye çalışmaktadırlar. Kavmiyetçilik belası, temelde tevhid inancını parçalayıp dağıtmaktır. Kudüs'ün Yahudinin eline geçmesi kavmiyetçilik belasından sonra olmuştur. Irkçılık, toplumları İslam'dan ayırıp sömürü sistemlere kul köle yapmak için ortaya atılmış bir şeytan oyunudur. Kavmiyetçilik, soy sop üstünlüğünü savunmak, kendi ırkından olmayanları hakir görmek demektir. Allahu Teala insanları kavim kavim yaratmıştır. Sırf birbirleriyle tanışıp anlaşıp uyusunlar diye. Bir insan Kürt olmakla suçlanamaz. Ancak Kürtçü olursa bu davranışı affedilemez bir suçtur. Türk olabilir ama Türkçü olamaz. Çünkü İslam kavmiyetçiliği reddeder. Zira ırkçılık İslam'ın birlik çağrısına karşıdır. Allah'ın ipine topluca birlikte sarılın. Ali İmran Suresi. Emperyalist ve materyalist sistemlerin ortaya attığı çeşitli şekil ve şiddetteki zulümler, ileri sürdükleri fikir rengi, deri rengi ve inanç rengi ırkçılıklarıyla tahakkümlerini daha da şiddetlendirmektedirler. Zalimler, bir ülkede okuduğun kitabı, yazdığın yazıyı, konuştuğun dili, giydiğin kıyafeti, yaptığın ibadeti bahane eder ve zulmeder. Bütün bunlar hep ırkçılık belasındandır. Ebu Malik el-Eşari radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cehalet devrine ait olan şu dört hususu ümmetimin bırakması gerekir. 1. Soy ve asaletle övünmek, ırkçılık. 2. Başkalarının soyunu küçümsemek. 3. Yağışları yıldızlardan bilmek. 4. Cenaze arkasından ağıt tutmak. Hasılı, Türk'ün Türk'ten gayri dostu yoktur sözü, A. Allah ve Resulünü dost kabul etmemek, B. Müslümanların arasına ırkçılık hastalığını sokmak vesaire sebeplerden dolayı yanlış bir ifadedir. Zalimlerin maksatlı bir planıdır. Müslümanları parçalamak gayesiyle ortaya atılmış bir nifak tohumudur. Bu açıdan böyle sözleri reddediyoruz ve diyoruz ki, Müslümanların dostu ancak Allahu Teala ve Resulü ve Müslümanlardır. Müslüman, Müslümanın elinden tutacaktır. Onu maddi ve manevi varlığıyla her zaman ve her halükarda destekleyecektir. Sözün özü, Müslümanın Allah ve Resulü ile Müslümanlardan başka dostu yoktur. Allahu Teala cümlemize Müslümanlar olarak dost olmak şuurunu ihsan eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, sen benim düşmanımsın. Bir Müslümana düşmanımsın demek çok ağır bir ithamdır. Müslümana düşman ancak kafirler ve şeytanlar olur. Böyle bir niyetle söylendiği zaman, eğer muhatap olan kafir durumunda değilse, söyleyenin durumu facia olur, yani günahkar olur. Böylelerinin kurtuluşu ancak tevbe etmeleriyle mümkündür. Hazreti Kays'tan rivayet edildiğine göre, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyurdu. Bir adam arkadaşına, sen benim düşmanımsın dediği zaman, bunlardan biri İslam'dan çıkmıştır yahut arkadaşından ayrılmıştır. Kays demiştir ki, bundan sonra Ebu Cüheyfe, Abdullah'ın şöyle dediğini bana haber verdi. Bu dargınlardan tevbe eden müstesnadır. O kurtulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bu konuya defalarca dikkat çekilmiştir. Sizin en açık düşmanınız şeytandır ve onun yolundan gidenlerdir. Herkes dostunu, düşmanını tespit ederken dinin ölçüsünü kulak ardı etmemelidir. Allahu Teala cümlemizi şeytanlardan ve şeytanlaşmışlardan korusun ve kurtarsın. Allah ve Resulünün düşmanlarını dost edinmekten hepimizi muhafaza eylesin. Amin.
1: Bazıları diyorlar ki, ifrit oldum.
0: İnsanların ağızlarından çokça çıkan sözlerden biri de sevmedikleri kişilerin konuşmaları, hareketleri veya bir başkasının hoşlanılmayan söz ve davranışlarını duyup gördükten sonra ifrit oldum sözüdür. Yani o konuştukça ben ifrit oldum veya öyle yaptıkça ben ifrit oldum sözünü çok sık duyarız. Bu sözün mahiyeti nedir? Bunu bilmeye ihtiyaç vardır. Biz kısaca izaha çalışalım. Cinlerin dereceleri vardır. Bunların kafirlerine şeytan, müminlerine cin denir. Yani cinlerin habis olanlarına şeytan denir. Şeytanın kötülüğü bir derece artarsa bu şeytan marit, daha da artarsa ifrit adı verilir. Kısacası ifrit, şeytanın isimlerinden biridir. Bir insan her ne vesileyle olursa olsun ifrit oldum, ifrit oluyorum derse şeytan oldum veya şeytan oluyorum demiş olmaktadır. Bilindiği gibi şeytan mahlukatın en şeriri, cehennemin demirbaşıdır. Allahu Teala ona lanet etmiş, huzurundan kovmuştur. Bir insanın kendisini şeytana benzetmesi, ben ifrit oldum demesi kadar ahmaklık düşünülemez. Bunlar ya bu sözlerin mahiyetlerini bilmeyenler ya da kafirlerdir. Hasılı, ifrit şeytanın sıfatlarından biridir. Aklı başında hiçbir müminin kendini bu sıfata sokması düşünülemez. Allahu Teala cümlemizi şeytani vasıflardan korusun ve kurtarsın. Amin. Adama tevbe et, böyle yapma dendiğinde o, benim ne günahım var ki derse netice ne olur? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ben günde 70 defa tevbe ediyorum dediği sabittir. Bazı hadislerde bu rakam daha da fazladır. Peygamberler günah işlemekten masumdurlar. Böyle olduğu halde onlar tevbe ederlerse ya bizler günde ne kadar tevbe etmeliyiz? Günah galerisi haline gelen bir cemiyette yaşıyoruz. İstesek de istemesek de bu galerinin içinde biz de varız. Öyleyse çok tevbe etmeye ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı hissetmemek ahmaklığın ta kendisidir. Benim ne günahım var ki tevbe edeyim diyenlerin bu sözü, onların günahı küçümsediklerinin, hatalarını önemsemediklerinin ve Allah'ı unuttuklarının ifadesidir. Ayetlerde beyan edildiği üzere, bunlar da ahirette layık oldukları akıbete maruz kalacaklardır. Hiçbirimiz günahlarımızı küçümsemeden bilerek veya bilmeyerek yaptıklarımızdan dolayı tevbe etmeyi ihmal etmeyelim. Tevbe, Allah'ın lütuf kapılarından biridir. Bu kapıdan faydalanmasını bilelim. Zira dünya ve ahiret saadetimiz Allah'ın rahmetinden faydalanmamıza bağlıdır. Allahu Teala cümlemizi hatalarda ısrardan korusun ve kurtarsın. Amin.
1: Bazıları diyorlar ki, cemiyet bozuk, ben mi düzelteceğim, bana ne? Bana ne sözünü kamil bir müminin söylemesi düşünülemez. Çünkü böyle bir söz ve davranış İslami düşünceye aykırıdır. Müslümanlar günümüz şartlarında aşılmaz engeller gibi görünen zorlukların aşılmasını sadece kendi kapasiteleriyle giderileceğini düşünmedikleri için Allah'ın yardımından hiçbir zaman şüpheye düşmezler. Müslüman olarak dünyanın çekilip çevrilmesinden ne kendilerini ne de bir başka kulu yetkili görmezler. Bunun için tevhid akidesine bağlı olanlar tarih boyu her an dinamik, canlı ve kuvvetli kalabilmişlerdir. Hayırlı söz ve davranışları yerine getirmek icap ettiğinde bana kadar yok mu, ben mi düzelteceğim gibi laflar etmek katiyen hiçbir Müslümana yakışmaz. Bu tür düşünceler belaları, yozlaşmaları haklı saymak hem de Allah'ın rahmetini umursamamaktır. Bu doğrudan doğruya bir çeşit sapıklıktır. Bazıları diyorlar ki, bu insanlar artık yoldan çıkmış, bu cemiyette doğru kabul ettirmek mümkün değildir. Birkaç kişinin çalışmasıyla bunlar düzelmez. Bu bir yanıyla küfürdür. Allah'tan ümit kesmektir. Kur'an'ın ifadesiyle Allah'tan ümit kesenler ancak kafirlerdir. Kamil olan müminler bu konuda şöyle düşünürler. Bir kazan sütü, bir avuç yoğurt,
0: yoğurtlaştırır. Ben üzerime düşeni yaparsam Allah lütfeder, topluma hidayet kapısı açılır.
1: Evet, herkes vazifesini yapmalı ve böylece insanlar ıslah olmalı. Müslümanlar Müslümanca yaşarsa her şey düzelir.
0: Hasılı, müminler şartlar ne olursa olsun doğru bir davranışı yerine getirmek söz konusu olduğunda bana ne, ben mi düzelteceğim düşüncesiyle o hayırlı davranıştan vazgeçemezler. Çünkü böyle bir davranış bir bakıma o belaları, yozlaşmaları haklı saymak hem de Allah'ın rahmetini umursamamaktır. Bunun neticesi de küfürdür.
1: Allahu Teala cümlemizi hidayet üzere yaşamaya muvaffak kılsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Uhud'dan sonra. Şehre vardıklarında güneş batıyordu. Mescide varır varmaz akşam namazını kıldılar. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinlenmek için yattı ve derin bir uykuya daldı. O kadar derin uyuyordu ki Bilal radıyallahu anh'ın okuduğu yatsı ezanını duymadı. Bu yüzden namazı daha sonra evde tek başına kıldı. Ensar'ın iki sadı İbni Ubade ve İbni Muaz geceyi mescidin kapısında geçirdiler. Daha sonra bu nöbeti başkaları devraldı. Çünkü hala Kureyşlilerin geri gelip saldırma ihtimali vardı. Ertesi sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra Bilal radıyallahu anh'e oradakilere ve uzaktakilere düşmanın arkasından gidileceğini duyurmasını söyledi. Fakat hiçbiri bize katılmayacak. Sadece dün bizimle birlikte savaşanlar gelecek dedi. Elçiler çeşitli kabilelere vardıklarında ashabın çoğunu yaralarını sararken veya eşlerine sardırırken buldular. Çünkü Uhud'a katılanlardan çok azı yara almamıştı. Çoğu ise ağır yaralıydı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını duyar duymaz hepsi yaralarını ellerinden geldiğince kapatıp tekrar yola çıkmak için hazırlandılar. Uhud'a katılanlardan sadece Malik radıyallahu anh ve Şemmas radıyallahu anh bu seferki yürüyüşe katılamıyordu. Çünkü Malik aldığı yaraların etkisiyle zayıf düşmüş, halsiz bir şekilde ailesinin yanında yatıyordu. Şemmas'ın ise Medine'de hiç akrabası yoktu. Bu yüzden onu Ayşe kendi odasına taşımıştı. Fakat Ümmü Seleme kabilesinden olan bu adama bakmanın kendi sorumluluğunda olmasını istedi ve ona bakmayı üstlendi. Hemen hemen ölmek üzere olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şemmas'ı Medine'ye gömmemelerini, Uhud'a arkadaşlarının yanına gömmelerini söyledi. Başına nişan alınan darbenin omuzuna gelmesi nedeniyle sağ omuzunu oynatamamasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk hazırlananlar arasındaydı. Talha radıyallahu anh yola çıkma zamanını öğrenmek için mescide geldiğinde onu kapının önünde at sırtında görünce çok şaşırdı. Peygamber aleyhisselatü

0: ve selam miğferinin önünü indirmişti. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Bunun üzerine Talha sakat olmasına rağmen hazırlanmak üzere hemen eve koştu. Beni Selime'den yola çıkanlar arasında çoğu ondan fazla kılıç veya ok yarası almış olan 40 yaralı vardı. Karşılaştıkları yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle buluşunca sıraya girdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların kalplerinin bedenlerinden daha güçlü olduğunu görünce çok sevindi ve şöyle dua etti. Allah'ım Beni Selime'ye merhamet et. Bütün kabileler arasında Uhud'a katılmayan fakat bu kez onlara katılan bir tek kişi vardı. Bu Cabir radıyallahu anh'tı. O sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını duymuş ve ona giderek ''Ey Allah'ın Resulü, savaşta bulunmayı çok istiyorum. Fakat babam beni 7 küçük kız kardeşimin başına bıraktı. Ben ümit ettiğim halde şehadette Allah onu bana tercih etti. Ey Allah'ın Resulü, hiç olmazsa bu kez seninle gelmeme izin ver.'' dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona diğerleriyle birlikte gitme izni verdi. Medine'den 8 kilometre ötede konakladılar. O sırada düşman da kendilerinden fazla uzakta olmayan Revha'da konaklamıştı. Bunu duyan Peygamber aleyhissalatü vesselam adamlarına mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayılmalarını ve kendileri için odun toplamalarını emretti. Her adam kendi için bir ateş yakacaktı. Güneş batana dek 500 öbek odun topladılar. Gece olduğunda herkes kendi ateşini yaktı. Çok sayıdaki ateş öbekleri uzaktan sanki büyük bir ordu konaklamış izlenimi veriyordu. Hala putperest olmasına rağmen Müslümanlara dost olan Huzalı bir adam Ebu Sufyan'a gidip gerçek olmadığı halde Uhud'a katılmayanlar ve müttefikleri de dahil bütün Medinelilerin savaş meydanına geldiklerini haber verdi. Tanrı'ya andolsun siz onların atlarının başını görür görmez kaçmalıydınız dedi. Kureyşlilerden bazıları Medine'ye saldırmak istiyorlardı. Fakat şimdi hepsi en hızlı şekilde Mekke'ye dönme kararı almışlardı. Bununla beraber Ebu Sufyan erzak almak için Medine'ye giden bir gruptan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem de ki, biz ona ve arkadaşlarına karşı çıkıp geri kalanların hepsinin kökünü kurutuncaya kadar onlarla savaşacağız. Geri döndüğünde Ukaz panayırına uğra, deveni kuru üzümle yükleyeyim dedi. Adamlar mesajı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdığında o kısa bir süre önce inen ayetle cevap verdi. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve arkadaşları pazartesi, salı ve çarşamba günlerini orada her akşam ateş yakarak geçirdiler. O 3 gün boyunca tüm Müslümanlar dinlendiler ve bayram sevinci yaşadılar. Bir önceki yaz hasat çok verimli geçmişti. Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh 30 deve yükü hurma, diğerleri de kurban edilmek üzere hayvanlar getirmişlerdi. Perşembe günü toplanıp Medine'ye döndüler. Uhud savaşından döndükten sonra İbni Ubey'in oğlu Abdullah savaştan sonraki ilk geceyi çarpışma sırasında aldığı bir yarayı dağlamakla geçirdi. Bu sırada babası ona savaşa katılmasının aptallık olduğunu söylüyordu. Tanrı'ya andolsun sonuç tam benim tahmin ettiğim gibi oldu dedi. Oğlu Allah'ın Resulü ve Müslümanlar için yaptığım şey hayırlıydı dedi. Fakat İbni Ubey tartışmaya açık değildi. Eğer öldürülenler bizle geri dönmüş olsalardı öldürülmezlerdi diye iddia etti. Oğlu diğer Müslümanlarla birlikte savaştayken o Medine'de boş durmamıştı. Yahudiler ise daha önce göstermedikleri derecede şiddetli bir kesinlikle şöyle diyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece krallık peşinde koşuyor. Hiçbir peygamber böyle bir sonla karşılaşmamıştır. Hem kendisine hem de arkadaşlarına büyük darbeler vurulmuş. Yahudilerin ve münafıkların söylediklerinin çoğu Uhud'a yakın bir yerde ateşler yakarak yapılan gösterişten sonra şehre dönen Ömer radıyallahu anh'ın kulağına gitmişti. Hazreti Ömer bunları duyunca hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve bundan sorumlu olan kişileri öldürmek için ondan izin istedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna izin vermedi. Allah dinini yüceltecek ve peygamberine güç verecek dedi. Ey Hattab'ın oğlu, gerçekten Kureyş bize bir daha aynı günü yaşatamayacak ve gidip köşeyi selamlayabileceğiz. Mekke'ye girip Hacerül Esved'i öpeceklerini kastediyordu. Hazreti Ömer'in ellerinin bağlı olmasına rağmen İbni Ubey cezasız kalmadı. O mescitte cuma namazları için kendine şerefli bir konum edinmişti. Onun Medine'deki konumunu herkes bildiği için buna kimse karşı çıkmıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere hutbe ve vaaz için çıktığında İbni Ubey kalkar ve şöyle derdi. Ey insanlar, bu Allah'ın Resulüdür. Dilerim Allah onun sayesinde bize merhamet eder. O halde ona yardım edin. Onu onurlandırın. Onu dinleyin ve ona itaat edin. Daha sonra tekrar otururdu. Fakat Uhud dönüşünden sonraki ilk cuma namazında İbni Ubey her zamanki gibi aynı şeyleri söylemek için ayağa kalktığında etrafında bulunan ensardan Müslümanlar onu iki tarafından tuttular ve ''Ey Allah'ın düşmanı otur, bu yaptıklarından sonra senin konuşmaya hakkın yok.'' dediler. Bunun üzerine İbni Ubey kalabalığın arasından zorlukla sıyrıldı ve cemaati terk etti. Mescidin kapısında ona rastlayan ensardan biri ona ''Dön ve Allah'ın Resulünden bağışlanma dile.'' dedi. Fakat o şu cevabı verdi. ''Tanrı'ya and olsun benden bağışlanma dilememi isteyen kişiyi ben istemiyorum.'' Uhud'u izleyen günlerde Peygamber aleyhissalatü vesselam savaşla ilgili birçok yeni vahiyler aldı. Bu ayetlerden iki kabilenin de büyük bir bölümünün savaş başladığı anda alanı terk etmeyi düşündükleri fakat Allah'ın onlara güç ve kararlılık verdiği açığa çıkıyordu. Bu iki kabileden biri düşmanı takip etmeye gittiklerinde hemen hazır oluşlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevindiren Hazreçli Beni Seleme kabilesiydi. Beni Seleme ve Evsli Beni Harise kabileleri bu ayetleri duyunca ayette kastedilen kişilerin kendileri olduklarını itiraf ettiler. Fakat o anki zayıflıkları için üzülmüyorlardı. Çünkü Allah onlara kendi kazanacakları güçten daha fazla güç ve kararlılık vermişti. Ayetler savaş sırasında birden paniğe kapılıp dağa kaçanlardan ve özellikle şehit olmak istedikleri için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi savaşa teşvik edenlerden bahsediyordu. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun siz onunla karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz. İşte siz bakıp dururken onu gördünüz de. Fakat vahiy savaş alanında emirlere uymayan kişilerin cezalarını orada ödedikleri ve affedildiklerini de belirtiyordu. Ödedikleri cezanın veya kefaretin bir kısmı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm haberini duyduklarında çektikleri acı ve üzüntüdür. Eski medeniyetlerin harabe ve tarihlerine bakarak Arabistan'ın geleneklerinin de bir gün yok olacağı ve zaferin İslam'ın olacağı da anlaşılıyordu. Gerçek şu ki sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalan sayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün. Bu Kur'an insanlar için dolambaçsız bir açıklama, sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışlarsanız en üstün olan sizlersiniz. Bir de gelecekle ilgili bir olaya değiniliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi ölürse ya da öldürülürse siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.

0: Toplumlarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 5. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 5. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın

0: satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com. Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş, yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş, yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesine daha Mevla kavuşturdu. Demek ki hep beraber aynı caddenin yolcularıyız halen. Eğer yolu değiştirseydik, caddeyi değiştirseydik yolumuz kesişmeyecekti. Hamdolsun ki bir daha kesişti. Allah kendi yolundan ayırmasın bizi. Her daim sırat-ı müstakim olan o dosdoğru yolda yürümeyi bizlere nasip etsin. Zordur, kolaylaştırsın. Kaybettiğimiz önemli bir değerdir istikamet. Bize bunu nasip etsin. İstikameti elde etmek bir seviyedir. Arkasından istikrar lazımdır. Rabbim onu da bizlere nasip eylesin. İstikamet ve istikrarla inşallah bizleri yürüsün. Aziz kardeşlerim, dua kul ile insan arasındaki en önemli bağdır. Rabbimiz Kur'an'da buyurduğu gibi duamız aslında bir yönüyle Rabbimiz katında da değer kazanmamızın en önemli vesilesidir. Dua aslında kulun acziyetini, fakriyetini, bir yönüyle ihtiyaçlarını Rabbine arz etmesidir. Ve bazen de istemektir. İstenecek makam sadece Allah olduğu için ondan istenir, ondan dilenir. Akıllı mümin de ondan başka hiç kimseden istemez. Hiçbir kapıya el açmaz, hiçbir kapıdan da bir şey beklemez. Ancak üzülerek şöyle bir itirafta bulunmak durumundayım. Biz gerçekten bazen Rabbimizden ne isteyeceğimizi, nereye kadar isteyeceğimizi, nasıl isteyeceğimizi bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de bazen istenmemesi gereken şeyleri istiyoruz. Bazen 100. sırada olan bazı meseleleri bilerek ya da bilmeyerek öne alıyoruz. Bazen Rabbimizin aslında istememizi istediği şeyleri ise hiç istemiyoruz. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz yine bir merhameti ve o engin şefkati gereği bize aslında nasıl istenmesi gerektiğini Kur'an'ında öğretiyor. Bugün Kur'an'a bu nazarla baktığınız zaman peygamberlerin dilinden olan o ilk müminlerin dilinden bazen meleklerin dilinden bazen kıssalara konu olan salih insanların dilinden bazı dualar okuruz. O dualardan iki tanesini sizin nazarınıza vermek istiyorum. Böyle bir dua yapıyor muyuz? Gündemimizde bu var mı? Ellerimizi açtığımız zaman Rabbimize gerçekten biraz sonra örneğini vereceğim dualarda istenen şeyi kaç tane baba yiğit istemiştir içimizden? Kaç tanemizin gündeminde böyle bir hakikat vardır? Bunun da testini beraberce yapalım isterseniz. O dualardan bir tanesi Yunus suresi 85. ayette ifadesini bulan ve Hazreti Musa'ya iman eden, Hazreti Musa'nın etrafındaki o bir avuç mümin insanın duasıdır. Onlar o dualarında derler ki, Rabbena la tec'alna fitneten li kavmi zalimin. Allah'ım bizi zalim kavmin elinde fitne kılma.

Böyle bir dua var mı dilimizde? Onun muhasebesi size ait. Aynı dua, biraz daha farklı, biraz daha farklı bir cümleyle de ifadesini bulan Hazreti İbrahim ve ona iman eden bir avuç insanın söylediği ve Mümtehine suresinin 5. ayeti olarak Kur'an'a giren o dua, Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu vaghfir lana Rabbena inneke entel azizul hakim. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin elinde fitne kılma. Bizi bağışla. Sen azizsin, mutlak güç sadece senin elindedir. Sen hakimsin, hikmet sahibisin. Her işinde hikmet olansın, hikmetsiz iş yapmayasın, yapmayansın. Gerçekten böyle bir duayı yapmışız mıdır? Şöyle namazların arkasında, gecenin karanlığında, kimselerin olmadığı o gecenin siyah zülüflerinde, ellerimizi açıp da bunu Allah'tan isteyenimiz var mıdır bilmiyorum. Ama o gün onlara iman eden, Hazreti İbrahim'in ümmetinden olan, Hazreti Musa'nın ümmetinden olan o insanlar böyle dua etmişler ve böyle bir dua nasıl Allah katında kabul görmüşse Kur'an'a da ayet olarak girmiş. Ama gelin görün ki bugün ümmet olarak bu duayı çokça yapmak durumundayız. Çünkü 1 milyar 700 milyon ümmetimiz inkar edenlerin elinde, münafıkların elinde, zalimlerin elinde fitnedir, imtihan aracıdır. Allah bizi onların eline bir yönüyle fitne aracı olarak bırakmıştır. Allah'ın bırakması aslında bizim yaptıklarımızın bir neticesidir. Öyleyse eğer yapmamız gereken dualar bunlar olmalı. Allah'ım bizleri zalimlerin eline fitne aracı kılma. Allah'ım biz birbirimize düştük. Birbirimize düştüğümüz için kuvvetimiz dağıldı. Kuvvetimiz dağıldığı için zalimler, münafıklar gelip bizlerin üzerine taht kurdular. Bizleri bir daha ayağa kaldır. Bir daha bizi birbirimize kardeş kıl. İmanın gereğini yerine getirmemize imkan ver ki onların elinde ve dilinde alay konusu olmayalım. Fitne olmak alay konusu olmaktır. Ellerine ve dillerine düşmektir. Ümmet bugün o zalimlerin ellerinde ve dillerindedir. Allah'ım bizi bu halden kurtar ki artık o özlediğimiz izzetli günlere kavuşabilelim. Rabbim bunu bizlere nasip eylesin. Bu duaları da dualarımız kılsın inşallah. Aziz kardeşlerim, zor bir meseleyi konuşacağız. Talak meselesi fıkhın da zor bir meselesidir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Hazreti Ali fıkıh konusunda çok ileri seviyede biridir biliyorsunuz. İki tane soru sorulduğu zaman Hazreti Ali kerremallahu veçhenin de rengi değişir. Onlardan biri talak meselesidir. Birisi de süt meselesidir. İkisi de malumunun bildiği bir şeydir. Zordur gerçekten fıkıhta. Ve biz de bu meseleyi konuşacağız. Ben sizi fıkhın ayrıntılarında boğmayacağım. Ama ara ara mecburen bazı şeyleri nazarınıza vermem gerekir. Bugün önemli bir meseleyi Kur'an ve sünnet çerçevesinden anlayarak bir yönüyle bazı tedbirleri almaya çalışacağız. Biliyorum içinizde epey bekar kardeşim var. Yukarıda beni dinleyen hanım kızlarımız da var. Şimdi şöyle bir şey akıllarından geçebilir. Derler ki biz daha evlenmemişiz, hoca kalkmış boşanmadan talaktan bahsediyor. Asıl tam da onlara bahsediyorum. Zaten Müslümanlar olarak şunu bir kere öğrenmek durumundayız. Başımıza iş geldiği zaman fetva aramaktan vazgeçip başımıza iş gelmeden yapacağımız işin hukukunu öğrenmek zorundayız. Bunu aklımıza, zihnimize, hayatımıza çok net bir biçimde yazmalıyız. Bakıyoruz mesela ticaret yapacaklar iki kardeşimiz. Çok güzel, her şey yerli yerine, heyecan en üst seviyede, hiç kimsenin aklına yapacağımız bu ticarete Allah nedir, Resulü nedir?

0: Yaptığımız bu işin hukuku nedir? Bir ortaklık kuracağız. Bu ortaklığın hukuku nedir? Gelmez. Ne zaman gelir bu mesele insanların aklına? Ne zaman ki iş çıkmaza girer, ortaklar birbirine düşer, artık iş yıkılmaya gelir. O zaman insanlar hele bir gidelim şeriate diyerek başlarlar fetva aramaya. Artık bu işten bir vazgeçmeliyiz. Yapmadan önce hukukunu öğrenmeliyiz. Hukukunu öğrenerek adım atmalıyız. Onun için belki de bugün bahsedeceğim bu mevzu bekarlar için daha önemli. Evliler için zaten önemli ama bekarlar için bu manada daha adım atmamış olan kardeşlerim için hazırlık meselesinde öncesinde bilerek yürüme adına önemli bir mesele olarak karşımızda duruyor. Şimdi bu önemli meseleyi beraberce anlayacağız. Aziz kardeşlerim, meseleye zemin olabilmesi için çok mühim bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kur'an'ın kullandığı kavramlardan bir tanesi hududullah kavramıdır. Hududullah Allah'ın sınırları demektir. Kur'an bu kavramı 13 kez kullanır. Bir kez de hududehu, onun sınırı anlamında, yine aslında hududullah manasında kullanılır. O kullanımı da sayarsak Kur'an içerisinde Allah'ın sınırları diye bize ifade edilen kelime ve kavram sayısının 14 olduğunu görürüz. Bu 14 kullanımı şöyle dikkatli bir biçimde okuduğumuz zaman iki tanesi dışında geriye kalan 12 kavramın direkt aile hukukuyla alakalı olduğunu görürüz. Çok önemlidir bu. Kur'an'ın mucizevi anlamda bir mesajına da buradan bir şeyler alacağız, bir pencere açacağız ve Kur'an'ın evrensel anlamdaki bu mesajlarını da bu çerçeveden de olsa biraz olsun anlamaya çalışacağız. 12 tanesi aile hukukuyla alakalıdır. 2 tane Tevbe suresinin 97. ayeti ile 112. ayeti. 97. ayeti Bedevilerden bahseder. Bedevilerin sınırları ihlal etmesine dikkat çeker. Tevbe suresinin 112. ayetinde ise iman edenlerin Allah'ın sınırlarına riayet konusundaki titizliklerini nazara verir. Geriye kalan 12 kullanım aile hukukun meselesindedir. Bu 12 kullanımdan 6 tanesi doğrudan talak ile alakalıdır. Talak meselesini anlatıyor Rabbimiz Kur'an'da ve hududullah kavramı çerçevesinden anlatıyor. Buradan bir bilgi elde edebiliyoruz değil mi? Demek ki insanlar Allah'ın sınırlarını bu alanda ihlal edecekler. Vasiyet meselesi ihlale açık bir meseledir. Miras meselesi ihlale açık bir meseledir. Talak meselesi ihlale açık bir meseledir ve Kur'an bunları anlatırken hududullah kavramı çerçevesinden anlatır. Kıyamete kadar gelecek olan insanlara der ki en fazla ihlal edeceğiniz alanlar aile hukuku alanıdır. Onların içerisinden de talak meselesidir. Onun için ben de bu meseleyi nazarlarınıza veriyorum. Kur'an'ın mucizevi bir özelliği. Gerçekten böyle mi? Mesela biz konumuz olan talak meselesine sözümüzü getirelim. Size bir rakam vereyim. 2013 yılında bu memlekette olan bir rakam. Ne kadar? Yaklaşık %0,6 evlilik oranı azalmış. 1,6 oranında boşanma artmış, 125 bin aile dağılmış. Bu sadece 2013 yılında olan rakamlar. Ve bu 2014'te daha fazla olduğu söyleniyor. Gün geçtikçe de bu manada sıkıntılar yaşanıyor. Her geçen gün bu manada meseleler arttığı zaman Kur'an'ın aslında niçin bu konuya dikkat çektiğini daha iyi anlıyoruz. Toplayın Kur'an'daki nikahla ilgili ayetleri alt alta, karşısına da talakla ilgili ayetleri yazın. Kur'an'da nikah ne kadar anlatılırsa tam iki katı talak anlatılır. Nikahın anlatılmasının yanında böyle bir yoğunlukta talak bahsinin anlatıldığını görürüz. Başlıca bir ayet var Kur'an'ın tertipte 65. suresi olan Talak suresi 12 ayetle zaten bizi anlatır. Bakara suresi 225'ten 232'ye kadar orada da anlatılır. Ayrıca da başka yerlerde biraz daha dolaylı bir biçimde bu mesele anlatılır. Bütün bunlar bu meselenin kıyamete kadar insanlığın meselesi olduğunu, her zaman özellikle de mümin olarak bizlerin karşı karşıya kalacağı meseleler olduğunu nazarımıza verir. Bu konuda aslında hukukullahın ve hududullahın, elbette ki bu ikisini kullandığımız zaman bir hukuk daha kullanmamız lazım. Hukukul ibadın, yani kulların hukukunun ne olduğuna dair çok net bir biçimde ilkeleri vaz eder. Eğer bunları Allah söylemese, eğer bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermese, herkes kendi penceresinden bakacak ve bir mağdurlar ordusu oluşacak. Bugün oluştuğu gibi, bugün ortaya çıkan sıkıntıların sebebi, en önemli etkeni İslam'ın çare olarak düşünülmemesi değil midir? Allah konuşur, sen teslim olursun. Allah'ın dediğini yaparsın, o konuda da hükme rıza gösterirsin. Sana söylendiğiyle yetinirsin, gereğini yerine getirirsin. İki cihan saadetini de ancak öyle elde edersin. İslam'dan başka çare yok, bunu herkes bilsin. Çare sadece İslam'dadır ve bir bütün olarak İslam, bir sistem olarak ele alınarak ancak bu manada insanlığa çare olması adına bir şeyler söylenmelidir. Eğer bugün bunu insanlık fark etmemişse İslam'ın dostlarının acziyetindendir. Bunu da size ben artık ne anlarsanız, nasıl anlarsanız bir emanet olarak veriyorum. Bugün insanlık İslam'ı çare olarak görmüyorsa haşa, İslam'ın bir suçu yok. Biz ona inanmış insanlar, inandığını söyleyen insanların temsiliyet ve tebliğiyet adına ortaya koyduğu acziyetiyle alakadar bir durumdur. Allah bu konuda da bizlere yardım etsin. İnşallah bizlerin küçüklüğüne rağmen İslam'ın o aziz mesajlarını duyurma ve temsil etme adına bizlere yardım etsin, ellerimizi bırakmasın da bu manada insanlığa bir şeyler sunabilelim. Aziz kardeşlerim, konumuzun başlığını şakası olmayan amel talak olarak koydum. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok önemli bir sözünden mülhem olarak bu sözü aldım. Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve başka hadis kitaplarında geçen bir hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Yani bu işlerin şakası yoktur. Nedir o işler? Nikah, talak ve ricat. Yani talaktan sonra geri dönme. Bu üç şeyin şakası yok. Bu üç şeyin filmi yok, rolü yok. Bu üç şeyin ciddiyetten başka hiçbir şeyi yok. Aklınıza gelebilir. Peki rol icabı filmlerde falan filan yapıyorlar. Yapıyorlarsa yapıyorlar. Fetva almışlar mı bilmiyorum. Ama gelip fetvasını sorarlarsa söylenecek söz belli. Orada bile caiz değil. Artık anlayın meselenin ciddiyetini. Bu işin şakası yok. Rolü yok. Bu kadar önemlidir. Çünkü biraz sonra konuşacağımız meseleleri dinlediğimiz zaman belki bazı şeyler bizi sarsacak. Peygamber dünyasında bu işin yerini öğrendiğimiz zaman bugünün dünyasında yıprattığımız bazı değerlerin aslında ne kadar önemli olduğunu da anlayacağız. Ve bu konunun neden şaka kaldırmayan bir konu olduğunu, neden alaya alınmaması gerektiğini, neden ısrarla üzerinde ciddiyetle durmamız gerektiğini de anlamış olacağız. Bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Burada bir hususa daha dikkat etmemiz lazım. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Nikah nasıl meşruysa talak da böyle meşrudur. Nasıl nikah helalsa talak da böyle helaldir. Ama ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Bu talak, yani bu helal, yüce Allah'ın sevmediği helallerdendir. Abdullah İbni Ömer bu hadisi bize naklediyor. Yüce Allah'ın sevmediği helallerden bir tanesi boşanmadır diyor. Burada Allah'ın sevmediği bu helali bazen bazıları yaşamak zorunda kalabilir. Aslında buradaki mesele nedir? Bunu yaşarken hududullah'a ve hukukullah'a riayet ederek yaşamaktır. Peki şöyle bir şey söylesek mazur olur muyuz? Hocam ne yapayım? Şakalaşırken hanımla birden ağzımdan kaçtı. Boşadım dedim, ne yapacağım? Ya da desek ki, diyorlar bunlarla çok karşılaşıyoruz. Hocam bildiğin gibi değil. Beni deli etti. Kızdırdı, kızdırdı, kızdırdı beni. En sonunda o sözü dilimden çıkarttı. Ne olacak? Ne olacak? Bir şey olacağı yok. Olacağı belli işte. Bu iş öyle o kadar önemli bir iştir ki hiçbir şekliyle ne şakasından mazursun ne öfkesinden mazursun. Yapman gereken burada çok temel bir şey var. Müminsin, Müslümansın, dilini terbiye edeceksin. Hiçbir şekilde de bu manada sınırları ihlal etmeyeceksin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul, kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese

0: Aile güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Semihsin sen, işitirsin. Suskunluğum ve dilsizliğim bile katında dua olur.
3: Ya Semih.
2: Cılız sözlerimde, ince fısıltılarımda, senin işitmenin göğünde çağlayan olur, çığ olur, çok olur, çoğalır.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
5: En sevinçli anında da olsan dil terbiyesi diyeceksin. En öfkeli anında da olsa dil terbiyesi diyeceksin. Alıştıracaksın dilini. Belki de bazı kelimeleri hafızandan bu manada sileceksin. Onlar kullanacağın en son mermiler olacak. Artık iş çıkmaza girdiği bir anda olacağı başka bir şey yok. Orada kullanılabilecek bir şey olarak saklayacağın kelimeler olacak. Onun dışında başka bir yerde kullanma adına bir yolun olmadığını da bileceksin. Peki şöyle bir şey aklımıza gelebilir. Ağzımdan kaçtı. Ben aslında öyle bir şey söylemek istemiyordum ama ağzımdan kaçtı. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sahabiden biri geliyor. Biri, isim yok. Ya Resulallah diyor. Bazen istemeden bazı kelimeler ağzımdan kaçıyor. Ne demiştir sallallahu aleyhi ve sellem? Yediklerine dikkat et. Haram kanına bulaşırsa eğer azaların sana isyankar olur. Burada çok önemli bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Eğer dilin seni dinlemiyorsa, biraz farklı bir biçimde işlemeye başlamışsa, aslında söylemek istemedin ama kaçtı. Bu böyle şeylere bazen bizler de düçar oluyoruz. Bu tarz şeyler varsa ve bu artık çokça olmuşsa yediklerini kontrol et. Eğer sen harama bulaşmışsan, haram yiyorsan, haram kanına bulaşmışsa artık senin ağzın, dilin senin olmaktan çıkmış. O bir şekliyle sana isyankar olmuş peygamberin ifadesiyle ve artık sen istemeden bazı kelimeleri kullanmış olmuş. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmama adına da yediklerimizi her daim kontrol etmek durumundayız. Bu dil terbiyesi çok önemli bir şey. Bakın bazı İslam arifleri meşru olan bazı kelimeleri bile kullanmaktan imtina ederler. Diyelim ki güzelin zıttı ne? Çirkin. Yalanın zıttı, doğrunun zıttı ne? Yalan. Kötü, iyinin zıttı ne? Kötü. Bunları kullanmak yerine eğer kötü diyecekse güzel değil. Eğer yalan diyecekse doğru değil. Ne yapıyor? Kullanmıyor. Dilim alışmasın. Dilim kötü sözlere alışmasın ki başka yerlerde de kullanmasın. Bu bir hassasiyettir. İnşallah bu konuda biz de hassas olalım. En azından tehlikeli sözler, imanımızla ve nikahımızla alakalı olan tehlikeli sözleri kullanmama adına hassasiyet içerisinde olalım. Aziz kardeşlerim, burada yine 5 tane ilke üzerinden yürümek istiyorum ki konumuz uzun olduğu için

bir çerçevenin içerisine dahil olsun. Boşanmayı düşünen ya da boşanma noktasına gelen ya da bugün her şey güzel, her şey yerinde ama yarın imtihan nasıl işleyecek bilmiyoruz. Dersin sonlarına doğru kaç yıllık evliliklerin çatırdadığına dair Asr-ı Saadet'ten birkaç örnek vereceğim size. Öyle bir imtihanla da karşı karşıya kalabilecek kardeşlerimiz ve Allah korusun bizler de olabiliriz. Bu manada unutmamamız gereken beş temel ilke var karşımızda. Nedir bunlar? Bir, acele etme, istişare et. İki, sorunların üstünü örtme, tedavi et. Üç, haddini aşma, hakkını ikame et. Dört, mağdur etme, vazifelerini idame et. Beş, sırları ifşa etme, muhafaza et. Bu beş tane ilke bugün aslında şakası olmayan bir amel olan talakın anlaşılması adına bize ipuçları verecek. Birincisi neydi? Acele etme, istişare et. Başına gelebilir. Bir sabret. Biraz önce bir rakam verdim. 2013 yılında 125 bin aile parçalanmış dedim. İlginç bir bilgi var. Buradan da bir şeyler alacağız zaten. Bakın bu 125 bin ailenin 4385 tanesi bir yılın altındaki evlilerden oluşuyor. Bu 125 bin ailenin 46.094 ailesi ise 1 ila 5 yıl arasındaki evliliklerden oluşuyor. Sen evlenmişsin, aradan 6 ay geçmiş. Ne arıyordun ki bulamadın 6 ay sonra boşanmayı düşündün? 6 aylık bir süre, 1 yıl ya da 1,5 yıl, 2 yıl. Ne oldu, ne geldi başına ki sen boşanma adına bir adım attın ve bu konuda bazı şeyleri yapmaya başladın? Demek ki burada bazı sıkıntılar var. Geçmiş derslerde aile hukukuna ait bazı şeyleri okurken de bunları gördük. Burada bu tarz başlarına iş gelen kardeşlerimizin en başında yapacakları iş istişare etmelidirler. Peki kiminle? Kendisi 20-25 yaşında, 20-25 yaşındaki bir arkadaşıyla. O da bekar ya da o da yeni evlenmiş, o da arızalı. Onunla mı? Hayır, onunla değil. Ya da hanımdır. Hanım olarak başka bir hanımla, hissiyatı önde olan birisiyle, hele anasıyla, hele başka bir yakınıyla, bir akrabasıyla mı? Bunlarla istişare, bir yönüyle o işin çıkmaza girmesinin en önemli sebeplerinden biri olur. Burada yapılması gereken şey şudur. Bütün alanlarda, hangi alanlarda istişare edecekseniz, hangi alanda istişare edecekseniz, o alanın ehliyet ve liyakat sahibi bir bilge insanıyla, bir alim zatıyla, bir arif zatıyla istişare etmek zorundasınız. Ancak onlarla istişare olur ve onların verecekleri şeyler de inşallah senin derdine derman olur. Onun dışında yapacağın her türlü istişare bilakis senin dertlerini, sıkıntılarını arttıracak vesileler olur, Allah korusun. Gittin, alim gördüğün, arif gördüğün, seni tanıyan, aileni tanıyan biriyle istişare ettin. Sana bazı şeyler söyledi. Onları uygulama adına gayret içerisine girdin. Yine olmadı. Bu sefer hanımınla beraber o istişareyi tekrar etmek durumundasın. Hanımının da değer verdiği, hanımının da sözüne itibar ettiği birinin yanına beraberce gitmek zorundasın. Gittiniz, bir şeyler söylendi. Zaten eğer o zat ehil birisi ise, liyakat sahibi birisi ise bir iki soruyla çözer meseleyi. Gerçekten o evlilik kurtulacak bir evlilik mi? Birkaç ufak tefek problemden dolayı mı? Yoksa köklü bir mesele mi? Bitmesi iki taraf için de hayırlı mı? Bu noktada bir kanaat sahibi olur ve buna göre bir adım atar. O manada da istişarenin bereketi, rahmeti o ailenin üzerinde farklı bir biçimde tezahür eder. Yine olmadı. Yine olmadıysa üçüncü yol. Ehli iki tarafında ehlinden birer hakem, erkek tarafından bir tane, kadın tarafından bir tane.
o iki hakemin olduğu bir mecliste meseleler konuşulur. O konuşulmanın üstünde de alınan karar neyse o karar uygulanır. Yine olmadı, artık yapacak bir şey yok. Bakın bunları yaptın, bunların hepsini uyguladın. İstişare adına bunlar yapıldıktan sonra artık ondan sonra atacağın adımda sen inşallah doğru bir adım atmış olursun. Ama bu iş aceleye gelecek bir iş değildir. Sabır isteyen bir şeydir. Sebatla sabırla yürüyerek bir noktaya doğru vardıracağın bir iştir. Burada hepimizi sarsacak ve hepimizin kulağına küpe olabilecek bir nebevi beyanı sizlere emanet etmek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Davud'da geçen bir hadisinde şunu söylüyor. Kadını kocası aleyhine kışkırtan bizden değildir. Siz bu hadisi tersinden de anlayın. Cevamiül Kelim öyle söyler sözü. Kocayı kadınının aleyhine kışkırtan da bizden değildir. Kim diyor bu sözü? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor. Bunu anla ki bizden değildir dediği zaman İslam ümmetinin dışına seni ittiğini unutmayasın. Anasın, babasın, arkadaşsın, dostsun, alimsin, arifsin neysen geldi sana bu manada bir şeyler söylüyor, istişare ediyor. Tamir edeceğin yerde kışkırtırsan, belli şeyleri kaşırsan, yıkma adına bazı adımlar atarsan, orayı sen ıslah edeceğin yerde sen orayı ifşa etme adına, bir yönüyle de imha etme adına bazı adımlar atarsan, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu sözünü hatırla ve buna göre kendine çeki düzen ver. Birinci maddemiz bu. İkincisi, sorunların üstünü örtme, tedavi et. Şimdi konuşuluyor, istişare ediyorsun, bir şeyler söyleniyor, ortada sıkıntılar var, onların üstünü örterek bir yere varamazsın. Bir şeyler yapman lazım, tedavi etmen lazım. Bir yara varsa eğer o yarayı pansuman etmen lazım. Eğer yara kangren olmuşsa vücudun diğer taraflarını kurtarmak için o kangren olan uzvu kesip atmak zorundasın. Bunun başka yolu yok. Evlilik için de bu böyledir. Burada eşlere şöyle bir iş düşüyor. Genelde evlilikleri sıkıntıya sokan en önemli etkenlerden bir tanesi o evin içine dışarıdan gelen üçüncü eldir. Bu üçüncü el erkek tarafından da olabilir, kadın tarafından da olabilir, hiç fark etmez. Üçüncü el işin içine girdiği zaman sıkıntı olur. Peki nasıl tedavi edilecek bu? Şimdi sen hanıma diyorsun ki işte bak seni gönderdik babanın evine, geldin evi karıştırdın. İşte sen gittin ananınla görüştün, anan seni doldurdu getirdi. Bu tarz meseleleri konuşmak o yarayı iyice derinleştirir. Bu iş konuşulmakla halledilmez. Sen dirayetli bir erkeksen ya da hanımın dirayetli bir hanımsa sıkıntının kaynağının ne olduğunu tespit ettiği zaman konuşularak değil amelle o meseleyi çözme adına adım atarsın. Nasıl? Meşguliyet oluşturursun. Hanımı meşgul edersin. Sen boşsan sen kendini meşgul edersin. O meşguliyetle arızalara sebebiyet veren görüşmeler biraz daha asgariye iner. Böylelikle o alan tedavi olur. Eğer bu alanı konuşarak tedavi etmeye çalışırsan asla olmaz, olmamıştır da o manada konuşmalar iki taraf arasındaki hukukun da zedelenmesinin sebebi olur. Burada unutmamamız gereken en önemli şey budur. Muhakkak sorunların tedavi edilmesidir. Etme adına gayret içerisinde olmaktır. Bunu da yaptık olmadı, bunu da yaptık, dokular uyuşmadı, birbirimizi sevemedik. Bir türlü birbirimize ısınamadık. Şimdiki ifadeyle kullanalım. Birbirimizden elektrik alamadık. Ne yaptıksa olmadı. Olmayabilir. Olmayabilir bu konuda. Bir şey yok yani. Olmasa olmaz. İşte orada üçüncü basamak devreye girer. Haddini aşma, hakkını ikame et. En önemli maddeye de geldik. Yoruldunuz mu? Çok meselemiz var. Bugün belki biraz uzatacağız ama bu meseleleri anlayacağız. Haddini aşma, hakkını ikame et. Aziz kardeşlerim,
İslam fıkhı Rabbimizden aldığı bu

manadaki mesajlarla ve peygamberin beyanlarıyla oluşmuştur biliyorsunuz. Burada da çok temel bir ilke var. Boşama erkeğin hakkıdır. Kadına bu konuda bir hak vermez. Peki erkek zalimse, erkek zorbaysa, erkek cahilse ne olacak o kadın? Bir ömür o zulmü çekecek mi? Hayır. Fıkıh o yönde de kapı açıyor önüne. Kadının boşama hakkı yok ama kadının boşama talep etme hakkı var. Bir kere haklarımızı iyi bilelim. Talep etmeyi erkeğinden de isteyebilir, mahkemeden de isteyebilir. Mahkemeden isteme hakkı da vardır bu konuda İslam fıkhında. Böyle bir hakkı kadının üzerine bir hak olarak yazmıştır. Peki bizim mücahidimiz diyor ki sen gideceksin bu mahkemelere mi müracaat edeceksin? Ben ömrüm olalı bu mahkemelere gitmedim, sen şimdi beni o mahkemelerde mi süründüreceksin dediği zaman ona söylenecek söz de vardır. Ne olacak peki? İslam hakim olana kadar bana zulüm mü edeceksin? Böyle bir hakkı mı veriyor Allah sana? Hayır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Geçmiş derslerde başka vesilelerle söyledim, bir kez daha söylüyorum. İslam'ın hakim olduğu ortamlarda ulul emr dediğimiz bizden olan emir sahiplerine itaat etmek hepimizin üzerine bir yükümlülüktür. Eğer İslam hakim değilse ulul emr ehil gördüğünüz alimlerdir. Bunu bir kere bilelim. Yani İslam hakim değil diye bu manada itaat müessesesini hayatımızdan çıkarma noktasında bir hakkımız yok. Ve bunu bilmek durumundayız ki hukuku işletme adına adımları atalım. İslam'ın olmadığı yerlerde ulul emr alimlerdir. Onların verdiği fetvalar da bu manada bağlayıcıdır. Kadın ehil gördüğü bir alime gider, bu halini anlatır. Sen de ona mecburen uymak ve gereğini yerine getirmek durumundasın. Peki bu mesele niçin erkeğe verilmiştir? Çünkü bu mesele ciddi bir meseledir. Erkek biraz daha sağduyuludur. Erkek bin düşünür, bir karar verir, bir yapar. Erkeği böyle tarif ediyor ama böyle değilse eğer burada başka sıkıntılar var zaten. Bu konuda hissiyat, bu konuda duygusallık, bu konuda farklı şeyler değil. Bizatihi haklar ve hukuklar öndedir ve onlar konuşulur. İşte bundan dolayı İslam boşama hakkını erkeğe vermiştir. Erkeğin de bunu kullanma noktasındaki haklarını en uygun bir biçimde ortaya koymuş ve belirlemiştir. Şimdi biz fıkıh kitaplarımızı açtığımızda şöyle bir şeyle karşılaşırız. Sünnete uygun talak, sünnete uygun olmayan talak. Yani sünni talak, bid'i talak. Bidat talak, sünnet talak. Sünnet talak da ikiye ayrılır. Ahsen olanı ya da hasen olanı. Bunlar ayrıntı, ben bunlarla boğmayacağım sizi. Ama burada çok önemli bir mesele var ki o meseleyi konuşmamız gerekecek. Sünnete uygun bir talakın 4 tane temel şartı var aziz kardeşlerim. Bakın bu mesele ne kadar mühim, nasıl ciddi ele alınmış, neler dikkate alınarak bu manada hükümler ortaya konmuş, bunu da bu şekilde anlayacağız. Eğer bu 4 tane şart o yerine gelirse senin yaptığın talak sünnete uygun talak olur. Peki bu 4 tane şart yerine gelmese yaptığın talak nedir? Bid'i talaktır. Bidat talaktır. Bidat talak haramdır senin için. Erkek tarafı bunu yaptığı için haram işlemiştir. Günaha girmiştir. Hak ihlal etmiştir. O hakla da Allah'ın huzuruna gidecektir. Ama yaptığı talak geçerlidir. Bilmem anladınız mı? Bir daha söylüyorum. Bid'i talak, bidat talakı, talak olarak bidat olabilir. Yapan taraf erkek tarafı olduğu için haram işlemiştir, günaha girmiştir, hak ihlal etmiştir. O hakla da Allah'ın huzuruna gidecektir ama yaptığı talak geçerlidir. Orada söylediği sözler ve bu manada ortaya koyduğu davranışlar
talak olarak kabul edilir ve onun üzerinden hukuk işlenir.

bahsedilir. Peki sünnete uygun bir talak nasıl olmalı? Burada dört tane madde var dediğim gibi, onları söyleyeceğim. Birincisi, erkek hanımını boşarken hanımı adet halinde olmayacaktır. Birinci şart bu. Neden bu? Hikmetleri var. İrdeleyemem, size havale ediyorum. Biraz da siz altını doldurun. Adet halinde kadına talak vermek o talakı bid'i talak konumuna düşürür. Burada çok güzel ve çok önemli şeyler var. Dediğim gibi size havale ediyorum. Abdullah İbni Ömer hanımını boşadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haberdar oldu. Haberdar oldu ki boşadığı hanımı adet halinde, gadaplandı sallallahu aleyhi ve sellem. Haber gönderdi ablası Hafsa'yla. Gidin Abdullah İbni Ömer'e söyleyin, hanımına dönsün, beklesin. Eğer boşarsa kadını temizlendikten sonra tekrardan boşanabilir diyerek, bu manada sünneti, yani yolu, peygamber yolunu nazara verdi. Bu birinci madde. İkincisi, hanım adetten temizlendiğinde onunla münasebete girmeden boşayacaktır. Dikkat buyurun, adetliyken boşayamayız. Hanım temizlendi, ilişkiye girse de boşayamaz. Ya ne yapacak? Temizlenecek kadın, o temizlendiği anda ilişkiye girmeden boşayacak. Eğer ilişkiye girmişse kadının temizlik süresinin sonlarına doğru ancak boşayabilir. Burada da şartlar ağırlaştırılarak aslında bazı şeyler nazara veriliyor. Hikmetler dediğim gibi üzerinde uzun uzun durulabilir ama ben sizlere onu havale ediyorum. Üçüncüsü, erkek boşama sözünü söylerken asla gergin ve sinirli bir halde olmayacak. Aklı selim ve sükunet halinde bu adımı atacaktır. Sünni talak mı istiyorsunuz? Üçüncü ilke budur. Çileden çıkmışsınız. Orada diyor ki aslında size fıkı, bas frenine, sükunet hali gelsin sana. Gerçekten boşayacağına aklı selimle kendini ikna ettikten sonra o sözü söyle. Eğer bunları yapmadan yaparsan pişman olursun. Sünnete uygun bir talak olabilmesi için bu üç tane önemli şart. Dördüncü şart daha önemli, onu da şimdi söyleyeceğim. Şimdi bu üç talak, üç tane şart, affedersiniz, bu üç tane şart olayı bakın zorlaştırıyor ve işin ciddiyetine ait bazı noktalara dikkatlerimizi çekiyor. Bunları hiçbir zaman unutmayalım. Dördüncüsü, eğer yapılan talakın sünnete uygun talak olmasını istiyorsan, boşadım sözünü sadece bir kez söyleyecek, Allah'ın kendisine verdiği üç hakkı bir mecliste tüketmeyecektir. Yani ne diyor? Diyor ki orada sen coşmuşsun ve söylüyorsun ağzına ne geliyorsa. İşte diyorsun ki mesela o bilindik kelimeyle, boşadım, boşadım, boşadım. Ya da diyorsun ki halkın dediği gibi, üç şart, üç talak, dokuz şartla boşadım. Ya da diyorsun ki kıyamete kadar seni boşadım. Ya da diyorsun ki Allah bir daha seni benimle karşılaşmak üzere boşadım. Diyorsun da diyorsun. Bunların hepsini işte bid'at talak diye nitelendiriyor. Böyle bir şey yok. Nedir? Bir kere söyleyeceksin. Boşadım diyeceksin. O boşadım, boşadım oldu zaten. Yani onu otomatiğe bağlanmanın bir anlamı yok. Onu söylediğin zaman o boşama kuvvetlenmiyor. Başına iş açıyorsun. Çünkü nikah dediğimiz şey akt, bir iptir. O ipe de üç tane düğüm atılmış. Allah da senin önüne onu koymuş. Demiş ki buradaki bu hukukta üç tane hakkım var. Sen bu düğümlerden bir tanesini çözmek istersen önce o düğümü çöz, sonra bekle, bir müddet sonra halen ısrarlıysan ikinci düğümü çöz. Halen ikinci düğümden sonra bir müddet bekledinse, ki bekleme sürelerine dair fıkıhta ayrıntıları göreceksiniz, üçüncü düğümü çözersin, onu çözdüğün zaman da bu hakkının tamamını kullanmış olursun. Artık gerisi olmayan, dönüşü olmayan bir yola girmiş olursun. Ne olur peki üç hakkını da kullansa?

Orada da Kur'an söylüyor zaten. Ne olur bir daha o eşiyle evlenmek isterse, eşi yani boşadığı o kadını, affedersiniz, alavere dalavereyle değil, yalan dolanla değil, gerçek manada sözleşme olmadan gerçek bir evlilikle başka biriyle evlenir. O evliliği de gerçek bir evlilik olarak devam eder. Süreç içerisinde o evlilik bozulursa eğer eski eşiyle evlenebilir. Ama bu bir anlaşma evliliği olmayacak. Bu manada bir hileye başvurulmayacak. Bu konuda bir şeyler yapılmayacak. Bunların hepsi yapılırsa eğer o nikah fasit olur. Ve o nikah aslında Rabbimizin gadaplandığı bir nikah olarak karşımıza gelir. Ona ait bir şey söyleyeceğim şimdi. Şimdi burada bir daha biraz önceki mevsaleye döneyim. Geldi adam sinirlenmiş. Üç talakı bir mecliste kullanmış. Ve hanımına boşsun, boşsun, boşsun demiş. Ne olacak? Hakları bitti. Ondan sonra artık yapacak hiçbir şey yok. Peki bir mecliste üç hakkını kullanması gerçekten üç hakkının kullanması olarak mı anlaşılmalı? Yoksa bir mecliste o üç kelimeyi söylese de üç hakkını kullanmış gibi olsa da bir hak olarak mı kullanılmalı? Bu konuda farklı şeyler belki söyleyenler olabilir. Bazı İslam alimlerinin çeşitli çıkarımlardan dolayı farklı farklı içtihatları olabilir. Ama ben ehli sünnet ulemanın bu manada ittifak ettiği temel görüşü benimseyen bir kardeşiniz olarak hükmü söylüyorum. Bir mecliste de olsa üç talak, üç talak olarak kabul edilir. Bunun başka bir izahı, başka bir şey yok. Niye? Bununla ilgili birkaç şey söyleyeyim size. Mahmud İbni Lebit isimli sahabi efendimiz bir olay anlatıyor bize. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek elinde yetişen gençlerden birisidir bu isim. Diyor ki oturmuştuk sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Adamın biri girdi içeriye, başından geçeni anlattı. Ya Resulallah dedi, üç talakı da verdim, hanımı boşadım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rengi değişti diyor Mahmud İbni Lebit. Bir baktık ki kıpkırmızı kesilmiş. Sinirlenmiş, o anda ayağa kalktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o kızgınlığını gördüğümüz zaman biz çok korktuk. Bir şeyler söyleyecek dedik. Efendimiz aleyhissalatü vesselam söyledi. Ben aranızdayken Allah'ın kitabıyla mı oynuyorsunuz dedi. Ne yapmış adam? Bir mecliste üç talakı kullanmış ve sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki tepkisi bu olmuş. Ben aranızdayken siz Allah'ın kitabıyla mı uğraşacaksınız, oynuyorsunuz, alay mı ediyorsunuz demiş. O anda Mahmud İbni Lebit diyor ki o kadar sinirlendi ki içimizden biri kılıcına davrandı. Tavır Ömer'in tavrına benziyor ama rivayette Ömer'in adı yoktur. Bir anda kılıç çekildi ve o söz söylendi. Ya Resulallah, bu adamı öldürmeyip de ne yapayım? Madem seni bu kadar kızdırdı, bu adamı öldürmeyip de ne yapayım diyerek orada tepkisini ortaya koydu. Meseleyi buradan anlayın ve meselenin ciddiyetini buradan anlayın. Neden bu konu bu kadar önemli? Bu manada söylenen sözler nasıl önemli? Bunu bu rivayetin üzerinden anlayın. Başka bir rivayet söyleyeyim size. Bu konuda Abdullah İbni Abbas'ın başına geçen bir hatıra ki bizler de bu konuda bazı şeyleri alacağız burada. Diyor ki birisi Abdullah İbni Abbas'a gelerek ki tercümanı Kur'an'dır biliyorsunuz. Ey İbn Abbas diyor, çok sinirlendim. Kadın beni deli etti ve ben de bunun üzerine dedim ki seni 100 kere boşadım. 100 kere boşadım. Bir başka rivayette 1000 kere diye bir ifade var. Ama burada benim size aktaracağım rivayette 100 kere boşadım diyor. Abdullah İbni Abbas da sinirlendi ve dedi ki sen bu sözü söylemekle kadın senden 3 talakla boşanmış oldu. Sen Allah'ın sana verdiği üç haktan fazlasını kullanarak Allah'ın ayetlerini eğlenceye ve alaya almış oldun.
bu konu böyledir işte.

Neden sahabe bu konuda bu kadar hassas? Ulema niçin bu mesele üzerinde ciddiyetle durur? Neden Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanları çerçevesinde şakası olmayan bir amel olarak biz bu meseleyi anlamaya çalışırız? Siz bunların üzerinden anlayın. Dolayısıyla bir mecliste eğer üç hakkını kullanmışsa yapılan talak bidat talakıdır, bid'i talaktır. Ama üç talak da geçerlidir ve hakkını tamamını kullanmış olur. Peki buradan tekrardan biraz önceki meseleye dönelim. İslam tarihinde cahil cühelanın eliyle hülle denilen bir hile müessesesi, bir hile meclisi, bir hile teşkilatı kurulmuş. Böyle bir şeyin İslam'da hiçbir şekliyle yeri yok. Bu konu gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinde çok sert bir biçimde karşılık bulmuştur. Ne dedim biraz önce? Üç talakla boşadı. O kadın başkasıyla evlenirken burada bir anlaşma olmayacak. Gidip de mahallenin delisiyle evlendirilmeyecek. Gidip de bu manada şartlı bir nikahla nikah kıyılmayacak. Böyle bir şey hileye başvurmaktır. Kimi kandırıyorsunuz? Allah'ı mı kandırıyorsunuz? Haşa. Dolayısıyla bu konuda yapılacak hiçbir şey yok. Haklar tamamen kullanılmıştır. Artık onun arkasından yapılacak şey sabır göstermektir. Allah kimsenin başına göstermesin. Ama bu işin telafisinin olmadığını hiçbir zaman unutmayalım. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne söylüyor? Abdullah İbni Mesud diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan ben duydum. O ribayı yiyeni, yedireni, riba akdini yazanı, riba faiz biliyorsunuz. Bu da bir dalavere zaten, o da ayrı bir dert de yani riba derken sanki faiz gibi anlaşılmaması adına bir gayrete girmiş bir dönemde birileri. Aslında riba ile faizin aynı olduğunu unutmayın. Bildiğimiz kelimeyle söyleyeyim. Faiz yiyeni, faiz yedireni, faiz akdini yazanı, sadakaya, buradaki kasıt zekattır, mani olanı, dövme yapanı, dövme yaptıranı, İbni Mesud bir parantez açar, hastalık istisnadır, hulle yapanı ve hulle yaptıranı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanetledi. Lanet onun üzerine olsun dedi. Allah'ın laneti hulle yapanın ve yaptıranın üzerine olsun dedi. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu nasıl bir örnekle anlatıyor. Nesai'nin Zinet babının 25. hadisi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o kiralık tekeler, yani sizin midenizi bulandıran, iğreti gelen tekeler var ya, onlardan size haber vereyim mi? Orada bulunanlar evet ya Resulallah dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki o hulle yapan erkektir. Allah hulle yapana da, kendisi için hulle yapılana da lanet etsin. Bu kadar net. Onun için başka yerlere çekilecek bir yönü yok bunun. Bu konuda yapılması gereken o üç düğümü birden çözmemek. Bu konuda ısrarlı davranmak, bu konuda titiz davranmak. Allah'ın verdiği bu üç hakkı gerçekten bir daha dönmeme noktasında kesin bir karar varsa bunu yapmak. Onu da yapmak için boşadım dersin, boşanırsın. İlle de üç hakkını beraberce kullanmanın bir anlamı yok. Bakın bu konuda da birkaç şey size söyleyeyim. Yezid İbni Rükhane Allah Resulü aleyhissalatü vesselama geliyor ve başından geçen bir hadiseyi anlatıyor. Buradan da bu mesele için bir kapı bulacağız, bir yol aralayacağız. Diyor ki ya Resulallah ben hanımımı üç kez boşadım. Yani bir mecliste boşsun, boşsun, boşsun, boş ol, boş ol dedim. Ne olacak benim halim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soru soruyor. Diyor ki sen bu üç kelimeyi söylerken kastın üç talakı da vermek miydi? Yani üç hakkını da kullanmak mıydı? Yezid İbni Rükhane diyor ki hayır ya Resulallah. Vallahi kastım bir taneydi. Sadece tekit olsun, yani sağlamlaşsın diye söyledim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki böyle olduğuna Allah adına

yemin edebilir misin? Evet edebilirim dedi. Allah adına yemin edince sallallahu aleyhi ve sellem söylediği o üç sözü bir söz olarak saydı. Buradan da çok önemli bir bilgi aldık. Nedir o? Adam bilmeden söyledi. Başına geleni bilmiyor. Onun sorumluluğunu bilmiyor. Hukukunu bilmiyor. O anda söyledi. İşte duymuş bir şekliyle o cahillerin sözünü söyledi. Sorulur. Alim sorar, kadı sorar, hakim sorar. Sen bu üç sözü söylerken kastın talakın tamamını sonlandırmak mıydı? Yoksa kastın sadece bir talakı kullanmaktı? Eğer burada Allah'ın adına yemin içer ve bu manada söylediğinin aslında bir talak olduğunu söylerse orada kadı, alim, hakim o talakın bir talak olarak hüküm verilmesine, bir talak olarak sayılmasına hüküm verir. Buradan da önemli bir bilgiyi elde etmiş oluyoruz. Aziz kardeşlerim, bu mesele hakkında çok şey söylenir. Ama meselenin ciddi bir mesele olduğunu söylediğim çerçevede anlayalım ve bu konunun detaylarını biraz olsun fıkıh kitaplarına müracaat ederek bakalım. Hukukumuzu öğrenerek inşallah yürümeye çalışalım. Dördüncü mesele, mağdur etme, vazifelerini idam et. Bu konuda önemli şeyler var. Hiçbir zaman unutmadan hareket etmek zorundayız. Boşadım diyelim. Allah sana ne hükümlülükler vermiş? Bunu öğren. Evlatlarına karşı yükümlülüğün ne? Bunu bil. Nafaka adına sana yüklenen ne? Bunu bil ve bunları yerine getir. Bunları getirmezsen eğer Allah katında da yine sen bu manada hak ihlal etmiş olarak varacaksın. Allah korusun. Bu konuda insanların yaptığı zulümler var. Ne yazık ki sömürülen taraf, mağdur edilen taraf genelde hanımlar oluyor. Boşanma hadisesi gerçekleşse bile bu konudaki vazifeler hakkıyla idame edilmediği için sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda da dikkat içerisinde olmak lazım. Beşincisi, sırları ifşa etme, muhafaza et. Boşadın, bitti. Artık konuşma. O manada bir şey söyleme. Gerek kadın tarafı, gerek erkek tarafı. Şu sözü hiçbir zaman unutma. Söz benim sözüm değil. Sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Kıyamet gününde Allahu Teala'ya göre en fena insan karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir. Boşadıktan sonra boşama sürecinde bir şekliyle kendini haklı göstermek için bazı şeyleri anlatıp anlatıp durma İslam hukukuna ve fıkhına göre caiz değildir. Aranızdaki o sırlar sadece hakime ya da derdinize derman olabilecek bir makama, yani bir alime, bir arife anlatılır. Ya da bu manada ailenin hakemlerine anlatılır ve bu konuda da mahremiyet dediğimiz o perde aralanmadan, zedelenmeden yapılır. Bir menkıbe anlatılır, hoş bir menkıbe. Zatın biri hanımıyla sorunları var. Evlenmişler, işte boşanacaklar, boşanma noktasına gelmiş. Gelmişler o zatın yanına, şunu söylüyorlar. Niye boşanıyorsun? Bir şeyler söyle ki boşanmanın nedenlerini öğrenelim. Zat İslam ahlakıyla yetişmiş birisi, şunu söylüyor. Boşanıyoruz, anlaşamadık, boşanıyoruz. Ben nasıl hanımımın sırlarını sizinle paylaşayım? Meraklılarmış o cemaat. Bizde de var biliyorsunuz öyle meraklar. Bir müddet sonra boşanmışlar. Bu sefer boşanmış ya muhakkak anlatır diye hemen o zatın yanına varmışlar. Bir daha sormuşlar. Tamam boşandın. Hele anlat bakalım niçin boşandın? Yabancı bir kadının sırlarını ben size nasıl anlatayım demiş. Orada evlilikken kendi hanımı. O sırlar ifşa edilmez. Boşandı yabancı bir kadın, onun sırrı da ifşa edilmez. Şimdi boşanma oldu diye toplum içerisinde o kadının ya da o erkeğin şerefini, mürüvvetini, izzetini ayaklar altına mı alacaksın? Onları mı söyleyeceksin? Onlarla mı insanların içinde küçük düşüreceksin? İşte bunu söylüyor. Bu sır meselesinde ciddi bir sıkıntımız var. Bu sırları koruma konusunda
sözün emanet olma meselesindeki hassasiyet konusunda problemimiz var. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin yolunu gösteriyor ya bize, bunun da yolunu gösteriyor. Diyor ki bir insan bir insana bir şey anlatırken bak bu sırdır bunu sakla demesine gerek yok. Eğer sesini kısarak anlatıyorsa o ona verdiği sırdır. Onu korumak o şahıs üzerine bir yükümlülüktür. Bu kadar. Sesini kısarak bile bir söz anlatılmışsa ve bu meselede sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemişse, karı ile koca arasındaki münasebetlerin, evin içindeki olan hadiselerin bu manada ifşa edilmesinin ne kadar Allah katında büyük bir cürüm olduğunu siz anlayın. Başka hadisler de var bu konuda da, bu konu başka bir meclisin konusu olsun. Belki bir ilerleyen zamanda biraz daha irdeleyebiliriz. Aziz kardeşlerim, bu beş tane madde bu manada hep aklımızda olsun. Şimdi bunlar üzerinden birkaç tane de size kısaca somut örnek vereyim Asr-ı Saadet'ten ki meseleyi anlayın. Boşama dediğimiz şey, talak dediğimiz şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın başına da gelmiş bir şey. Anlattım size geçmiş derslerde. Efendimiz Hafsa anamızı boşamadı mı? Boşadı. Rici talakla, yani dönüşü mümkün olan talakla, bir talakla boşsun dedi, boşadı. Sonra tekrardan Cebrail gelip o olaya müdahale edip Hafsa senin dünyada da ahirette de eşindir ve cennetliktir diyerek müjdeyi verip bu manada sözü söyledikten sonra yeniden dönüş olmuş ve bu manada Hafsa anamız o evin sultanlarından biri olarak peygamber evinde vefat edene kadar kalmıştır. Dolayısıyla bu konuda toplum içerisinde başından bu iş geçen insanları kınamayın. Kınanmaması gerektiğini bilin. Bilin ki sallallahu aleyhi ve sellem bile yaşamış. Çünkü nasıl ki nikah meşruysa talak da meşrudur. İnsan istemeyerek bu imtihanı tadabilir. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsa bu manada kınanma adına bir adım atılmayacağını unutmayın. Size Asr-ı Saadet'ten iki isim söyleyeyim. Diyeyim ki erkeklerden bir dev, dev ki dev, bir büyük kamet, Allah Resulü'nün havarisi. Kim? Zübeyir bin Avvam. Hanımı kim? Esma binti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Ve bunlar hicretin öncesinde evleniyorlar. Hicri 28'e kadar süren bir evlilikleri var. Neredeyse 30 yıl. Allah bu evlilikten 8 tane çocuk nasip ediyor. Ama Hicri 28'de ikisinin arasında bazı sıkıntılar giderilmiyor ve boşanmak zorunda kalıyorlar. Demek ki oluyormuş. Demek ki başa geliyormuş. Demek ki böyle şeyler mümkünmüş. Zübeyir gibi bir adam bile olsa, Esma anamız gibi bir hanım bile olsa bu işler yaşanabiliyormuş. Bu da işin doğal bir boyutudur. Onun için Kur'an'ın meselesidir. Onun için Allah bu konuda bu kadar ısrarla ve tekrarla bu meselenin üzerinde duruyor. Neden peki olmuş boşanma? Meseleye bakıyoruz. Sır vermiyor Esma anamız. İfşa etmiyor. Hazreti Zübeyir onu boşadıktan sonra 7 yıllık bir ömür var. Hicri 36'da Cemel vakasının arkasından şehit oluyor biliyorsunuz. Zübeyir'in arkasından en fazla gözyaşı dökenlerden birisidir Hazreti Esma. Boşanmış hanımıdır ama bu manada onun arkasında gözyaşı vardır. Peki kaç yıl yaşayacak daha sonra? Neredeyse 46-47 yıl yaşayacak. Dul yaşayacak, vakarıyla yaşayacak. Dul bir kadın Asr-ı Saadet'ten o dönemki Asr-ı Felaket'e doğru yürürken Haccac dönemi, Kerbela dönemi neler neler yaşanacak. O dönemlerin hepsini de yaşayan biri olarak Müslüman bir kadının vakarı muhafazası noktasında önemli bir örnek olacak bizim için. Esma anamızın o kameti üzerinde ayrıca durulması gereken bir kamet. Ben biraz merak ettim niçin acaba boşanma olmuş diye. Şöyle bir ipucu yakaladım. Zübeyir bin Avvam radıyallahu an biraz kıskanç biri ve hanımını evin dışında pek görmek istemiyor. İstiyor ki hep evde olsun, tarlada, bahçede, şurada burada olunca da
fazlaca oralarda olmasın. Mümkün mertebe evle sınırlı bir hayat olsun. Onun içinde biraz baskı unsuru oluşturuyor. Kaç kez Esma anamız bu konuda Hazreti Ebubekir'e yani babasına halini

0: arz ediyor ama bir türlü bu konuda Hazreti Zübeyir'i belli bir noktaya getirmeyince boşanma kaçınılmaz oluyor. Oradaki o tavırlar bizim için önemli. Bakın Kur'an'da talak meselesini anlatan, özellikle de hanımların iddet meselesini anlatan Bakara suresindeki ilgili ayetlerin sebebi nüzulü noktasında aktarılan isim Asr-ı Saadet'in önemli esmalarından biri olan Esma binti Yezid'dir. O da boşanmış. Onun da başından böyle bir şey geçmiş. O da bu konuda örnek olabilecek bir kamet önümüze koymuş. Son bir örnek söyleyeyim size. Berire binti Saffan isimli bir sahabi hanım okuyoruz Asr-ı Saadet'ten. Bu hanım aslında önceleri cariye. Ya Ebu Leheb'in oğlu Utbe'nin cariyesi ya da Ensar'dan bir başka adamın cariyesi. Bir müddet sonra o cariyelik içerisindeyken başka bir köle olan Mughis isimli köle ile evleniyor. O cariye, Mughis köle, ikisi evleniyor. Hicri 9. yılda Ayşe anamız tutuyor Berire'yi azat ediyor, özgürlüğüne kavuşuyor. Özgürlüğüne kavuşunca Berire kocasından ayrılmak istiyor. Ayrılma düşüncesini de söylüyor. Çünkü özgür oldu ya, azat elde edildi. O da yine hukukun ayrı bir alanıdır, oralara girmeyelim. O haline ait bir tabloyu aktarıyor kaynaklar bize. Berire Medine sokaklarında yürüyor. Mughis kocası arkasında ağlayarak yürüyor. Berire diyor beni boşa. O diyor ben senden ayrılmam. Birbirlerinin arkasında böyle dolaşıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onları bir yerde görüyor. Yanında da Efendimizin amcası Hazreti Abbas var. Bakıyor şöyle o tabloya. Subhanallah diyor Efendimiz. Mughis Berire'yi nasıl büyük bir aşkla seviyor. Ama Berire ise onun bu sevgisine karşı nasıl ilgisiz davranıyor. Allah'ın işine hayret edilir diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın orada söylediği söz bu. Bakın Efendimiz bize bir ölçü öğretecek burada. Bir müddet sonra Mughis geliyor Efendimiz'e ricada bulunuyor. Ya Resulallah diyor Berire seni kırmaz desen de benimle boşanmak istemekten vazgeçse. Çünkü ben onu çok seviyorum ve boşanmak istemiyor. Çağırıyor Efendimiz Berire'yi. Berire diyor kocanla boşanmasan ona geri dönsen evliliğini sürdürsen olmaz mı? Ya Resulallah diyor Berire bunu emir mi ediyorsun yoksa sadece Mughis sana söylediği için aracılık mı yapıyorsun? Eğer emrediyorsan eğer bunu istiyorsan benden en ufak bir itiraz duymadan ben evliliği devam ettiririm. Ama eğer bunu onun için diyorsan ben istemiyorum ya Resulallah. Zoraki o evliliği de devam ettirmek istemiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da zorlamıyor. Evlilik zorla olacak bir iş değildir. Bu mesele karşılıklı rızayla ve sevgiyle olabilecek bir şeydir. 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük mesele değil ki. Hadi gençler beni kırmayın, şöyle yapın, böyle yapın deyip üstüne örtesin meselenin. Bu mesele ciddi bir meseledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da orada Berire'ye diyor ki hayır sadece söyledim diyor. Onun üzerine Berire boşanma kararını bir daha söylüyor ve boşanma gerçekleşiyor. Asr-ı Saadet'te olan boşanma örneklerinden sadece bir tanesi. Aziz kardeşlerim zor bir meseleyi bilmem anlatabildim mi size, ancak bu kadar anlatabildim. Ama benim anlattıklarımla sınırlı değil, bunu bilin. Ne olur hiç değilse şu meseleyi Kur'an'dan ve sünnetten öğrenme adına en azından Talak suresindeki o 12 ayeti, Bakara suresinde biraz önce söylediğim o ayetleri bir güzel okuyalım. Onun arkasından en azından bir ilmihal kitabından, ilmihal bir müminin asgari olarak bilmesi gereken temel dini bilgilerdir. Bir ilmihal kitabından bu bahsi öğrenelim. Hukuklu yaşama adına da alışalım. Allah bizi hukuklu yaşasın. Haklara riayet edenlerden etsin. Başkalarının haklarına girmiş bir biçimde bizi huzuruna almasın. Allah'ın kendi hakkını da peygamberin hakkını da, dini bize intikal eden kurucu nesil olan sahabenin hakkını da, bizden önce hakikatleri bize duyuran bütün alimlerimizin hakkını da, birbirimizle doğan hakları da yerine getirip ve bu konuda hassasiyet içerisinde olan bahtiyarlardan bizleri kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İşte Kabe göründü.
2: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
1: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki katı olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
2: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır.
1: Ey Allah'ın Resulü. Söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
3: Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
1: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
4: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur.
5: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
6: İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi.
0: 26. Bölüm.
6: İkinci Akabe biatı gerçekleşmişti. Yesrib'den gelen 75 Müslüman, peygamberimize bağlılık yemini etmiş, onu her türlü kötülükten koruyacaklarına söz vermişlerdi. Mekke'de artık yaşama ümidi kalmayan Müslümanlar için yeni bir yaşam alanı oluşmuştu. Resulullah bu gruptan 12 temsilci seçilmesini istedi. Hazreçliler 9, Efsliler 3 temsilci çıkardılar. Temsilciler temsil ettikleri toplulukla konuşup onlara yaptıkları biatin önemini anlatacaklardı. Peygamberimizin henüz Müslüman olmayan amcası Abbas, yeğeni için endişeleniyordu. Bu sebeple yeni Müslümanları son kez uyarma ihtiyacı duydu.
7: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin. Çünkü bu sözden dönmek hem dünya hem ahiret rezilliğine sebep olur. Yok eğer her türlü felakete rağmen sözünüzün arkasında duracaksanız, bu dünyada da ahirette de hayırlıdır.
8: Mallarımız bu uğurda tükenip gitse de, kabilemizin büyükleri bu yolda öldürülse de, biz onu koruyacağız. Bu şeref sözümüz.
9: Evet doğru.
10: Resulullah bunun karşılığında bize Allah'ın hoşnutluğuyla cenneti vaat etti. Buna razıyız.
6: Bu sözlerden sonra artık dağılmaları gerekiyordu. Gün aydınlanmadan herkes yerlerine dönmeliydi. Resulullah'tan ayrılmak istemeyen ve onun sıkıntı çekmesine dayanamayan bu samimi Müslümanlar şöyle bir teklifte bulundular.
11: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Yeter ki emret.
6: Peygamberimiz, bize henüz bu şekilde davranmamız emrolunmadı. Siz yerlerinize dönünüz buyurdu. Medineli Müslümanlar çadırlarına dönerek sabahladılar. Fakat bu hadiseden Mekkeli müşriklerin haberi olmuştu. Yesrib

0: Yemen'den gelen grup oldukça kalabalıktı. Bunların içinde Müslüman olanlar niyetlerini gizli tutmuşlardı. Gece vakti görüşme yapılıp dönüldüğü için de Müslüman olmayanlar biat'ten habersizlerdi. Ertesi gün söylentiler yayıldığında Kureyş ileri gelenleri Yesriplileri sıkıştırmaya başladılar.
1: Bize ulaşan haberlere göre siz adamımıza gelmiş, bizimle savaşmak pahasına onu koruyacağınıza yemin etmişsiniz. Vallahi en son isteyeceğimiz şey Arap kabileleri arasında sizinle savaşa girmektir.
0: Durumdan haberi olmayan Yesripliler böyle bir şey olmadığını söylediler. Müşrikler ikna olmamıştı. Yesrib'in liderliğine soyunan Abdullah bin Übey'in yanına gittiler ve ona da aynı şeyi söylediler. Abdullah bir süre düşünüp taşındıktan sonra şöyle dedi.
2: Bu büyük bir iştir. Böyle bir şey olsaydı bana danışırlardı. Biliyorsun Yesrib'in lideri olup Evs ve Hazreci bir araya getirmeme az kaldı. Buna hürmet ederler. Beni çiğneyip böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
0: Abdullah bin Übey ile Mekke eşrafının arasından su sızmazdı. Onun sözüne inandılar. Ancak hala şüphe ettikleri şeyler vardı. Köşeye sıkıştırdıkları Sa'd bin Ubade'nin Müslüman olduğunu öğrendiklerinde onu devesine bağlayarak işkence etmeye başladılar.
1: Demek Muhammed'in dinindensin. Senin derdin ne be adam? Bizim topraklarımıza gelip azgınlarımıza nasıl destek olursun?
3: Dur! Rabbim Allah'tır dediğim için mi bana böyle yapıyorsunuz?
4: Ne oluyor? Ne yapıyorlar adama yine? Kollarından devesine bağlamışlar, saçını çekerek eziyet ediyorlar. Tanıdığı kimse yok mu onu bu durumdan kurtaracak acaba? Bana bak, seni bu durumdan kurtaracak kimse yok mu? Daha önceden tanıdığın bir Kureyşli falan.
5: Var. Zamanında Cübeyr bin Mut'im'i Yesrib'de kendisine haksızlık etmek isteyenlerden korumuştum.
4: Bu adamı bulalım. Aranızda geçeni hatırlat ve himayesine sığın. Yoksa seni bırakmazlar. Ben gidip senin için onu bulayım.

0: Hazreç'ten bir adamı Ebtah'ta dövüyorlar. Aranızdan biriyle olan hukukundan bahsederek sizi yardıma çağırıyor.
1: Kimmiş o?
0: Sa'd bin Ubade sizinle tanışıyormuş.
1: Doğru söylüyor. Biz tüccarken yardımımıza koşmuş, bizi himaye etmişti. Gidip ellerinden kurtaralım onu. Hadi yürüyün.
2: Cübeyr ve yanındakilerin müdahalesiyle Sa'd kurtuldu. Artık Mekke'deki Müslümanların bir planları olduğu ortaya çıkmıştı. Müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskı ve tehditlerini artırdılar. Peygamberimiz inananlara Allah'ın izniyle hicret edebileceklerini söyledi ve şöyle dedi: Allah sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalıklarla dolu bir şehir, Yesrib olduğunu bana göstermiştir. Mekke'den çıkıp gitmek isteyen oraya gitsin ve oradaki Müslüman kardeşleriyle birleşsin. Yüce Allah onları size kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı. Bunun üzerine Mekke'deki Müslümanlar bölük bölük hicret etmeye başladılar. Bu zorlu bir yolculuktu.
3: Çocuklar hazır mı? Gün aydınlanmadan çıkmamız lazım.
4: Hazır, hazır. Biraz dinlensinler diye erkenden uyuttum. Ne yapacağız? Bilmediğimiz bir yerde nasıl yaşayacağız?
3: Burada yaşam alanı bırakmadılar ki bize. Kalsak ne olacak?
4: Haklısın, haklısın. Yapmadıkları eziyet kalmadı.
3: Hem peygamberimizin tavsiyesi bu. Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
4: Evet, o dediğine göre vardır bir hikmeti. Dediklerini düşününce rahatlıyorum. Ama yanımıza eşyalarımızı alamıyoruz. Çoluk çocuk bu yolculuğa nasıl dayanacaklar diye düşünmeden edemiyorum. Neyse, Allah kerimdir. Rızkımızı veren o, bizi koruyacak da o.
3: Ha şöyle, bak hepimiz orada toplanacağız.

0: Sonra peygamberimiz de bize katılacak. Acılı günler artık bitiyor.
1: İnşallah. Hadi, hadi yardım et de şunları develere yükleyelim.
0: Hadi, hadi bakalım. Bismillah.
2: Mekkeli Müslümanlar evlerini kapatıp hiç bilmedikleri bir diyarda yaşamak üzere yola çıkıyorlardı. Bunların çoğu sessiz, sakin, kimseye sezdirmeden göç ediyordu. Mekkeliler her sabah terk edilmiş bir ev daha buluyorlardı. Aralarından bazıları bu duruma üzülecek olsa bile diğerleri üzülecek bir şey olmadığını, bunu hak ettiklerini fısıldıyordu kulaklarına. Tabii her hicret sessiz değildi. Hazreti Ömer, arkadaşları Ayyaş bin Rebia ve Hişam bin As'la birlikte hicret etmeye karar verdi. Mekke'nin 10 kilometre ilerisinde bir buluşma yeri tespit ettiler. Şehirden çıkmadan evvel Hazreti Ömer kılıcını kuşandı, yayını, oklarını ve mızrağını alıp Kabe'nin yanına gitti. Beytullah'ı tavaf ettikten sonra 2 rekat namaz kıldı ve orada bulunanlara şöyle seslendi.
3: Dinleyin! Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
4: Şuna gönül gösterecek biri yok mu?
5: Hangimiz Ömer'in karşısında durmaya cesaret edebilir ki?
6: Haddini bildirmek istiyorsan sen denesene.
2: Kimse Hazreti Ömer'e mani olmaya cesaret edemedi. Müslümanlara yaşam imkanı vermedikleri gibi onların hicretine de izin vermiyorlardı. Hicret ederken yakaladıklarını ya hapsediyorlar ya da çeşitli işkencelerle yolundan döndürüyorlardı. Hazreti Ömer'in birlikte hicret edeceği Ayyaş da Ebu Cehil'in üvey kardeşiydi. Onu geri çevirmek isteyen Ebu Cehil bir plan yaptı.
7: Arkamızdan birileri yaklaşıyor.
3: Demek davetimi kabul edenler oldu. Gelsinler bakalım.
7: Gelenler Ebu Cehil ile kardeşi Haris bin Hişam.
8: Ne istiyorlar?
3: Tabii ki seni. Gitmene engel olmak istiyorlar. Sakın onlara aldanma.
9: Kötü bir niyetimiz yok. Ayyaş'a bir haberimiz var.
3: Ne diyecekseniz söyleyin.
9: Ayyaş, annenin hali perişan. Sen gittiğinden beri ağzına bir lokma koymuyor. Sen dönmedikçe de saçlarını taramamaya ve gölgelenmemeye yemin etti.
3: Ey Ayyaş, vallahi seni kandırmak istiyorlar. Bu onların bahanesi. Annen sıcaktan bunaldığında gölgelenir, bitlendiğinde de saçlarını taramak zorunda kalır. Sakın buna kanma.
2: Ayyaş söylenenlerden etkilenmişti. Annesinin kötü durumda olduğunu düşünüyor, ona yardım etmesi gerektiğine inanıyordu. Hazreti Ömer ona engel olmaya çalıştı.
3: Ayyaş, gitme.
8: Gitmezsem içim rahat etmeyecek.
3: Seni alıkoymak için yapıyorlar. Ama sen buna inanıyorsun. Bari şu devemi al. Onun üzerinden inme. Eğer seni şüphelendirecek bir davranışta bulunurlarsa onunla kaçarsın. Ben bunlara hiç güvenmiyorum.
2: Ayyaş, Ebu Cehil ve kardeşi Haris ile birlikte Mekke yolunu tuttu. Hazreti Ömer'in şüphelendiği gibi belli bir süre sonra Ayyaş'ı pusuya düşürerek bağladılar ve Mekke'ye getirdiler. Ebu Cehil bir yandan Ayyaş'ın sırtına sopa vururken bir yandan da şöyle bağırıyordu.
9: Ey Mekkeliler, beni izleyin. Siz de akılsız ve cahil olanlarınıza bizim yaptığımız gibi yapın ki akılları başlarına gelsin.
2: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu. İnsanlar gizlice ya da çeşitli antlaşmalarla büyük fedakarlıklar yaparak memleketlerini terk ediyorlardı. Bu zahmet kısa bir süre içerisinde rahmete dönüşecek, İslam insanlar arasında hızla yayılacaktı.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Mucip sensin. Sensin mucip ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerimi uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
11: Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'nın çektiği açlık. Esma şöyle anlatıyor. Bir ara Resulullah'ın Ebu Seleme ile Zübeyre, Beni Nadir kabilesinin arazisinden verdiği bir arazide bulunuyorduk. Zübeyr Resulullah'la beraber çıktı. Bizim bir Yahudi komşumuz vardı. Bir koyun kesti ve onu pişiriyordu. Onun kokusunu hissettim. Hiçbir şeyin bende yapmadığı bir etki yaptı bu koku. O zaman kızım Hatice'ye hamileydim. Sabredemedim, gidip Yahudi kadının yanına vardım. Ondan ateş istedim. Maksadım bana bir şey ikram etmeseydi. Çünkü ateşe ihtiyacım yoktu. Kokuyu alıp eti de gözümle gördükten sonra iştahım daha da arttı. Ateşi söndürdüm. Sonra ikinci kez, üçüncü kez gidip ateş aldım. Sonra oturdum, ağladım ve Allah'a yalvardım. Sonra Yahudi kadının kocası evine gelip karısına ''Bizim evimize herhangi bir kimse geldi mi?'' diye sormuş. Kadın ''Evet, şu Arap kadın geldi ve ateş istedi.'' demiş. Kocası ''Ya bu etten ona göndereceksin veya ben bu etten hiçbir zaman yemem.'' demiş. Böylece bana bir kap içerisinde et gönderdi. Ömrümde ondan daha hoşuma giden bir yemek yemedim. Hendek günü ashabın aç kalmaları ve üşümeleri. Ebu Cihad'ın oğlu babasına, ''Ey baba, siz Resulullah'ı gördünüz. Onunla arkadaşlık yaptınız. Andolsun

eğer ben Resulullah'ı görseydim, şöyle şöyle yapardım, dedi. Babası, Allah'tan kork ve yavaş ol. Nefsimi elinde tutana yemin ederim, Hendek gecesinde Resulullah'la beraberdik. Peygamber, kim gider de şu kavmin haberini bize getirirse, Allah onu kıyamet gününde bana arkadaş yapacaktır, buyurdu. Halktan hiç kimse kıpırdamadı. Çünkü hem açtılar, hem de çok üşümüşlerdi. Üçüncü defa Hazreti Peygamber, ey Huzeyfe, dedi ve Huzeyfe'yi gönderdi. Hazreti Peygamber bir ara ashabının yüzlerinde görülen açlık emarelerine baktı. Onlara müjdeler olsun. Üzerinize öyle bir zaman gelecektir ki herhangi birinize sabah bir kap tirit, akşam da bir kap tirit verilecektir, dedi. Ey Allah'ın Resulü! Biz o gün hayırlı oluruz, dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bugün siz o günkünden daha hayırlısınız, buyurdu. Resulullah'ın ashabından öyle kimseler vardı ki günlerce yiyecek bir şey bulamıyordu. Derileri alıp ateşte yakıyor ve onları yiyordu. Hiçbir şey bulamazsa bir taş alıyor, karnına bağlıyor ve böylece belini düzeltiyordu. Sahabeden bazılarının açlık ve halsizlikten namaz içinde yere düşmeleri. Hazreti Peygamber ashabına namaz kıldırırken içlerinden bazıları kıyamdayken namazın içerisinde açlık sebebiyle yere düşüyordu. Onlar Suffa ashabıydılar. Hatta göçebeler bunlar delilerdir derlerdi. Resulullah namazı kıldıktan sonra onların yanına gider ve Allah katında sizin için hazırlanan şeyleri bir bilseniz, kesinlikle daha fazla fakir ve daha fazla ihtiyaç sahibi olmayı isterdiniz, derdi. Sahabenin Allah yolunda açlıktan dolayı yaprak yemesi ve açlığa tahammüllerine dair bazı kıssalar. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Bir gün evimden çıkarak mescide doğru gidiyordum. Beni evimden çıkaran da açlıktı. Resulullah'ın ashabından birkaç kişiye rastladım. ''Ya Ebu Hureyre, bu saatte seni evinden çıkaran nedir?'' dediler. ''Açlıktan başka bir şey değildir.'' dedim. Onlar da ''Biz de ancak açlık sebebiyle çıktık.'' dediler. Biz hep beraber Resulullah'ın huzuruna çıktık. Hazreti Peygamber ''Bu saatte sizi buraya getiren nedir?'' diye sorunca ''Ey Allah'ın Resulü! Bizi açlık buraya getirdi, dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber içinde hurma bulunan bir tabak getirdi ve her kişiye iki hurma verdi. Sonra da bu hurmaları yiyiniz ve üzerine su içiniz. Bu bugün size yetecektir, buyurdu. Ben bir hurmayı yedim. Birini de cebime koydum. Hazreti Peygamber, ey Ebu Hureyre, o hurmayı niçin cebine koydun, diye sordu. Ben de bunu anneme götüreceğim, dedim. Hazreti Peygamber, onu ye, biz sana iki hurma daha vereceğiz, dedi ve bana iki hurma daha verdi. Hazreti Peygamber bir gün Hendek'e gitti. Sabahın soğuk olan erken saatlerinde Ensar'la Muhacir'in yanlarına köle almaksadın Hendek kazdıklarını görünce, ey Allah'ım, hayat ahiret hayatıdır. Ensar ve Muhacirini affeyle beytini okudu. Onlar da Resulullah'a, biz hayatta kaldıkça daima cihat üzerinde Muhammed'e biat eden kimseleriz beytiyle karşılık verdiler. Muhacir ve Ensar, Medine'nin etrafında hendek açıyor, toprağı sırtlarıyla taşıyarak, biz hayatta kaldıkça İslam üzere Hazreti Muhammed'e biat eden kimseleriz beytini okurlardı. Hazreti Peygamber de onlara, ey Allah'ım, hayır ancak ahiretin hayrıdır. Ensar ve Muhacirine bereket ver. Onları mübarek kıl, beytiyle karşılık verirdi. Onlara bir avuç arpa getirilir, kokusu bozulmuş bir yağla kavrulur, onların önüne konulurdu. Bu tatsız yemek, boğazlarına takılıp kaldığı halde, onlar aç olduklarından onu yerlerdi. Cabir şöyle anlatıyor. Hendek gününde üşüyorduk. Sert bir kayayla karşılaştık. Sahabiler, Hazreti Peygamber'e gelerek

Hendek'te sert bir kaya çıktı dediler. Hazreti Peygamber, ben şimdi hendeğe inerim buyurdu. Sonra kalktı, onun mübarek karnında taş bağlıydı. Biz 3 gün hiçbir şey yemeden kazmaya devam ettik. Abdullah bin Amir babasından şöyle naklediyor. Hazreti Peygamber bizi askeri birlikle gönderdi. Yiyeceğimiz hurmaların küflenmişiydi. O birliğin başındaki zat onu avuç avuç bize takdim ederdi. Hatta son zamanlarda birer birer veriyordu. Babama, o hurmalar ne kadar yeterdi dedim. Babam, ey oğlum bunu hiç sorma. Biz o hurmaları kaybettikten sonra ona muhtaç olduk dedi. Ebu Ubeyde ve arkadaşlarının yolculukta çektikleri açlık. Hazreti Peygamber bizi bir kıta olarak gönderdi ve başımıza Ebu Ubeyde'yi emir yaptı. Biz Kureyş'in bir kervanına saldırmak istiyorduk. Bize bir dağarcık dolusu hurma vermişti. Ondan başka azığımız yoktu. Ebu Ubeyde hurmaları birer birer bize veriyordu. Ben babamdan, siz bir hurmayla ne yapıyordunuz diye sordum. Babam, biz onu çocuğun memeyi emmesi gibi emerdik. Sonra da su içerdik. O gün bu bize kâfi gelirdi. Biz bastonlarımızla kurumuş yemişlere vurur, yere döker, sonra suyla onları ıslatarak yerdik, dedi. Hazreti Peygamber ve ashabının Tihame Savaşı'nda açlık çekmeleri. Ebu Hubeyş el-Gıfari şöyle anlatıyor. Tihame gazvesinde Resulullah'la beraberdim. Biz Fıstas denilen yere vardığımızda sahabiler peygambere gelerek, ey Allah'ın Resulü, açlık bizi yordu. Bize izin ver de develeri kesip yiyelim, dediler. Hazreti Peygamber de bu teklifi kabul etti. Bu hadise Ömer'e anlatılınca Resulullah'a gelerek, ey Allah'ın peygamberi, ne yapıyorsun? Halka binekleri kesmelerini emretmişsin. Peki neye bineceklerdir, dedi. Hazreti Peygamber, ey Hattab'ın oğlu, o halde sen ne diyorsun? Senin fikrin nedir, diye sordu. Ömer, onlara yemeklerinin fazlasını getirtmelerini emret. Onu bir kaba koy. Bereketlenmesi için Allah'a dua et, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara emretti. Yemeklerinin fazlasını getirerek bir kapta topladılar. Hazreti Peygamber dua ettikten sonra kaplarınızı getirin, dedi. Herkes geldi, bundan kabını doldurdu. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Resulullah'la beraber bir gazvede bulunuyorduk. Ona, ey Allah'ın Resulü, düşman hazır, toktur. Bizse açız, dedik. Bunun üzerine Ensar, su taşımak için kullandığımız develerimizi kesip askerlere yediremez miyiz, diye sordu. Hazreti Peygamber, hayır, kimde ne varsa onu getirsin, buyurdu. Bunun üzerine herkes elinde ne varsa getirdi. Kimi bir avuç, kimi bir ölçek, kimi daha çok, kimi daha az getirmişti. Bunların tamamı 20 küsür sağ oldu. Hazreti Peygamber başına oturup bereket duası ettikten sonra herkes kabını getirip alsın fakat kapışmayın, dedi. Herkes kendi kabını doldurdu. Bazılarının elinde torba, bazılarının elinde çuval vardı. Hatta bazıları gömleğinin kollarını bağlayarak torba yapmıştı. Herkes kabını doldurduktan sonra zahire olduğu gibi yerde kaldı. Sonra Hazreti Peygamber, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de onun elçisiyim. Her kim bunu söylerse Allah onu cehennem ateşinden korur, buyurdu. Cuma günü bazı sahabilere yemek yediren kadının kıssası. Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir hanım vardı. Bahçesinde pancar ekerdi. Cuma günü olduğunda pancarın köklerini çıkarır, bir çanağa koyar, sonra bir avuç da arpa ilave eder, onu içine atardı. Böylece pancarın kökleri yemekte et yerini tutardı. Biz cuma namazından sonra ona gidip selam verirdik. O da yaptığı yemeği bize yedirirdi. Biz o kadının yemeğini yemek için cuma gününün gelmesini temenni ederdik. Ashabın çekirge yemeleri ve cahiliye devrinde buğday ekmeği

0: yememiş olmaları. Bir gazada bulunuyorduk. Müşriklerden bazı kimselerle karşılaştık. Onları ateşte pişmekte olan bir ekmeklerinden uzaklaştırıp onu elde ettik. Ondan yemeye başladık. Biz cahiliyet döneminde kim ki ekmek yerse onun şişmanlayacağını işitmiştik. Ekmeği yedikten sonra herhangi birimiz acaba şişmanladık mı diye arkasına bakıyordu. Tebük Savaşı'nda ashabın susuzluk çekmeleri. Hazreti Ömer'den bize sıkıntılı zamanın durumunu haber vermesini istedik. Hazreti Ömer, biz Tebük'e tam hararetin şiddetli olduğu bir devrede çıktık. Bir yerde konakladık. Öyle çok susadık ki boynumuzun kopacağını sandık. İçimizden biri gidip yüküne bakarken boynunun kopacağını sanmadan geri dönemiyordu. Hatta bazıları devesini kesiyor ve işkembesindeki suyu içtikten sonra gerisini göğsü üstüne koyuyordu. Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü! Allah duada sana hayrı vermeyi adet kılmıştır. Bizim için Allah'a yalvar." dedi. Hazreti Peygamber, "Sen bunu istiyor musun?" deyince, Ebu Bekir radıyallahu anh, "Evet." dedi. Hazreti Peygamber, ellerini göğe doğru kaldırdı. Hatta gök bulutlanınca ve yağmur gelinceye kadar da ellerini indirmedi. Yağmur geldikten sonra herkes yanındaki kapları doldurdu. Sonra biz yolumuza devam ettik. Gördük ki bizim ordumuzun dışındaki yerlere yağmur yağmamıştı. Haris, İkrime ve Ayyaş'ın Yermük Savaşı'nda çektikleri susuzluk. Yermük Savaşı'nda Haris bin Hişam, İkrime bin Ebi Cehil ve Ayyaş bin Ebi Rebiya ağır yaralar alarak yere düştüler. Haris bin Hişam içmek için su istedi. Askerlerden biri ona su götürdü. İkrime'nin kendisine baktığını görünce, "Bu suyu İkrime'ye götür," dedi. İkrime suyu alırken Ayyaş'ın kendisine baktığını gördü, suyu içmeyerek, "Bunu götür Ayyaş'a ver," dedi. Fakat su Ayyaş'a yetişmeden Ayyaş öldü. Bunun üzerine sucu İkrime'ye koştu. Fakat İkrime de ölmüştü. Hemen Haris'in yanına koştu. Haris de ölmüştü. Ebu Amr el-Ensari'nin Allah yolunda susuzluğa katlanması. Ebu Amr el-Ensari'yi gördüm. Bu zat hem 2. Akabe'de bulunmuş hem de Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştı. Oruçlu olduğu için susuzluktan kıvranıyordu. Hizmetçisine, "Yüzüme biraz su serp," dedi. Hizmetçisi yüzüne suyu serptikten sonra okluğundan 3 tane ok çekti. Okları düşmana attıktan sonra, "Resulullah'tan duydum ki kim Allah yolunda bir ok atarsa, isterse o ok hedefe ulaşmasın, o ok kıyamet günü kendisi için bir nur olur," buyurdu. Dedi ve güneş batmadan şehit oldu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Vehhab, sensin ki vermek duygusunu vermekle zengin ettin beni. Verdiklerini hesapsız verirsin. Verdiklerinden hesap sormak kimsenin haddi değil. İstemesini bilmeyene, istemesini bile bilmediğini istetmeden vermek ancak senin işindir.
2: Allah. Radyo Hedef FM 91.8.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.

0: seni anlamaktan uzaktır.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Azab suresi 51. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Turci men teşâ'u minhunne ve tu'vi ileyke men teşâ'u. Bir hayat var, bir ev var, aile akademisi var. Onun kurallarını bizzat Allah Azze ve Celle koyuyor. Efendimiz Aleyhisselam eşleri, onlar her ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın himayesinde olsalar, onun eşleri olsalar da yine kadın olmaları hasebiyle zaman zaman aralarında farklı birbirine karşı muameleler olabiliyor. Kıskançlık halleri olabiliyor onların. Bu cihetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı Allah Teala işte onlara şöyle yap diye ayet-i kerimeyi indirerek onlar da bu şekilde olmamız, hayatının bu şekilde devam etmesi bizzat rahmani bir talimattır, Allah buyruğudur diyerek onlar için bir göz aydınlığı oluyor, rahatlama vesilesi oluyor. Ondan bahsediyor. Turci men teşâ'u minhunne ve tu'vi ileyke men teşâ'. Bunun öncesinde şunu söyleyelim. Kasım var. Kasım, bir adamın eğer birden fazla eş varsa onlara adil davranması. Allah Resulü Aleyhisselam buyururlardı ki Allahümme hâzâ kasmi fîmâ emlik ve lâ tuâhidni fîmâ temliku ve lâ emlik. Ya Rabbi, ben bu kadar yapıyorum. Bu kadar gücüm yetiyor. Bu kadın akademisini idare etmek zor. Yaptığım şu, her gün nöbetleşe birinin evine gidiyorum. Onun evinde kalıyorum. Ama eğer bir tanesini daha fazla seversem, Ayşe'ye muhabbetim daha fazla meyletmiş olursa, senin kadir olduğun ama benim malik olamadığım bu kalbimin birisine fazla meyletmesinden dolayı beni muahaze etme ya Rabbi diye Allah Resulü dua ederdi. Buna kasım denir. Bir adamın birden fazla eşi varsa onlar arasındaki muameleyi adil bir zeminde sürdürmesi kasım. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam'ın o kasımla alakalı durumuna Kur'an-ı Kerim bir rahatlatma getiriyor. Turci men teşâ'u minhunne, yani min ezvâci rasûlillâhi, min ezvâci rasûlillâhi, Efendimizin eşlerinden onlardan dilediğini geri bırakabilirsin. Yani o kasım noktasında ve tuvi ileyke men teşâ, dilediğini yanına alabilirsin. Ve men ibtagayte mimmen azelte felâ cünâhe aleyk. Yani وَمَنْ اِبْتَغَيْتَ yani talepte sohbeteha. Eğer bir tanesiyle sohbet etmek, biriyle konuşmak istiyorsan velev ki bu konuşmak istediğin مِمَّنْ عَزَلْتَ, yani o kasimden çıkarmış olduğun olsa bile فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكَ, bundan dolayı sana bir günah olmaz. Yani Efendimiz Aleyhisselam buna rağmen, Allah Teala onu serbest bırakmasına rağmen yine kasme devam ediyor ve onlar arasındaki adalete riayet ediyordu. Ancak şöyle diyorsa Allah Resulü Aleyhisselam eşlerinden bir tanesi, ben nöbetimi falana verdim, bana gelmeyebilirsin, falana git ya Resulallah dediyse, o şekilde Allah Resulü ancak gidiyor. Peki ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ تَقَرْءَ عَيُنُهُنَّ, işte bu durum, yani senin muhayyer olman, Kur'an-ı Kerim'in seni rahatlatmış olması bu konuda, ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ تَقَرْءَ عَيُنُهُنَّ, onların göz nuru olması noktasında daha uygun bir durumdur. وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ, yani üzülmemeleri, razı olmaları, وَيَرْضَيْنَ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَ

İse hunne küllühünne. Küllühünne hepsi. Bütün eşlerini, eşleri Efendimiz Aleyhisselam'ın onların bu duruma, yani Allah Resulü'nün birini geri bırakması, diğerini yanına alması, onunla beraber olması, onunla sohbet etmesi, Allah Teala bu noktada Efendimiz Aleyhisselam'a bir genişlik veriyor. Annelerimize de bu ayet-i kerime şunu söylüyor. Bu bizzat Allah'ın tasarrufudur. Onun emri, onun talimatıdır. Dolayısıyla böyle basit şeyler üzerinden bu kadın akademisinin gündemini değiştirmeyin. Bu kadın akademisinin asıl gündemi nedir? Her gün Allah Resulü Aleyhisselam bütün ümmetin kadınlarının hocası olacak, annelerimizle ders yapacak. O gündemden bu kadın akademisini çıkarmayın. İşte Allah Teala böyle genişlikler veriyor. وَلَا يَحْزَنَّ üzülmesinler وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ onlara verdiğine razı olsunlar. Hepsi كُلُّهُنَّ bütün annelerimiz öyle olsunlar. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ Allah Azze ve Celle kalbinizdeki neler varsa onları bilir. Yani gizli duygular, derinliklerine gömmüş olduğunuz o duyguları, düşünceleri bilir. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَل۪يمًا Allah Azze ve Celle وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا bütün bu ayrıntıları bilir. حَل۪يمًا halimdir, yani o ceza verecekse orada acele etmez, zamanı vardır, zamanı zemini gelince onların muhasebesini görür. لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَم۪ينُكَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezvac-ı tahiratı çağırmışlardı. 28 ile 29. ayet-i kerimeye bakarsanız يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ كُلَّ اَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَز۪ينَتَهَا فَتَعَلَيْنَ وَمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاهًا جَم۪يلًا Eğer dünyalık istiyorsanız vereyim göndereyim ama benim evim değişmez buyurmuştu. Bu evde fakru zaruret olacak, ihtiyari fakirlik devam edecek. Ama annelerimiz ve in kuntunne turidnallaha ve rasuluhu ve'd-daral ahire. Onlar Allah'ı, Resulü'nü ve ahireti tercih etmişlerdi. Şimdi burada da Cenab-ı Hak madem ki onlar ahireti, Allah'ı ve Resulü'nü tercih ettiler, o halde evlilik burada dursun. 9 tane hanımla beraber bu kadın akademisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bundan sonra böyle devam etsin. La yahillu leken nisa'u min ba'du. Yani bundan sonra 9'dan sonra sana kadın helal değil buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve la en tebeddele bihinne min ezvacin. Yani siz işte birisini boşayıp onun yerine başka birisini almak bu şekilde de caiz değil. وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ Velev ki onların güzellikleri çok çekici olmuş olsa bile, cezbedici olsa, hoşuna gitmiş olsa bile olmaz buyuruyor. Bu haliyle devam edecek. Çünkü onlar Allah'ı, Resulünü tercih eden kadınlar. Yani 9 tane. Belki bu ayarda başka kadın bulunmaz bu ayarda, bu kıymette, bu akademide öğrenci olacak başka, bu kumaşta başka kadın olmaz. Onun için bundan sonra bunu değişme buyuruyor Cenab-ı Hak. İlla ma meleket yeminuk, ancak esir olursa hür yapmak için o şekilde olabilir bu istisna. Ve kânallâhu alâ külli şeyir rakîbe. Allah Azze ve Celle bütün bu halleri murakabe eder. Murakabe eder demek, yani bunların karşılığını sorar. Sorar. Ve kânallâhu alâ külli şeyir rakîbâ. Peki şimdi buradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi bağlamında ev adabıyla alakalı meseleleri bize anlatacak. Ev adabıyla alakalı. Cahiliye döneminde geliyorlardı, eve giriyordu. Pencereden giriyordu, kapıdan giriyordu, kapı yoktu bazen,
giriyorlardı. Doğrudan yatak odasına geliyordu. Adam

hanımıyla beraber evde, yatakta veya sofrada kadın belki kıyafeti uygun değil doğrudan gelip içeriye giriyorlardı, oturuyorlardı adamla beraber, kadın erkek karışık, mahremiyet yoktu. Şimdi şeriat bu hayata, bu topluma müdahale edecek. Yani Peygamber aleyhisselam evi üzerine müdahale edecek. Ama evinizde birileri oturuyorsa ve bu oturmanın da limiti, saati yoksa, artık gece yarılarına kadar orada bekliyorlar. Efendimiz aleyhisselam evinde yemek pişiyorsa önceden gelip oturuyorlar, bekliyorlar. Yemek pişecek, onlar da yiyecekler. O evde kadınlar var. Onlar evde yabancı erkekler varken orada çalışabilirler mi? Yemeği hazırlayabilirler mi? Bütün bunlar sıkıntı. Ama o toplumda bunlar normal. Şimdi o topluma mahremiyet ayarı yapıyor şeriat. Dolayısıyla değişecek. Efendimiz de evindekilere hadi çıkın diyemediğinden dolayı Allah Teala bizzat müdahale ediyor. Bütün evlere giriş çıkış adabı nasıl olacak? Misafirlik hukuku nasıl olacak? Onunla alakalı. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten nebiyyi illa en yu'zeneykum ila ta'amin hayra nazirine ina. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten nebiyyi, peygamberin evlerine ancak nasıl girin? İlla en yu'zeneleküm ila ta'amin. Yani mezun olursanız, izin verilirse, kapı açılırsa, davet edilirseniz o halde girin. Yani bu eve siz geliyorsunuz, kafanıza göre açıyorsunuz, giriyorsunuz. Böyle bir eve girilmez. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Sahabi, annenin yanına bile haber vermeden girme. Ya Resulallah, bu annem, ben buna bakıyorum deyince, peki anneni çıplak bir halde odanın içinde olur ki kıyafetin değişiyor, görmek ister misin buyuruyor. Yani kişi annesinin yanına bile kapıyı vurmadan giremiyorsa, o zaman birisi başka birisinin evine müsaade almadan girebilir mi? Ama o toplum bütün bunları normal görüyordu. Girmeyin illa en yu'zene leküm ila ta'amin. Eğer izin veriliyorsa, mezunsanız o zaman girebilirsiniz. Yani mezune leküm, izin verildiyse, yemek için çağrıldınız. Ya da nasıl girersiniz? Gayre nazirine ina. İna, yemeğin pişmesini bekler olduğunuz halde de girmeyin. Tamam. Yani bu şekilde de girmeyin. Veya inahu, yemeğin vaktini bekler olduğunuz halde de girmeyin. Gayre nazirine muntazirine, giriyorlar, yemeğin pişmesini bekliyorlar. Olmaz. O evde kadınlar var. Onlar çalışacaklar, sofrayı hazırlayacaklar. Bu halde de olmayın. Beklemeyin yani. Evin içine girip de yemek olsun, önce biz alalım diye. Ama burada ne anlıyoruz? Efendimiz aleyhisselam evi, eğer varsa herkesi, orası bir aşhane gibi, pişiyor annelerimiz, hazırlıyorlar, dağıtıyorlar. Müslümanlar oradan yiyorlar, istifade ediyorlar. Zaten birisi geldiyse Mescid-i Nebevi'ye, açsa Efendimiz aleyhisselam önce evine gönderirdi. Evde varsa önce evden alır, ikram ederdi. Yoksa ashaba döner. En kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yukrim dayfehu buyururdu, değil mi? Misafirine ikram etsin Allah'a ve ahiret gününe iman eden. Peki, velakin izâ du'itum fedhulû fe izâ ta'imtum fenteşirû ve lâ müste'nisîne lihadîs. Fakat eğer eve davet edildiyseniz fedhulû, o zaman girin. Feyda taimtum, yediğiniz zaman, Peygamber aleyhisselam evinde size yemek ikram edildiğinde, feyda taimtum fenteşiru, çıkın artık. Yani o evde meşguliyet vardır. Hani eve gittiğiniz zaman adab nedir? Şöyle demek: efendim, çok meşgulsunuz, sizin işiniz var, mutala müzakere ediyorsunuzdur, yani ben eve girmesem, şuradan derdimi söyleyip gitsem diye adab bunu gerektirir. Bunu söylersiniz.
Karşı taraf da ısrar ederse o zaman gir.

dersiniz. Çünkü sizin, belki onun sizden daha fazla mazereti var ama ev sahibi o mazereti söyleyemez. Onun için o eve giden misafir onun önünü açmalı. Demek ki efendim hayır siz olmaz. Bu evde işte meşgulsünüzdür. Şuradan söyleyeyim, gideyim diye misafir olarak giden bu şekilde yapmalı. Ya da daha çok böyle mescit gibi umma açık yerlerde bu tür kabuller olmalı. Ama davet edildiği zaman gitmeli. Yemek ikramdan sonra fenteşirû ve lâ musteknisîne lihadîs. Oturup orada kendi aranızda muhabbete dağılmayın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evindeler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Zeynep annemiz bekliyorlar. Allah Resulü eve girecek, orada ikram var, velime ikram edildi, 3 kişi kaldı. Enes bin Malik dışarıdan çağırıyor, ikram ediyor, gelenleri veriyor. En son diyor ki, ya Resulallah, ikram edecek artık kimseler kalmadı. Ama orada 3 kişi var, onlar kalkmıyorlar. Efendimiz aleyhisselam diğer annelerimizi, onları ziyaret ediyor, geliyor, hala onlar orada oturuyorlar, devam ediyorlar. وَلَا مُسْتَئْنِس۪ينَ لِحَد۪يسِ. Dolayısıyla İslam o toplum bilmiyor tabi. O topluma misafirlik adabını öğretiyor. Gittiğin zaman, misafirliğe gittiğinde kapının ortasında durmuyorsun. Nerede duruyorsun? Kenarda. Niye kenarda? Ortada durursan adam kapıyı açtı mı direkt evin içini görürsün. Evin içinde adamı, hanımı vardır, kızı vardır. Belki başı geri bağlıdır. Onu o halde görürsün. İçeriye girdin, misafir odasında otururken nerede oturacaksın? Yüzün kapıya doğru olmayacak. Eğer yüzün kapıya doğru olursa kapı açıldığı zaman o koridorda geçen kadınları görmüş olursun. Görmeyeceksin. Sırtın kapıya doğru olacak. Bütün bunları bu topluma Hazreti Muhammed öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Eve gittiğin zaman adamlar eve giriyorlar. Evin kapısı yok. Nereden giriyor, nereden çıkıyorlar? Belli değil. Peki وَلَا مُسْتَئْنِس۪ينَ لِحَد۪يثٍ. Orada söze dalmayacak eve gidenler. اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّب۪يَّ فَيْسَحْيِ مِنْكُمْ. İşte bu. Sizin orada muhabbete girmeniz, dalmanız, oturmanız, beklemeniz يُؤْذِ النَّب۪يَّ. Peygamber aleyhisselama eza veriyor. Allah Resulü gece ibadet edecek, biraz istirahat edecek, sonra kalkacak. Ama فَيْسَحْيِ مِنْكُمْ. Hayasından söyleyemiyor. Ev sahibi olanlar söyleyemezler. Onun için misafir ev sahibinin önünü açmalı. فَيْسَحْيِ مِنْكُمْ. وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَاقِ. Ama Resulullah bütün insanlığa, onun rahmeti bütün insanlığı kuşatacak. Biraz dinlenmeli, istirahat etmeli, kalkmalı, gelmeli. Yani insan neticede o bedenin de ihtiyacı var. Onun için eğer siz bunu anlamıyorsanız Allah Teala haya etmez. Bizzat size ev adabıyla alakalı bu talimatları bildirir. Yani فَيْسَحْيِ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ demek. Burada müşakele var. Efendimiz Aleyhisselam'ı haya bağlamında bize anlattığından dolayı Allah Teala'nın bu ayet-i kerimeyi indirmesini yine onun müşakele babından وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ. Allah Teala hakikati bildirir. Yoksa Cenab-ı Hak da haya, yani utanma gibi bir durum, utanmama gibi böyle bir durum Allah Azze ve Celle için söz konusu olmaz. Tıpkı وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهِ'da olduğu gibi. Yani onlar plan kuruyorlardı. وَمَكَرَ اللّٰهِ. Allah Teala plan kurar mı? Planı kim kurar? Gücü sınırlı olanlar plan kurarlar. Yani وَمَكَرَ اللّٰهِ ifadesiyle Allah Teala onların planlarını bozar. O manada anlıyoruz ki buna müşakele denir. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Perdeler artık var, kaplar var. Eskisi gibi kadınların yanına gelip onlarla içeriye giremiyorlar. Duvarlar var, engeller var, maniler var. Mahremiyet
o toplumun içine yerleşti. Peki gelip annelerimizle konuşurken nasıl konuşacaklar? Ve izâ seeltumûhunne, o peygamberin hanımlarından bir şey istediklerinde, bir şey sorduklarında, ve izâ seeltumûhunne metâan, ya da bir şey istiyorlar, ne yapsınlar? Ve izâ seeltumûhunne metâan fes'elûhunne min verâi hicâb, perdenin arkasından, kapının arkasından sorsunlar, kapının arkasından konuşsunlar. Yani yüz yüze gelmesinler, göz göze gelmesinler. Nereden bahsediyor? As-saadetten. İnsanların en iyilerinin, en iffetlilerin yaşamış olduğu asırdan. O asırdan bahsediyor. Peki karşıda kimler var? En-nebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum. Annelerimiz var. Manevi annelerimiz var. O annelerle insanlık tarihinin peygamberlerden sonra en temiz olanları konuşurken nereden konuşacak Fatih kardeşim? Perdenin arkasından. Ve izâ seeltumûhunne metâ'an fes'elûhunne min verâi hicâb. Peki ya bugünkü toplum, kadın orada, erkek burada, oturmuşlar, birlikte program yapıyorlar. Birlikte siyasi, fikri vesaire meseleler üzerinde mülazalarda bulunuyorlar. Fikir beyan ediyorlar. Mizah yapıyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar, beraber seyahat ediyorlar. Yapabilir mi kardeşim? Eğer Kur'an-ı Kerim'in terbiyesini aldıysa yapamaz diyor Allah Teala. Yani nefsine senden ve benden daha sahip olanlara Allah Teala bu talimatları veriyorsa, o zaman senin ve benim hayatım o noktada farklı olmalı. Ama toplum o hale geldi ki, şimdi bir yerde bir konferans veriyorsunuz, konuşuyorsunuz, bir tarafta kadınlar var, erkekler var. Eğer erkekler o tarafa doğru konuşuyorsanız, eskiden İslam kadınlarıyla pazarda, çarşıda bir erkek konuşurken onlar gözlerini sakınırlardı. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Erkek de sakınacak tabi. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Kadın, erkek konuşmak zorunda kaldıklarında onlar gözlerine sahip olacaklar. Peki bakılınca bir kadına rahatsız olurdu. Ama şimdi kadınla konuşurken, hepsi değil tabi, eğer o tarafa dönüp de bakmadıysanız içlerinde rahatsız olanlar olabiliyor. Neden? Zannediyor ki modern bir algı. Erkekle konuşurken yüzüne bakacaksınız, yandan bakmayacaksınız. Bu gurur kibir halidir. Yüzüne dönüp de bakacaksınız. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Sağır hastalığı, o devedeki o hastalık gibi böyle çevirip de konuşmayacaksın adamla. Yön döneceksin, o halde konuşacaksın. Ama erkekse böyle yapacaksın. Kadınsa ona erkeğe baktığın gibi bakamazsın, bakmayacaksın. Şimdi bu kardeşlerimiz bu durumu bilmediğinden dolayı onlara bakmayınca zannediyorlar ki bizi muhatap almıyor, dikkate almıyorlar, onun için bakmıyorlar. Halbuki İslam bunu emrediyor. Onun gözüne kim bakacak? Eşi bakacak kardeşim. Veya oğlu bakar, babası bakar. Peki ذَٰلِكُمْ اَدْهَرُوا لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Bu durum, işte bu. Hangisi? Eğer perde olursa, kadınlarla aynı ortamda olmazsanız ve perdeler arkasından konuşursanız ya da göz göze gelmezseniz, gözlerinizi birbirinden sakındırırsanız, mahremiyeti korursanız اَدْهَرُوا لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Hem erkeklerin hem kadınların kalplerini koruyabilmeleri için şüpheden, şeytandan, vesveseden, hani ona bakar, gözüne bakar, haline bakar, durumuna bakar, içinde bir takım farklı duygular oluşabilir. Onlardan koruyabilmek için kalbe sahip olun. Hani buyurmuştu ya, innema yuridullahu liyuzhibe ankumur ridise. İnnemâ yuridullahu liyuzhibe ankumur ridise. Yani Allah Teala temizleyecekti. Günahtan, hatadan, zulümden
temizleyecekti Ehl-i Beyti ve onun şahsına bütün kadınları. Peki o temizlik hali

koruyabilmek için ne yapacaksınız? Zâlikum adharu li kulûbikum ve kulûbihinne. Eğer böyle mahremiyeti korursanız, karşılıklı oturmazsanız, mahremiyet duvarlarını yıkmazsanız, perdenin arkasından konuşma irtibatı yaparsanız, kadın da kendini korumuş olur, erkek de korur. وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselama eza vermeniz caiz değildir. Uygun değildir. Helal değildir. وَمَا kimsenin böyle bir hakkı yoktur. وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا. Ondan sonra kesinlikle Peygamber aleyhisselamın eşleriyle, onlardan birisiyle birinin kalkıp evlenmesi, bu da caiz değildir. Yani وَلَا تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا. Hazreti Ayşe annemizle alakalı öyle birisi diyor ki, Allah Resulü vefat ederse onu ben alacağım diyor. Tabi ayet-i kerime de وَلَا اَنْ تَنْكِهُ اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمًا. İşte bu durum Allah katında nedir? عَظِيمًا, zemben عَظِيمًا, büyük bir günahtır. Resulullah'a eza vermek, Müslümanların anneleri mesabesinde olan Allah Resulü'nün eşleriyle evleneceğim demek, evlenmeyi irade etmek, bunlar büyük günahtır buyuruyor. Çünkü bu kadın akademisi, bunun o tabi hali Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da korunacak. İn tubdu şey'en ev tuhfuhu. İn tubdu şey'en, yani eğer Efendimiz Aleyhisselam'a eza vermek, ben Ayşe ile evleneceğim gibi böyle Resulullah'ı ve İslam'ı, ümmeti yaralayacak birinin kalkıp bir münafığın böyle bir cümle kurması, ev tuhfuhu, ya da içinde bunu bir uğur gibi kalbinde saklaması, Resulullah vefat etse de ben hanımlarından biriyle evlensem gibi, yani kim böyle yapıyorsa, fe innallaha kâne bi kulli şeyin alîmâ. Allah azze ve celle gizlediğiniz, izhar ettiğiniz bütün bu durumları biliyor. Biliyor demek, bunun lazım anlamı, bunun hesabını size soracak demek kardeş. Peki, bir ev, o ev topluma İslam'ı anlatacak. O evin huzuru önemli, o evin saadeti önemli. Allah Teala Peygamber aleyhisselam evindeki huzur nasıl korunacak? O kasimle alakalı, turci men teşâ'u minhunne ve tu'ileyke men teşâ'. Oradan itibaren bu huzurun korunmasıyla ilgili esaslardan bahsetti. Sonra Peygamberin evi rahatsız edilmemeli, onunla alakalı kurallardan, adam muaşere kurallarından bahsetti. Buradan itibaren devam edecek. Estağfurullah ve tûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Ve izâ seeltumûhunne metâ'an fes'elûhunne min verâi hicâb. Bu ayet-i kerime nazil olunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam eşleri, onların akrabaları, yakınları, onlar da tereddüt ediyorlar. Acaba biz de onlarla konuşurken babası, kardeşi olarak aynı kural bizim için de geçerli mi? Biz de perdenin arkasından mı onlarla konuşmamız gerekir? Tabi sahabede bir hassasiyet hali var. Ayet-i kerime inince hemen onu yaşıyorlar. Hemen hayatlarına tatbik ediyorlar. Bu ayet-i kerime Efendimiz aleyhissalatu vesselam evi, yani o kadın akademisi, kadın akademisindeki Allah Resulü aleyhisselam öğrencileri, onların aileleriyle durumları nasıl olacak? Aynı zamanda bu durum diğer İslam kadınlarının da kendi yakınları, akrabalarıyla alakalı da geçerli bir durumdur. La cunaha aleyhinne fi abaihinne ve la abnaihinne ve la ikhwanihinne ve la abnai ikhwanihinne diye ayet-i kerime devam ediyor. Şimdi la cunaha aleyhinne fi abaihinne, o kadınların babaları hakkında onlara bir günah yok demek, yani onlar eğer perdenin arkasından onlarla konuşmuyorlarsa,
bir perde, kapı, böyle bir şeyin arkasından konuşmuyorlarsa bundan dolayı onlarda bir günah oluşmaz. Yani caizdir derken caizdir derken öyle konuşur. Yani kadın babasıyla, kardeşiyle, amcasıyla perdenin arkasından konuşmaz. Bundan dolayı onlarda bir günah yok. Neden günah yok diyor? La cünaha. Çünkü orada zannediyorlar ki kendi kızlarıyla, kardeşleriyle konuşmalarında bir günah hali oluşur. Kur'an-ı Kerim de o vehmi gidermek için la cünaha diye başlıyor. La cünaha aleyhinne fi abaihinne ve la ebnaihinne ve la ihvanihinne. Erkek kardeşleriyle konuşurken aynı şekilde perdesiz konuşurlar. Bir günah yok. Ve la ebna ihvanihinne, kardeşlerinizin oğulları, kardeşlerinin oğulları. Ve la ebnai ehevatihinne, kız kardeşlerinin oğullarıyla da aynı şekilde perdesiz konuşurlar. Ve la nisaihinne, Müslüman kadınlar gelirler, kadın kadına baş başa oturur sohbet ederler. Ve la ma meleket eymanuhunne, cariye kadınlar gelirlerse onlarla da aynı şekilde perde olmadan konuşabilirler. Bundan dolayı bir günah hali oluşmaz buyuruyor Kur'an-ı Kerim. وَاتَّقِينَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Peki Cenab-ı Hakk'ın mahremiyetle alakalı emirlerini koruma noktasında muttaki olunuz, takva halin kuşanınız, hassas bir hayatınız olsun. Allah Azze ve Celle her şeye şahittir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ şehide, yani şahit olması bunun hesabını sorması demektir. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o topluma İslam hukuk nizamını yerleştiriyor. Ailede, cemiyette, iktisatta, her yerde bir değişiklik var, bir dönüşüm var. O toplum Allah'a gidiyor, Allah'ın kitabına gidiyor, ama aynı oranda da bir muhalefet var. O muhalefet de direniyor, dayatıyor, kendince tuzakları var. İnna Allahe ve melaiketuhu. Peki peygamberi kim destekliyor? Kim peygamberin yardımcıları? Yani bu kadar iftira tufanına karşı Allah Resulü nasıl duracak? Müslümanlar nasıl dayanacaklar? İnna Allahe Allah ve melaiketuhu, melekler. Yusallûne alennebiyyi. Sallâ'nın anlamı neydi? Yardım etmek. Doktorun hastaya eğilmesine salla fiiliyle ifade ediyorduk. Annenin çocuğuna süt vermek için eğilmesini salla ile ifade ediyorduk. O halde Allah ve melekleri Peygamber aleyhisselamı teyit ediyorlar. Allah onun vekili, Allah onun yardımcısı. O halde bütün Hicaz, Arap Yarımadası bu inkılabı engellemek için güç birliği yapsa durabilirler mi? Dayanabilirler mi? Engel olabilirler mi? Olamazlar. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Yani Allah Teala onları hiçbir hakikate ulaşamadan, zafere ulaşamadan döndürecek. Dün okuduğumuz derste öyle buyuruyordu Cenab-ı Hak. Hendek'ten onları döndürdü. Aynı şekilde durduramadılar, engel olamadılar. Niçin olamazlar? Çünkü اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. Efendim, salat kelimesinin yardımcı olma, teyit etme, sahip çıkma, böyle anlamı var. Ama bizim için nasıl anlamı var? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ey ehli iman, siz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirin. صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Önce bu nasıl olur? Efendimiz Aleyhisselam'a onun ismi anıldığı zaman Allahümme salli ve sellim diyorsunuz. Hem salat hem selam. Tek söylemiyoruz. İmam Nevevi öyle diyor. Müslüm'ün başında, şerhinin başında, minhacın başındaki o nefis mukaddimesinde, o hadis kitaplarıyla alakalı yazılan en esaslı ilk mukaddimelerden birisidir. Orada salatü selamı onu da anlatıyor. Tek söylememek lazım. Yani salat yanında selam olmalı. Burada da ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Hem salat hem selam getirin. Peki diliniz de olacak ama aynı zamanda siz de o davaya sahip çıkacaksınız. Sünneti seniye intişarına onda görev alacaksınız. Bu şekilde de sünnete fiili manada salat etmiş olacaksınız yardımcı olarak. Peki şimdi Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a hem salat edin, dilinizle salat edin, sünnetine yardımcı olun, ona muhalefet etmeyin. Eğer sünnetine yardımcı olmazsanız, salatta bulunmazsanız, o zaman Peygamber Aleyhisselam'a eza etmiş olursunuz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Onlar Allah'a ve Resulüne eza ediyorlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Peki Allah'a eza edebilir mi kişi? Edemez. O zaman buradaki anlam nedir? Muhalefete etme anlamında. Veya teşrif anlamında. Eğer Resulullah Efendimiz'e iftira ederek, sünnetine muhalefet ederek biri eza ediyorsa sanki Allah'a eza etmiş gibi olur. Yani bunun cürmünün karşılığı bu kadar büyük olur. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Lanet, rahmette uzak olmak demek. Dünyada ve ahirette Allah'ın rahmetinden uzaktır Allah'a ve Resulüne muhalefet edenler. Peki وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُه۪ينًا. Allah Azze ve Celle onları kahreden, aşağılayan, hakir eden bir azap onlar için hazırladı. Kim? Resulullah'a Aleyhisselam'a muhalefet eden, salat selam getirmeyen, hem sözlü olarak getirmeyen, yani Allahümme salli ve sellim demeyen, hem de fiili olarak onun sünnetine yardımcı olmayarak muhalefet eden kişilerle alakalı Allah Teala'nın hükmü. Yani bu ayet-i kerimenin iniş sebebiyle alakalı farklı rivayetler var. Onlardan bir tanesi de şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son anlarında Usame bin Zeyd'i komutan olarak atıyor, gönderiyor. Usame o zaman 18 yaşında. Radıyallahu anhuma, Usame bin Zeyd gönderecek. Fakat ordunun içinde olur mu yani? Bu orduda Hazreti Ömer var. Usame gibi hem yaşı genç hem babası köle, Zeyd'in oğlu. Onu komutan olarak Resulullah Aleyhisselam atadı diyorlar. Efendimiz Aleyhisselam namaza çıkamıyor. O kadar zorda. Başında bez parçası var. Şiddetli ağrıdan dolayı sarmış. O halde ordunun önüne çıkıyor. Babasına da muhalefet etmiştiniz diyor. Usame'ye yaptığınız gibi. Efendimiz Aleyhisselam o orduyu o halde gönderiyor. Yani buradaki ayet-i kerime اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ifadesi. Yani Resulullah'a atadığı komutana muhalefet ederek eza ediyorlar. Onun için Efendimiz vefat edince ordu geri dönüyor. Hazreti Ebubekir'e diyorlar ki al bunu, yani bu halde gönderme. Hazreti Ömer bu orduda asker, Usame komutan olmasın. Ne diyor Hazreti Ebubekir? La ahullu ukdeten akadaha Resulullah, değil mi? Değil Efendimiz Aleyhisselam'ın atadığı bir komutanı azletmek. Onun attığı bir düğümü bile çözmem ben. Resulullah'a muhalefet etmem, edemem ben. Yani çünkü innellezine yu'zunallaha ve rasule. Yani Allah'a, Resulüne Ebu Bekir eza eder mi? Koyuyor atın üzerinde, odaya gidiyor. Utanıyor Usame. 18 yaşında Ebu Bekir radıyallahu anh halife, yaya yürüyor. O komutan atın üzerinde inmek istiyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh vallahi la tenzilu vallahi la erkeb. Yemin olsun ki sen atından inmeyecek. Yemin olsun ki Ebu Bekir ata binmeyecek. Ebu Bekir senin arkanda yürüyecek, ayağı tozlanacak. İslam inkılabının ne olduğunu gösterecek Yusuf kardeşim. Ya o sosyalist masallara benzemez bu. İşte Halife Ebu Bekir kölenin oğlu atın üzerinde 18 yaşında. İnsanlığın en büyük inkılabı.
Hazreti Ebubekir seçime girmeyecek. Onun için o sosyalist sahtekarların yaptığı gibi insanların beğenisini kazanmak için böyle saz zurna çalanlar gibi değil Ebubekir radıyallahu anh, değil mi? Ama imanı onu gerektiriyor. Çünkü imanı ona dedi ki inne ekremekum indallahi etkakum. Bundan sonra rengine bakılmayacak, babasının kim olduğuna bakılmayacak, takvasına, Allah'a olan yakınlığına bakılacak. O halde sen atın üzerinde git, Ebu Bekir'in ayakları da senin arkanda tozlansın. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Yani onlar Müslümanlara, Müslüman erkeklere, Müslüman kadınlara eza edenler, بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا, yani iftira ediyorlar Müslümanlara, yapmadığı işleri onlara isnat ediyorlar. فَقَدْ اِحْتَمَلُوا, yani فَقَدْ تَحَمَّلُوا بُهْتَانًا, kizben, büyük bir iftirayı, büyük bir yalanı yüklenmiş oldular Müslümanlara, iftira ederek, yapmadıklarını isnat ederek kadınlara, erkeklere eza edenler büyük bir yalanı sırtlanmış oldular. Aynı zamanda da ve ismen mubina, açık bir günahı, yani böyle bir günahla Allah'ın huzuruna gidecekler. Şimdi böyle bir dünya var, adamlar sürekli Müslümanlarla alakalı olaylar kurguluyorlar. Ajanslar var, dünyanın haber havuzları bunların elinde. Almışlar, ellerine geçirmişler. Filistin'de bir çocuğu öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Sonra orada Müslüman kadınlar yürüyorlar. Yani yürüyen o kadınları elleri havada o halde gösteriyor. Oradaki de arkasını vermiyor, arka planını. Arka planda ne var? Tankın paletleri arasında altında yavrusu parçalanan bir kadın var. O kadın yürüyor. Ama fotoğrafın orasını göstermiyor. Çünkü Yahudi bütün uluslararası haber ajanslarını kendi tekeline almış. İstediği gibi haber verecek, kendince manipüle edecek. Onu da yapıyor işte. Nasıl gösteriyor Müslümanları? Ya da savaş oyunlarıyla işte sürekli kendince anarşist oluşumlar oluşturuyor. Onlar üzerinden kendince bir İslam coğrafyası anlatmaya çalışıyor. İftiralar, buhtanlar, yalanlar, ihanetler. فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Bunlar bedelsiz olduğunu zannetmesinler. Mutlaka bunların hesabı dünya ve ahirette bu iftira kadrosuna sorulacak. Şimdi buradan başladı demiştik. وَمَنْ يَقْدُدْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا. Peki o 31. ayet-i kerimeden, oradan beri İslam kızına Müslüman bir baba anlatacak. Mahremiyeti anlatacak, ittibayı anlatacak, sen sıradan bir kadın değilsin diyecek, namaz diyecek, sokağa nasıl çıkacak, cahiliye kadınlarına benzeme diyecek. Kız kendi fikir dünyasında, zihin dünyasında bu mahremiyet yer edince işte şimdi söyleyecek. Neyi söyleyecek? İslam kadın akademisinde tanıdıktan sonra, yani Efendimiz Aleyhisselam evini, hanımlarını, o evdeki kuralları, yaşam şeklini öğrendi. Şimdi diyor ki değiş bakalım. Hadi kıyafet, İslam kıyafeti olacak. Ya eyyühen nebiyyü kulle ezvacike, söyle hanımlarına ve benatike, kızlarına, ve nisa-il müminine, Müslümanların bütün kadınlarına söyle. O halde sonunda bunu getirdiğine göre baştaki annelerimizle alakalı olan hükümler de Hamza kardeşim nedir? Burayla alakalıdır. Burayla alakalıdır. Ve nisa-il müminine ne yapsın bunlar? Neyi söyle bunlara? Yudinine aleyhinne, üzerlerine alsınlar, ilehinle değil aleyhinle, yani üzerlerine alsınlar. Alada ne var? Bir istila var. Yudinine aleyhinle, ya da sarkısınlar. Neden? Min celabi bihinle. Min burada nedir? Tebeiz. Yani onların evde birkaç tane cilbabı varsa onlardan bir taneyi alsınlar, yukarıdan aşağıya doğru giysinler, sarkısınlar. Yudnin aleyhinne, min yine tebiiz için alırız ama şöyle olur: cilbab
kadının işte yukarıdan aşağıya onu sarkıtmak.

Sınla yudinine aleyhinne min celabibihinne, cilbabın bir kısmını yukarıdan aşağıya sarkısınlar, geri kalan kısmıyla da başlarını kapasınlar. Tamam. Geri kalanıyla da, yani mini tebiz alırsa bu şekilde iki farklı mana veririz. Birincisi, evde iki tane üç tane cilbap varsa ondan bir tanesi giysinler. İkincisi nedir? Yukarıdan aşağıya giysinler, arta kalanıyla da baş tarafını kapasınlar onların. Peki nedir bu cilbap? Onun farklı şekilleri, tanımları var yöreye göre. Ama Kurtubi diyor ki, diğerleri işte Cassas şeyi söylüyor. Ortak anlam nedir? Mâ yessuru cemî'al beden. Mâ yessuru cemî'al beden. Neymiş cilbap? Tek parçada kadının bedenini örten o kıyafete cilbap diyoruz. Peki bu cilbap nasıl olacak? İnce olmayacak, kadın bedenini göstermeyecek. Yani yürürken işte o kadın beden hatları, şekilleri zahir olmayacak. En güzeli çarşaf, onu giyer. Ama çarşaf giymiyorsa geniş, siyah, tek renk, vücuduna yapışmayan bu şekilde pardüse giyebilir. Fakat işte bedenine yapışan etek, ceket şeklinde olan ya da altında pantolon varsa onlar cilbap değildir. Cilbap değildir. Cilbap olması için Kur'an-ı Kerim'in koymuş olduğu usul var, esas var. Ona uygun olacak. Peki, min celabi bihinne. Şimdi burada Ali Haydar Efendi rahmetullahi aleyhin bir sözü var. Geçen hükümde de onunla alakalı yazı yazmıştık. Burada Ali Haydar Efendi Devlet-i Aliye'nin ahir ömründe, Cumhuriyet'in ilk yıllarında şöyle diyordu. Eğer bir eve pardüse girdiyse o eve küfür girmiştir diye. Peki bunu neden söylüyordu? Hakikaten bugün için pardüseye dair aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Neden Ali Haydar Efendi o zaman söyledi rahmetullahi aleyh? Çünkü o zaman herkes çarşaf giyiyordu. Çarşafı çıkardı, mini etek giyecek ama giyemiyor. Arada pardüse bir ara formüldü. Pardüseyi giyiyor. Daha sonra onlar mini etek giyeceklerdi. Mesela Halide Edip adı var. Cihat fetvasını okuyor. Cihat fetvasını okurken hatırlayabildiğim kadarıyla 1914. Okurken üzerinde ne var? Çarşaf var. Değil mi? Meydanda okurken üzerinde çarşaf var. Çarşaf giyiyor. Ama sonra tabii pardüselerden artık savruluyorlar. Ayrı bir hayata gidiyorlar. Ali Haydar Efendi bakıyor ki bunlar bu pardüseyi niye giyiyorlar? Açılmak için giyiyorlar. Ama bir anda açılamadığından ara bir formül. Peki bugün için kadın eğer pardüse giyiyorsa, başörtüsü de buraya kadar geliyorsa, buraya sokmuyorsa, vel yazribne bihumurihinne ala cubihinne. Ala dediğine göre o zaman buraya sokamaz. Ne olacak? Bu yakaları kapatacak, omuzu içine alacak, burada aşağıya gelecek. O şekilde başörtüsü varsa, pardüsesi de vücuduna yapışmıyor, tek renk erkeklerin dikkatini çekmiyorsa giyebilir. Bu kadın neden pardüsü giyiyor? Örtünmek için giyiyor. Ama Ali Haydar Efendi zamanında neden giyiyordu? Açılmak için giyiyordu. Dolayısıyla o zaviyeden bakıp öyle diyordu. Ama bugün için farklı olduğundan dolayı böyle bir ifadede bulunmak gerekir kardeşlerim. Ama en güzeli çarşaf tabii. ذَٰلِكَ اَذْنَا اَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ. İşte bu durum. Hangi durum? Yukarıdan aşağıya o kıyafeti tek parça sarkıtmaları. اَدْنَا yani اَدْنَا بِاَنْ يُعْرَفْنَا iffetleriyle tanınmalarına daha uygundur. Bazı müfessirlerimiz demişler ki hür kadınlar kölelerden ayrılacaklar. Hayır, öyle değil. Bahrul Muhyiddin sahibi Ebu Hayyan diyor ki bunun anlamı şudur. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَا بِعِفَّتِهِنَّ. İslam kadını ister köle olsun ister hür olsun iffetleriyle tanınmaları için sokağa çıkarken bu şekilde üzerlerinde İslam kıyafeti olacak. Yani tek parça bir kıyafetle çıkacaklar. Böyle olsun ki derken ne yorafne iffetleriyle tanınmalarına

Fela yu'zeyne, eza görmemelerine en uygun şekil budur. Ve kânallâhu gafûrar rahîmâ. Allah Azze ve Celle gafurdur. Önceden bilmiyorlardı. Sokakta İslam kıyafetiyle dolaşmıyorlardı. Eğer tövbe ettilerse Allah Teala geçmişteki günahlarını affeder. Rahîmen, o ümmeti İslam'ı affetme noktasında merhamet sahibidir. Peki, ziyade rahmeti vardır Allah Azze ve Celle'nin. Efendim siz bu topluma bu şekilde tesettürü anlatırsanız, mahremiyet derseniz, böyle bir çağrıda bulunursanız, münafıklar o toplumu kirletmek isteyecektir. Dolayısıyla o toplumu billboardlarıyla, o toplumu mankenleriyle, o toplumu defileleriyle kirleten o zümreye fırsat vermeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanları imanlarıyla oynamaları karşısında kayıtsız kalmayın. Tabi bunu kim yapacak? Müslümanlar, ulu bakiye olanlar emri bil maruf yapacaklar, sözlü olarak yapacaklar, elleriyle müdahale edecekler. Ama fiili engelleme, ceza verme bu kime aittir? Devlete aittir. Fiili olarak Müslüman gidip bu tür insanlara ceza kendisi veremez. Tabi amirsin bir yerde, verirsin o zaman. Veya bir yerde bina sana ait, orada böyle bir ahlaksızlık yaptılar, hadi bakalım dışarıya çıkararak o şekilde bir tezziyede bulunursun, ceza şekli olur. لَاِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ buyuruyor ki لَاِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ o münafıklar, yani dilleriyle iman edip kalpleriyle İslam'a karşı direnen o kadro, eğer bu fitneden, fesattan vazgeçmezlerse وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ aslında münafık aynı tabi. Neden bir daha burayı oraya atfediyor? Yani bununla şunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ onların kalpleri bir fesat fabrikası gibidir. Sürekli fitne üretir. Bir tanesini engel olursun, başka biriyle senin o toplumun karşısına çıkarlar. وَالْمُرْجِفُونَ ف۪ي الْمَد۪ينَةِ yani münafıklar, o kalbinde hastalık olanlar وَالْمُرْجِفُونَ ف۪ي الْمَد۪ينَةِ Medine'de fitneyi, fesadı, tuğyanı yayanlar, milletin iffet ve namusuyla oynayanlar لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ف۪يهَا اِلَّا قَل۪يلًا yani senin vasıtanla onlara bir mutlaka ceza veririz. Eğer vazgeçmiyorlarsa peygamberi onlara musallat kılmak demek, yani onlara sen vasıtanla, İslam devleti vasıtasıyla ceza veririz. Eğer لَاِلَّمْ يَنْتَهِ vazgeçmezlerse لَنُغْرِيَنَّكِ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ف۪يهَا ف۪ي Medine. Medine'de sana daha uzun süre komşu olamazlar. Böyle ahlaksızlarla Peygamber aleyhissalatü vesselam aynı mahalle, aynı toplumda yaşamaz. Mel'unin. Allah'ın rahmetinden uzak oldukları halde peygamber böyle bir taifeyle yaşamaz. Mel'unin. Eynema thukifu uhizu ve kuttilu taktila. Onlar nerede bulunurlarsa orada muazze edilirler, derdest edilirler, derdest edilirler ve bu yaptıklarının cezası onlara sorulur. Eğer bu ceza bizzat Müslümanların iffet ve namuslarına fiili müdahale şeklindeyse, o zaman bunların cezası ölüm olur, idam olur, ama bunu devlet verir. Sünnetallahi fillezine halav min kabl. İşte Allah'ın ezelden sünneti budur. Dün bir kardeşimiz getirdi, Arakanlı kadınlar, onları getiriyorlar işte kamplarda. Akşam hava kararınca oranın eşkıya bekçileri geliyor, kız çocuklarını sürükleyerek oradan alıyor, tecavüz ediyor. Ve korkudan başlarına ne geliyor onlar da söyleyemiyorlar. Böyle bir dünya var. Mel'unin. Eynema thukifu uhizu ve kuttilu taktila. Ama o devleti yok ki ümmetin. O devleti kuramadığından, o devletin kurmasının önüne geçebilmek için eşkıyanın arkasına takılan soytarılar var. Başında sarık takanlar var. Ama Allah'ın izniyle
Bütün bunlara rağmen

0: bu ümmetin çocukları, İslam'ın çocukları o sancağın altında toparlanabilirlerse mel'unin eynema thukifu uhidu ve kuttilu taktila, hem öyle bunun hesabını verecekler ki paramparça olarak dar ağaçlarında bu ümmetin kadınların namuslarının hesabı sorulacak buyuruyor Allah Teala. Yani sorulacak derken onu sormak için uğraşacaksın diyor Fatih kardeşim, tamam. Bunları okuyacaksın, sonra bunları hayata geçireceksin. Hayata geçirebilmek için o aradaki hudutları, engelleri kaldıracaksın. Müslümanlara senin birinci gündemin, akşam hava karardığı zaman bekçiler tarafından, namus ve iffet düşmanları tarafından çadırdan annesinin babasının gözü önüne alınıp orada işkence, tecavüz odasına götürülen, ırzına, iffetine tecavüz edilen o kadının hesabını sormak için atanmak değil. İşte birinci gündemin. Mel'unin eynema thukifu uhidu ve kuttilu taktila. Sünnetallahi fillezine halav min kabl. Önceden Allah'ın sünneti bu. Ezelden fillezine halav, önceden geçenler, ta önce hep böyleydi bu sünnet. Allah Teala Müslümanlar iktidar sahibi olunca bunun hesabını Müslümanlar sordular. Velen tecide li sünnetillahi tebliyla. Allah'ın bu kuralı değişmez. Allah'ın kanunları değişmez. O Müslümanlar gelecekler. O çadırlardan alınan, iffeti kirletilen o kızların hesabını soracaklar. Ama siz bununla alakalı bir mücadele ve gayretin içerisinde oldunuz mu? Velen tecide li sünnetillahi tebliyla. Allah Teala bize şuur, iman, feraseti ihsan eylesin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312-485-2220. 0312-485-2220. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız

0: internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Mümitsin sen. Ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Thank you.

Kur'an, Kur'an, Kur'an.

değil.

بل كذبوا بالحق.

One.

Eren,

أفعيت

فلينظر الإنسان من

0: فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَ.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312

0: 343-3736.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitimde şanlı.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitimde Jean Monnet.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: kılamadığım namazlarım için neler yapmalıyım?
1: Namaz malum imandan sonra en büyük hakikat. Bir müminin namazsız olması düşünülemez. Ama ne yazık ki bu noktada çok ciddi zafiyetler yaşadığımız hepimizin malumu. Malum vakit namazın 12 şartından biridir. Belirlenen vakitlerde kılınmalıdır. Kılınmadığı zaman o namaz artık kazaya kalmış bir namazdır. Bir Müslüman bunu yapmaz, yapmamalıdır da. Ama öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bazen tembellikten, bazen cehaletten, bazen bilinçsizlikten, bazen farklı sebeplerden dolayı yıllar yılı namaz borçları oluşuyor bazı kardeşlerimizin. Şimdi oluştu, bu noktada namaz kılmadı mesela. Diyelim ki 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl ya da daha uzun bir süre namazla irtibatı yok. Sonra Cenab-ı Hak yüreğine bir güzel nur koyuyor, hidayet dediğimiz o nur, onu bu ızdırapla inletiyor. Geriye dönüp geçmiş namazlar için bir muhasebe yapıyor. İşte bu noktada ne yapmalı diye soru soruluyor zaten. Böyle bir soruyu soran kardeşlerimize diyoruz ki birincisi derin bir tevbe yapmalı ve geçen her bir namaz için büyük bir pişmanlık duymalısın. Ama bu pişmanlık günahın altında ezilmek demek değildir. Asla böyle bir şey yok. Neticede biz pişmanlık duymayı niçin duyarız? Geleceği daha iyi inşa etmek için. Hatırlayıp hatırlayıp günahlarımızı eski defterleri karıştırıp işte ben gençken şu namazı kılmadım, şöyle olmadı, böyle olmadı deyip kendimizi moralsizliğe, dolayısıyla umutsuzluğa sevk etmemizin bir anlamı yok. O derin pişmanlık, o anın kıymetini bilmek ve geleceği daha iyi inşa etmek için bize lazım. Onun için burada kılamadığımız her bir namazın bu noktada yüreğimizde böyle bir derin bir pişmanlığının oluşması gerekir. İkincisi, kılamadığın namazları tespit etmeli, fırsat buldukça kaza namazlarını kılmalısın. Şimdi bunu dediğimizde başlayacak tartışmalar. Kaza namazı var mı yok mu? Bu konuda bir sürü lehte aleyhte söylenen şeyler var. Bu tartışmalara girmeye gerek yok benim güzel kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin uygulamaları var ortada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hendek günü, yani Hendek gazvesinde öğle namazını kılamadı. Düşman oklarının sıklığından dolayı ikindiyi de kılamadı, akşamı da kılamadı. Üç vakit namazı o günün yatsı namazında kaza etti. Bu bizim için büyük bir delildir. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam iki ya da üç vakit sabah namazını kılamadı. Uykuda kaldı, uyandıktan sonra kıldı. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, başka hadis kitaplarında geçen o meşhur sözü bunun üzerine söyledi. Kim uyur kalır veya unutarak namazı vaktinde kılmamış bulunursa onu hatırlayınca kılsın. Bakın burada iki şey, unutmak ya da işte bu noktada uykuda kalmak. İşte alimlerimiz buradan yola çıkıyor. Ya bir insan unutarak ya da uykuda kalarak namazını kılmamışsa eğer, uyandığında namazı kılacaksa, ihmalden dolayı da bu manada eğer bir namaz kılmama durumu söz konusuysa o namazı kaza etmesi farzdır demişlerdir. Biz de böyle anlamak durumundayız. Dolayısıyla bir kardeşimiz diyelim ki geçmişte namazlar kılmadı. Tespit edebilir mi bunları? Edebilir. Etti. Kaç yıldır ben namaz kılmıyorum? 10 yıldır namaz kılmıyorum. Kendisine bir program yapar. Bundan sonraki kıldığı namazlarda her bir namazın yanında bir kaza namazını da ekleyebilerek kılabilir. Vakti ne kadar el veriyorsa. Eğer daha fazla vakti varsa biraz daha fazla vakit harcar. Bir an önce o borcunu tamamlama ve o borcunu bitirme adına bir gayret gösterir. Allah ömür verir vermez o ayrı bir mesele, ama böyle bir ahdi olursa ve böyle de bir programı olursa Cenab-ı Hak da ona inşallah farklı bir biçimde ikramlarda bulunabilir. Üçüncüsü, ne olursa olsun namaz vaktinde kılınması gerektiği için kazasını kılsa bile istiğfar etmeli, Allah'tan af dilemelidir. Bunu yapmak bizi teyakkuzda kılar. Çünkü namaz o kadar kıymetli ki, şunu söyleyeyim mesela anlaşılsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil bir farz namazı, dikkat buyurun, sabah namazının iki rekat sünnetini

seni dünya ve dünyanın içindekilerin tamamından daha hayırlı görmüştür. Dolayısıyla namazın emsali yok. Hiçbir şeyle kıyas bile edilmez. Onun için geçti mi bir namaz, o bizim için kayıp ettiğimiz büyük bir hazine. Hem de bitimsiz bir hazine. Velev ki kazasını kılsak bile yine de Allah'tan af dilemeli ve bu günahımızdan dolayı istiğfar etmeliyiz. Dördüncüsü, bakın önemli bir husus bu. Başkalarını namaza davet etmeli ve namaz seferberliği için çalışmanın günahların fiili kefareti olduğunu unutmamalıdır. Ben mesela diyelim ki geç namaza başladım ve üstümde namaza ait borçlar var. Şimdi ben bu günahımın fiili anlamda da kefaretini ödemeye çalışıyorum, değil mi? Ne yaparım? Ben gençleri bulduğumda, gençler ne olur ben ettim siz etmeyin derim. Ben kendi günahlarım için ağlarım. Kendi günahlarım için ızdırap çekerim. Kılmadığım her bir namazın bende oluşturduğu o menfi tesiri bir şekilde gençlerle, etrafımla, çocuklarımla paylaşırım. Bakın böyle yapmayın, bu şöyledir derim. Bu noktada güzel örnek olmaya çalışırım. Onlara bu ızdırabımı, bu yüreğimdeki acıyı onlara hissettiririm. Bir şekliyle fiili anlamda onlara örneklik yaparak bu noktada da fiili anlamda işte günahlarımın kefaretini ödeme adına adımlar atmış olurum. Beşincisi de bundan sonraki namazlarımda kaliteyi sağlamaya, yani tadili erkana riayet ederek kılmaya çalışırım. Geçen geçti, hiç değilse şu anda ve bundan sonrakileri daha kaliteli kılayım. Daha huşu üzere, daha hudu üzere, ki ikisinin olmasına biliyorsunuz tadili erkan diyoruz. Bu tadili erkanı sağlamış bir biçimde kılayım. Ve kıldığım her o namaz, son namaz olarak kılıyorum ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğrettiği şekliyle, bununla geçmişe ait de o hatalarımın telafi edilmesi adına Rabbime halimi arz edeyim. Eğer bunları yapabilirsem, bunu ortaya koyabilirsem inşallah Cenab-ı Hak geçmişe ait benim yaptığım o hataları, eksikleri de, kusurlarımı da affeder ve bana farklı bir biçimde ikramlarda bulunmuş olur. Unutmayın benim güzel kardeşlerim, hesabın ilk konusudur namaz. Eğer o ilk konusunu, ilk sorgusunu atlatabilirsek üzerimizden, gerisi kendiliğinden gelecektir inşallah. Bu noktada o gün pişman olmamak için, o gün farklı bir hale gelmemek için bugünden hem hayatımızın hem namazımızın kıymetini bilelim. Varsa eğer geçmişte kılmadıklarımız, onları da programlayarak kazalarını kılma adına bir gayrete girişelim. Boynumuzda namazın borcu bir olmuş bir vaziyette Rabbimizin huzuruna gitmeyelim. Allah namaz konusunda hassasiyetlerimizi arttırsın ve bizi namaz noktasında namaza aşık olan, namazla farklı bir iklime giren o bahtiyar kullarının zümresine dahil eylesin.

0: Kudüs için neler yapabilirim?
1: Öncelikle şunu bir kere zihnimize iyice oturtturalım benim güzel kardeşlerim. Şehirler içerisinden 3 şehir, dağlar içerisinden 3 dağ, mescitler içerisinden 3 mescit bizim için çok önemlidir. Din meselesidir, şeref meselesidir, izzet meselesidir, akide meselesidir, namus meselesidir. Bunu bir kere anlamazsak zaten Kudüs'ü konuşmamızın bir anlamı kalmaz. 3 şehir, İbrahim'in şehri olan Mekke, Allah Resulü'nün şehri olan Medine, İsa'nın şehri olan Kudüs. Elbette ki Mekke sadece Hazreti İbrahim'in şehri değil ama İbrahim'le sembolleşmiş bir şehirdir. Allah Resulü'nün şehri Medine onunla alakadar bir şehirdir. Kudüs onlarca peygambere zemin olmuş bir şehirdir ama son merhalesinde Hazreti İsa var. Mesih Aleyhisselam var. Onun için biz onunla bunu anıyoruz. Bundan dolayı Kudüs'ü biz Hazreti İsa ile eşleştirerek anlamamızda hiçbir mahsur yok. Dağlardan 3 dağ dedik. O dağlar hangisi? Vahyin ilk inmeye başladığı dağ olan Hira Dağı, cennet dağlarından bir dağ olan Uhud ve Kudüs.

Kudüs'ün Hira'sı olan Zeytin Dağı. O üç dağda çok çok önemlidir. Ya üç mescit temellerini Hazreti Adem'in attığı Mescid-i Haram. Temellerini ve binasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyle kurduğu Mescid-i Nebevi ve tabii ki temellerinde onlarca peygamberin emeği olan Hazreti Davud'un, Hazreti Süleyman'ın ve nicelerinin emeği olan Mescid-i Aksa. İşte bu üçler bize bir şeyi öğretir. Biz bu üçünün birbirleriyle irtibatını unutmadığımız zaman aslında üç şehrin birbirleriyle kardeş olduğunu ve üç şehrin bize mesajlar verdiğinin bilincinde oluruz. O mesajlar da nedir biliyor musunuz? Mekke bizim için akıldır, Medine bizim için kalptir, Kudüs bizim için gözdür. O halde biz gözümüzü korur gibi Kudüs'ümüzü korumak ve Kudüs'ümüze sahip çıkmak ve Kudüs'ümüzü gündem etmek zorundayız. Çünkü göz olmazsa eğer bir şeyi göremediğimiz için diğerlerini de tam anlamıyla kullanamayız. Onun için bizim için mühim bir mesele arz etmektedir Kudüs. Bu bilgiyi bilelim, ondan sonra ben Kudüs için ne yapabilirim sorusuna cevap aramış olalım. Peki ben Kudüs için ne yapabilirim? Ben neyim? Mesela bir ev hanımıyım. Ben neyim? Bir esnafım. Üniversitede bir talebeyim. Medresede bir talebeyim mesela. Askerim, bürokratım, farklı alanlarda iş yapan birisiyim, doktorum, mühendisim. Neysem, hayatın herhangi bir alanında bir şeyler yapmaya çalışan ama Müslüman olan birisiyim, Müslümanım. Ve ben soruyorum Kudüs için ne yapabilirim? Bakın ne yapabilirim sorusuna ben sizlere birkaç maddede cevap vermek istiyorum. Birincisi, Kudüs bilincini kuşanır, oranın benim için ne anlam taşıdığını iyice kavrarım. Öncelikle bu. Bir kere o bilinci kuşanmak durumundayız ki bir şeyler yapabilelim. En başta Kudüs bilincini kuşanma meselesini zihnimde iyi bir yere oturttururum. İkincisi, etrafıma bu bilinci yaymaya çalışır ve Kudüs'ü sürekli gündemde tutarım. Düşürmem gündemden. Ne olursa olsun, sadece İsrail saldırdığı zaman hatırlamam mesela. Sadece işte İsrail bir yerleri bombaladığı zaman ya da orada birilerine zulmettiği zaman ya da sadece Mescid-i Aksa'yı kapattığı zaman benim için gündem olmaz Kudüs. Değişmez ve değiştirilmez bir gündem olur. Her an ne konuşursam konuşayım, ne söylersem söyleyeyim, aklımın bir yerinde, kalbimin bir yerinde, gözüm ya benim, gözümde böyle bir önem arz eder ve bunu herkese gündem ederim. Çocuklarıma gündem ederim, talebelerime gündem ederim, konuştuğum insanlar kimlerse onlara gündem ederim. Üçüncüsü, her ne iş yapıyorsam işimin hakkını verir, elimdeki işin Kudüs'e yarayacağını unutmam. Ya ben ne yapabilirim ki, ne yapabilirim ki sorusu yok. Bir marangoz ne yaptı Selahaddin Eyyubi döneminde? Bir marangozdu. Onun elinden gelen Kudüs'e minber yapmaktı. Sen neysen ev hanımısın değil mi? Ne yapıyorsan bu Kudüs için demelisin. Esnafsan Kudüs için demelisin. Ne yaparsan yap, işinin hakkını vererek orada o temsiliyetin hakkını gereğini yerine getirerek bu noktada Kudüs'ü unutmadan hareket etmelisin. Dördüncüsü, maddi olarak oradaki kardeşlerimize katkı sağlamak için elimden ne geliyorsa onu yaparım. Ne geliyorsa, imkanlar neye el veriyorsa. Beşincisi, cihadın iki önemli ayağı olduğunu kavrar, ilim ve iktisat alanında bu ümmetin kalkınması için gayret gösteririm. Sadece kahrolsun İsrail sloganı atmam. O sloganın altını doldururum. İlimde, bilimde, sanatta, edebiyatta, teknolojide kimseye mahkum olmamak için çalışırım. Gayret ederim. Bu memleketin, İslam coğrafyalarının daha iyi bir noktaya gelmesi için elimden geleni yaparım. Eğer ben burada bu noktada bazı şeyleri çözmezsem bu noktada ben Kudüs'e bir katkı da sağlayamam. Kendim nefessiz kaldığım bir zamanda Kudüs'e nasıl bir nefes olabilirim? Önce kendime bunu sağlamam gerekir. Etrafıma bunu sağlamam gerekir ve bu noktada bu ümmete artı bir değer katma adına bir şeyler ortaya koymam gerekir. Altıncısı da şu, hiçbir zaman dualarımda unutmam Kudüs'ü, her daim dualarımın başına koyar, çağın Selahaddinlerini yetiştirmek için sefer

0: seferber olurum.
1: Anneysem çocuklarımı ninni yerine Kudüs diye uyuturum. Babaysam her eve geldiğimde, selam verdiğimde çocuklarıma Selahaddin olmayı, İzzettin Kassam olmayı öğütler, bu noktada bir ufuk veririm. Nürettin Zengin'in destanını anlatır onlara, o destanların tarihte kalmaması gerektiğine dair onlara bir bilinç vermeye çalışırım. Yani dualarım için Allah'a halimi arz ederken o dualarımın bana yüklediği fiili sorumluluğumu da yerine getiririm. Ben bunları yapmış olursam bir Müslüman olarak en azından asgari oranda yapmam gerekenleri yaparım. Düşünün, hepimiz bu bilinçte olsak ve hepimiz bu noktada bir şeyler yapsak, inanın ki bunlar birleştiği zaman Allah'ın izniyle özgür Kudüs'ümüze kavuşmak da biraz daha yakınlaşır ve bu hasret nihayete erer. Artık hasret çok çok uzadı ve bu hasreti bitirecek olan gökten gelecek rahmet değil, yerden bitecek ve yerin göğün rahmetini celbedecek adımlarıdır. Göğün rahmeti yerin gayretine bağlıdır. Ben yerde gayret edersem göğün kapıları açılacak. Çünkü Allah'ın bir yardım yasası var. Allah o yardım yasasını ortaya koyabilmesi için benim bu noktada beşer planında yapmam gerekenleri benden istiyor. Hal böyle olunca hepimiz bu manada Kudüs için seferber olmalı ve burada söylediğimiz sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Allah bunu yerine getirenlerden eylesin bizleri ve bir an önce bizleri ezan-ı Muhammedimizin başta Kudüs'ümüz olmak üzere bütün İslam coğrafyalarında özgürce çağladığı günlere eriştirsin.

0: Kudüs nasıl işgalden kurtulacak?
1: Böyle bir soruya bir fıkrayla cevap verilir mi bilmiyorum ama bir fıkrayla cevap vermek istiyorum. Köyün birinde baya böyle zulümler yapan bir ağa varmış da ağaya sormuşlar. Ağa, biz ne zaman bu halden kurtulacağız? Tabii ağa başka bir cevap vermiş. Ben biraz yumuşatarak o cevabı vermek istiyorum. Siz ne zaman bu marabalıktan kurtulursanız diye cevap vermiş. Gerçekten İsrail'de ya da başka küresel güçlerde bugün dünyayı fitneye, fesada sürükleyen her türlü güç de bu noktadaki işgallerini ne zaman sonlandıracak sorusunun cevabı herhalde bu olsa gerek. Biz ne zaman marabalıktan kurtulursak, eğer biz bu işgali içselleştirirsek, kabullenirsek bundan kurtulabilmemiz zaten mümkün değil. Onun için bizim bir kere bu meseleyi biraz daha derine inerek ne yazık ki ele almamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak daha biz çok bu tekrarları göreceğiz. Bakın bugün Filistin'in işgali meselesi, Kudüs'ün işgali meselesi ortaya yeni çıkmış bir mesele değil ki. Bir asırlık bir meseleyi konuşuyoruz biz. Bir asırlık süreç içerisinde de aynı şeyleri konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Bu son olan hadiseleri de dikkate alarak değerlendirelim. İsrail Mescid-i Aksa'da namaz kılan insanları işte engelliyor ya da oradaki insanların Mescid-i Aksa'ya gelmesine engel oluyor. Farklı bir biçimde oradaki olayları tahrik ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. İslam dünyası biraz bu noktada bazı şeylerden dolayı ayağa kalkıyor. Mitingler düzenleniyor, bağırılıyor, çağrılıyor, konsolosluk önüne gidiliyor. İsrail bayrağı yakılıyor, boykot listeleri o anda paylaşılıyor. Derken Gazze tarafından bazı işte füzeler atılıyor işte Kudüs. Kudüs'e, Tel Aviv'e her neyse o füzeler biraz etki oluşturuyor, oluşturmuyor. Bu sefer İsrail daha yoğun bir biçimde Gazze'yi ve başka yerleri bombalamaya tabi tutuyor. Onlarca çocuğumuz, onlarca gencimiz, kadınımız, yaşlımız bu saldırılar sırasında şehit oluyorlar. İşte o anda İslam bir işbirliği teşkilatı sözde birkaç tane kınamada bulunuyor. Devlet başkanları kınıyorlar, kınama adına bir şeyler söylüyorlar. Mitingler yapılıyor. Ondan sonra bir ateşkes oluyor ve ateş sönüyor. Ve biz bu filmi defaatle seyrediyoruz. Defaatle aynı şeyleri yapıyoruz. Asla ben bugün Filistin için yapılan şeyleri basite almam. Ne mitingleri ne boykotları. Elbette onlar da önemli şeylerdir ve yapılması gerekir. Ama bunun bir ötesine artık çıkmamız gerekiyor. Eğer bu noktada biz bazı şeyleri farklı bir seviyeye götürmezsek dönüp aynı yanlışları yeniden yapacağız. Aynı yanlışları yeniden ortaya koyacağız. Ya da aynı şeyleri tekrar ederek işin çözümüne ait bir şeyleri ortaya koymayacağız. O zaman temele inerek bir şeyi fark etmemiz lazım. O da ne? O da şu. İşgal edilen topraklar bugün sadece Filistin mi? Sadece bugün İslam coğrafyalarında işgale uğrayan toprak Kudüs müdür? Meseleyi konuştuğumuzda sadece bu çerçeveden mi konuşacağız? Eğer böyle değerlendirdiğimizde şunu çok iyi fark edeceğiz ki bugün işgale uğrayan maddi anlamda yani düşmanın saldırısıyla işgale uğrayan Suriye, Yemen, başka coğrafyalarımız da var. Ama manevi anlamda İslam coğrafyalarının bugün işgale uğramayan hiçbir tarafı yok. Şu ülke dahil şu anda kültürel, siyasi birçok işgalle karşı karşıyayız. Biz miyiz? Değerler itibariyle bunu sorgulamamız gerekiyor. O zaman bir kere bu marabalıktan kendimizi kurtaralım. Eğer biz nefsimize maraba olmuşsak, yani nefsimizin elinde oyuncak olmuşsak, nefsimiz bizi yönlendiriyorsa, değerler sistemimiz alt üst olmuşsa, dünyaya bakış açımız Kur'an'ın bizde inşa ettiği düzeyde değil de farklı bir boyuttaysa, bu noktada bizim yeniden bazı şeyleri ele almamız gerekecek. Eğer biz marabalıktan kurtulursak, dünyaya farklı bir biçimde bakarsak, o zaman bizi bugün yöneten insanların, bizi yönlendiren insanların, İslam coğrafyasında söz sahibi olan insanların, güç sahibi olan insanların, mülk sahibi olan insanların bu manada söylediği bazı şeyleri biraz daha farklı bir biçimde değerlendiririz. Ve şunu fark ederiz. Ehven-i şerreyine rıza göstermek diye bir şey yok. Daha kötüsü olmasın ama biz buna rıza gösteririz dediğimiz için hep kötüye mahkum oluyoruz. Artık bizim ufuklarımız dünyamızı genişletmemiz gerekiyor. Bizim dünyayı farklı bir biçimde tanımamız gerekiyor. Dünyaya ait bazı şeyleri biraz daha farklı konumlandırarak anlamamız gerekiyor. Eğer bunları yapmaz da bu noktada biz kendi menfaatlerinden başka bir şey düşünmeyen insanların yönlendirmeleriyle meseleyi ele almaya çalışırsak bir yere varacağımız yok. Sadece meseleyi işte belli dar kalıplar içerisinde ele alan ilim adamları bazen korkaklığından dolayı, bazen ufuksuzluğundan dolayı belli şeylere bizi yönlendiriyorlarsa ve o yönlendirmelerin neticesinde biz bazı şeyleri anlamaya çalışıyorsak yine bizim bir yere varacağımız bir nokta yok. Taklitten ve taassuptan kendimizi kurtarmayıp dünyayı ve dünyanın gerçekliliğini anlamayacaksak, eğer bu noktada ufuklarımızı genişletmeyeceksek yine bir yere varacağımız bir nokta yok. Onun için biz Kudüs nasıl işgalden kurtulacak sorusuna vereceğimiz cevap biraz da burada düğümleniyor. Önce biz kendi kalplerimizi işgalden kurtaracağız. Sonra biz zihinlerimizi, fikir dünyalarımızı, düşünce dünyalarımızı her türlü işgalden kurtaracağız. Taassuptan kurtaracağız. Daralan ufuklarımızı genişleteceğiz. Dünyayı tanıyacağız. O dünya gerçekliliği çerçevesinde değerlerimizin bugünkü dünyaya neler söylediğinin farkına varacağız. Onun için çok okuyacağız. Onun için çok akledeceğiz. Onun için asla kötüye razı olmayacağız. Onun için gençler olarak sivil toplumun gücüne inanacağız. Sivil toplum kuruluşlarını güçlendireceğiz. Bu noktada farklı bir muhalefet oluşmasını İslam dünyasının tamamında ve insanlıkta bunu ortaya koyabilecek adımlar atacağız. Dünyaya sesimizi duyurabilecek alanlar, platformlar oluşturacağız. İnsanlığın vicdanını harekete geçireceğiz. Bugün orada olan zulümlerin sadece bir Arap meselesi olmadığını, din meselesi olmadığını, bir insanlık meselesi olduğunu da insanlığa anlatacağız. Böyle yaparak en azından belli bir biçimde sorumluluğumuzu ortaya koymuş olacağız. Onun için biz işgalin nasıl kurtulacağına dair eğer somut, kendi dünyamızdan başlayarak adım adım bir yere doğru meseleyi vardırmazsak bu filmi tekrar tekrar izleyeceğiz. Yazık olacak coğrafyalarımıza, yazık olacak insan gücümüze, yazık olacak gençlerimize, nesillerimize, geleceğimize ve ne yazık ki bu noktada da bir seviyeye doğru gidemeyeceğiz. İşte yapmamız gereken en önemli meselenin bu olduğunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz lazım. Unutmamamız gereken bir hakikat var benim güzel kardeşlerim. Oyunu Allah'ın istediği gibi oynayanlar sonucu Allah'ın istediği gibi elde edebilirler.

Kuralları Allah koyar. Toplumun bir yasası vardır. Değişmez yasalar. İşte onlara sünnetullah deniyor biliyorsunuz. Sünnetullah'a göre davranmayan, sünnetullah'a göre hareket etmeyen o noktada başka bir netice elde edebilmesi mümkün değil ki. Bizim yapmamız gereken bunların farkına varıp bu değişimin, bu dönüşümün, işgalden kurtulmanın ne anlama geldiğini iyice anlayıp bu manada bazı şeyler yapmamızdır. İnşallah bizler de bunların farkına varırız. Biraz daha kendi dünyamızdan başlayarak meseleyi ele alırız. Sabırla, teenniyle, asla acele etmeden, belki acele bu noktada bizi zorlayacak bazı şeyler de olsa, ne olursa olsun toplumun yasalarına, yani temel o kanunlara uygun bir biçimde davranmanın gerekliliğini ortaya koyarız da en azından işgal edilmiş coğrafyalarımızın yüzünü bu manada güldürmüş oluruz. Allah en yakın zamanda bizi böyle bir seviyeye çıkarsın ve şu daralan ufuklarımızı genişletsin de hem kendi iç dünyamızdaki işgallerden hem de dış dünyamızdaki işgallerden bir an önce kurtulmak hepimize nasip olsun.

0: Kur'an-ı Kerim neden nüzul sırasına göre düzenlenmedi?
1: Hatırlanacağı üzere Kur'an toptan bir anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmedi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına 23 yıl peyderpey olaylar olduğu zaman, hadiseler olduğu zaman, şahıslar üzerine bazen farklı durumlarda 23 yıllık bir süreç içerisinde tedricen, yani aşama aşama indirildi. Ve biz şimdi nüzul sürecine baktığımız zaman Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ilk inen ayetlerin Alak suresinin ilk 5 ayeti olduğunu, son inen ayetin ise Arafat'ta, yani o veda haccı sırasında Efendimiz Aleyhissalatü vesselama inen Maide suresinin 3. ayeti olduğunu, yani dinin kemale erdiğini, nimetin de tamamlandığını ihtiva eden o ayetin olduğunu biliyoruz. Yine nüzul sürecini dikkate aldığımız zaman ilk inen sürenin Fatiha suresi, yani bir süre olarak kamilen inen sürenin Fatiha suresi, son inen sürenin ise Nasr suresinin olduğunu biliyoruz. Ama şu andaki mevcut elimizdeki tertip edilmiş Mushaf'a göre, yani Kur'an'a göre Fatiha ile başlayıp Nas ile biten bir Mushaf elimizde var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir Mushaf'ı aslında bu sıralamayla Allah'tan aldığı işaretlerle düzenleyip bize miras olarak bırakıp gitti. Hatırlanacağı üzere inen her ayet Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hangi süreye ait olduğu bildiriliyordu Cebrail aleyhisselam tarafından. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da inen her ayeti vahiy katiplerine yazdırıyordu. Sonra Cebrail'in o verdiği bilgiyle o ayetlerin hangi süreye ait olduğuna ait o bilgiyi de vahiy katiplerine Efendimiz bildiriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayrıca her Ramazan'da da biliyorsunuz o Kur'an'ı Cebrail ile karşılıklı okuyordu. O okuma nuzul sırasına göre değil, o okuma tertip sırasına göre oluyordu. Dolayısıyla Efendimiz son işte Ramazan'ında, yani vefatına yakın olan o Ramazan'da iki kez o arz dediğimiz mukabele diye bizim bildiğimiz şeyi yaptı. O zaman da Cebrail aleyhisselama bugün elimizde mevcut bulunan sıralama çerçevesinden Kur'an'ı okumuş oldu. Biz daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatının ardından da Hazreti Ebu Bekir tarafından bir kitap haline getirildiğini, Hazreti Osman döneminde de o kitabın çoğaltılarak İslam coğrafyalarına gönderildiğini biliyoruz. Yani Kur'an'ın tarihi meselesi ayrıca bir meseledir zaten. Şimdi benim güzel kardeşlerim, burada soruya tekrardan dönersek, neden nüzul sırası değil de şu andaki tertip sırasına göre biz Kur'an'ı okuyoruz ya da elimizdeki Mushaf niçin böyle? Soru da zaten buydu hatırlanacağı üzere. Bunu anlama adına bir gayret verdiğimizde bunun tabii birçok hikmeti var. Hepsini burada sıralamamız mümkün değil. Ama temelde ben soruya cevap olsun diye üç şeyi sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, Kur'an'ın şu andaki tertibi başlı başına bir mucizedir. Bakın tefsir usulünde tenasübül Kur'an diye bir

bahis var. Yani ayetlerin birbirleriyle münasebeti, sürelerin birbirleriyle münasebeti, hatta ayetler içerisinde kelimelerin birbirleriyle münasebeti. Bu münasebetül Kur'an, tenasubül Kur'an gerçekten önemli bir bahistir. Üzerinde ciddi ciddi durulması gerekir ve üzerinde durulduğu zaman aslında Kur'an'ın şu andaki tertibinin de yine Kur'an'ın mucizelerinden bir mucize olduğunu hemen fark etmiş olacağız. Bakıyorsunuz mesela Fatiha ile başlıyor. Fatiha zaten kitabın ön sözü niteliğinde bazı şeyleri nazarımıza veriyor ki Kur'an'ın en güzel duasıdır biliyorsunuz Fatiha. Orada söylenen her şeyi biz arkasından gelen Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da, Maide'de açıldığını görüyoruz. Adeta kitabın ön sözünde çok kısa bir biçimde Cenab-ı Hakk'ın dillendirdiği bazı hakikatlerin arkasından gelen sürelerde farklı bir biçimde açıklandığına şahit oluyoruz. O sürelerde karşılık bulduğunu görüyoruz. Biz Fatiha'da bir şeyler istedik Rabbimizden. İstediğimiz en önemli iki şey de neydi? Allah'ım bizi gazaba uğrayanların yoluna iletme. Bizi dalalete, sapanların yoluna da iletme. Gazaba uğrayanlar Yahudiler, dalalete düşenler Hristiyanlar. Bakıyoruz hemen biz gazaba uğrayanlar olarak orada ifade bulan Yahudilerin, İsrailoğullarının Bakara suresinde çok detaylı bir biçimde anlatıldığına şahit oluyoruz. Hemen arkasından gelen Ali İmran'da da Hristiyanları okuyoruz. Orada dua olarak Rabbimizden istediğimiz şeyin açılımlarını arkasından gelen sürelerde görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu tenasubul Kur'an başlı başına bir mucize. Bu mucizenin de en önemli meselesi Kur'an'ın o tertibinde ortaya çıkan bir hakikat. Dolayısıyla buradaki bu manadaki o tertibin böyle bir içerikte olduğunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. İkincisi, insanlığın ihtiyaçlarına göre bu aziz kitap tertip edilmiştir. Çünkü Rabbimiz kıyamete kadar o Kur'an'ını koruyacak ve insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir özellikle o Kur'an'ını bizlere bırakmış olacak. Hal böyle olunca da o Kur'an'da insanlığın ihtiyaçlarına göre bir tertibin olduğunu görüyoruz. Fatiha'dan sonra Bakara suresi geldi. Mesela biz Bakara'ya şöyle bir başladığımız zaman çok güzel bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir insanlık serüveninden bahsedecek aziz kitabımız ve bu serüvenin 3 tane aktörü var. Birinci aktör müminler, Bakara suresinin ilk 5 ayetinde Rabbimiz o müminleri bize anlatacak hususiyetleriyle. 6. ve 7. ayetlerde Bakara'da münkirleri anlatacak, yani inkarcıları anlatacak. 8. ayetten 21. ayete kadar olan 13 ayette ise münafıkları anlatacak. Niye münafıklar daha fazla anlatıldı? Çünkü münafıklar zor bir zümre, tehlikeli bir zümre ve yine onlarla çok ciddi imtihanlar yaşanacağı için onlara ait hususiyetler biraz daha farklı bir biçimde anlatılacak. Sonra birçok şey anlatılacak biliyorsunuz. Bakara suresi konu itibariyle zengin sürelerden bir tanesidir. Ama en temelde anlatılan mesele İsrailoğulları. Neden biz İsrailoğullarını Kur'an'ın başında okuyoruz? Niye Kur'an hemen başlarda İsrailoğullarına dikkat çeken ayetleri bizim nazarlarımıza veriyor? Onlara benzemeyin. Ümmeti Muhammed gibi konuşup ümmeti Musa gibi, yani İsrailoğulları gibi yaşamayın. Bu noktada bazı şeyleri bizim dünyamıza koyması için aslında uyarılar geliyor. Yine tabii hükümlere ait birçok şeyi okuyoruz. İhtiyaçlarımız olan her şeyi, nikahla alakalı, talakla alakalı, borçlanmayla alakalı, karşılaşacağımız birçok sorunla alakalı meseleyi biz Bakara suresinde görüyoruz. İhtiyaçlara göre böyle bir tertibin olduğuna şahit oluyoruz. Üçüncüsü, Kur'an'ın tertibi İnanılmaz mesajlar içermektedir benim güzel kardeşlerim. İnanın saatlerce konuşabiliriz. Sadece birkaç şeyi ben hatırlatmak istiyorum. Nasıl başladı Kur'an? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nasıl bitti Kur'an? Kul e'udhu bi Rabbin Nas. Rab olan Allah'a dikkat çekerek başladı. Rab olan Allah'a dikkat çekerek sözü bitirdi Kur'an. Cenab-ı Hakk'ın o kadar sıfatı, o kadar esması var. Neden en başta Rab olarak bu önemli sıfata dikkat çekildi? Üzerinde

kurulması gereken bir şey. Tertipte aslında mesajlar var. Aslında insanoğlunun suistimal edeceği, ihmal edeceği, tahrif edeceği ne kadar mesele varsa o tertipte biz bunların farklı bir biçimde nazarlara verildiğini görüyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlere dikkat çekerek başladı Kur'an'ımız. Kul e'udhu bi Rabbin nas, nasa, yani insanlara, insanlığa dikkat çekerek sözü bitirdi Kur'an'ımız. Dolayısıyla buradaki o tertibin birbirleriyle olan uyumu gerçekten farklı bir şey. Kur'an'ın içerisindeki o ahenk, o ses uyumu, uzun sürelerin önde olması, kısa sürelerin arkaya bırakılması, nazm noktasındaki tenasüp yani uyum, yine icazı, her boyutuyla Kur'an'ın bu noktada farklı bir biçimde o tertiple dikkatlerimizi aslında başka şeylere çektiklerini görmüş oluyoruz. Onun için eğer biz hatim adına bir şey yapacaksak ya da ibadetlerde biz Kur'an'ımızı okuyacaksak, ki biliyorsunuz o ibadetlerde olmazsa olmaz esaslardan bir tanesi, mecburen tertibe dikkat ederek, tertibi gözeterek bu noktada adımlar atmamız lazım. Yani ibadette tertip esastır. Bu noktadaki herhangi bir karıştırma ya da farklı bir tercih insanı başka yerlere sürükleyecektir. Ancak ilmi araştırmalarda belli bazı şeyleri iyice anlayabilmemiz için nüzul sırasına göre Kur'an'ı okumak ya da Kur'an üzerinde o manada çalışmakta da bir beis yok. Ama burada ben kardeşlerime bir hakikati hatırlatmak istiyorum. Kur'an'ın nüzul süreci nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın nüzul sürecini yazın, karşısına da siyerine bir yazın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında bizatihi yaşadığı hayatla Kur'an'ın nüzul sürecidir. İşte Alak suresinin ilk 5 ayetiyle başlayan yolculuğu, biraz önce söylediğim işte Arafat'ta Maide suresinin 3. ayetiyle biten o yolculukta 23 yıllık hayatı Kur'an'la yürüdü. Biz bugün bir siyer kitabı okuduğumuzda bazen ayetlere dikkat çekilse bazen çekilmese aslında bir yönüyle nüzul sürecini okumuş oluyoruz. Ama özellikle nüzul süreci üzerinde dikkat çekmek, orada biraz çaba vermek, şahsiyetin yetişmesi noktasında ayetlerin sahabeyi nasıl yoğurduğunu anlamak ve bu noktada bazı şeylerin nüzul sürecinde nasıl dikkate alınarak aslında sıralamaya ait bazı şeylerle ortaya konmasını tespit etmek ilmi çabalardır ve bu ilmi çabalar da bize katkı sağlayacaktır. Ancak biz tertibin de ne anlama geldiğini anlamamız gerekir. Kur'an'ın şu andaki tertibi içtihadi bir şey değil, ilahi bir yönlendirmedir. Bu ilahi yönlendirmeyi unutmamamız gerekir ki elimizdeki mevcut mushafla aramızdaki münasebeti, iletişimi de bu çerçevede o mesajlar üzerine bina ederek anlamaya çalışalım. Duamız şu olsun ki Allah bizi Kur'an'ı doğru anlayan, Kur'an'la yoğrulan, Kur'an'ı hayatının esası kılan, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan, ahkamıyla da amel eden bahtiyar kullarından eylesin.

0: Kuşaklar arası çatışma var mı? Varsa nasıl giderilmeli?
1: Olduğu muhakkak. Çünkü biz de yaşıyoruz bunu. Ama sadece bizim zamanımızda olduğu yönünde bir kanaat varsa zihnimizde, bu doğru değil. Yani öteden beri var. Mesela ben işte orta kuşak sayılan bir şu anda yaş grubundayım. Ben kendi gençliğimi hatırladığım zaman bizim akranlarımızın babalarıyla, onların babalarının dedeleriyle sorunlarını çok dinlemişizdir. Halen de var. Yani şu anda mesela yaşayan büyüklerimizle bizim yaş gruplarımız arasında da bazı problemler var. Biz ve bizden sonraki nesillerde daha fazla var. Yani bir kuşaklar arası çatışma her zaman için olmuştur. Dünya devam ettikçe de olmaya devam edecektir. Şimdi ben 10 tane bir cümle okumak istiyorum size. Bir siz de düşünün bakalım bu cümleler ne zaman söylenmiştir? Bu gençlerden bir şey olmaz. Biz gençken böyle miydik? Bu gençler adam olmazlar. Biz ne zorluklar çektik ama bu gençler o zorlukların hiçbirini görmediler. Gençlere bu işler emanet edilebilir mi? Onlar daha çocuk, onlara bırakılmaz bu işler.

Bizler babalarımıza karşı nasıldık? Onlar bize karşı nasıl? Tecrübesi olmayan bu gençlerin bizim meclislerimizde ne işleri var? Bu kadar önemli işler gençlere mi bırakılacak? Gençlere güvenerek iş yapan yarı yollarda kalır. Tanıdık geliyor değil mi bu cümleler bize? Biz de duyuyoruz çoğu zaman bu cümleleri. Ama bu cümlelerin 10 tanesi, bakın 10 cümle okudum. Onu da Siyer'in sayfaları içerisinden alınmış. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinde insanların konuştuğu cümlelerin içerisinden alınmış. Onlar da o gün bir kuşak çatışması yaşıyorlar ve o gün o kuşak çatışması içerisinde gençlere karşı söylenen sözler bunlar. Bakın iki tane sadece örnek vereceğim. Onlarca örnek verilebilir. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz nübüvvetin ilk günlerinde, ilk aylarında Darul Erkam'da eğitim faaliyetlerini, davet faaliyetlerini sürdürdü. Darul Erkam, Erkam bin Ebil Erkam'ın eviydi. O ev 18 yaşında bir delikanlıya ait olan bir evdi. O ev Safa Tepesi'nin hemen yakınlarındaydı. İnsanlar o günkü Mekke şartlarında niye o evi yıllarca tespit edemediler? Neden o eve ait bilgilere ulaşamadılar? Bunun birkaç sebebi var. Sebeplerinden bir tanesi de şu. Mekkeliler diyorlardı ki bu kadar önemli bir iş genç bir delikanlının evinde olmaz. Onun için o ihtimalleri değerlendirirken Erkam'ı hiç dikkate almıyorlardı. 18 yaşındaki bir adamın evine mi gidecek peygamber diyorlardı. Ve onun için o eve hiç bu nazarla bakmıyorlardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir nazarla meseleye bakıyordu. Yine Akabe biatlarının o son biat sırasında Hazreti Abbas daha Müslümanlığını ikrar etmemiş. Amcası olarak Resulullah'ın yanında şöyle bir baktı o gençlere. Hepsi genç, 75 insan, 73'ü erkek, ikisi hanım. Döndü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki yeğenim sen emin misin bu gençlerle yola çıkacağına? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet amca. Allah beni o gençlerle destekledi, teyit etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün o günün zemininde olan kuşak çatışmalarına hiç kapı açmadı. Onun için gençlerin dünyasına girdi. Onun için gençlere sözünü dinlettirdi. Onun için gençler onu ölümüne bir sevda ile sevdiler. Onun için 13 yaşında, 14 yaşında çocuk denilebilecek gençler Bedir'e katılmak için Sukya Mescidi'nin orada gözyaşı döktüler. Onun için 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında nice nice gençler 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında adamların yapamayacağı işleri yaptılar ve tarihe bu manada isimlerini yazdırarak gittiler. Allah Resulü aslında bu kuşak çatışmasının nasıl önleneceğine ait bize çok önemli şeyler söylüyor. Şimdi biz yine meseleyi iyice anlayabilmemiz için bazı şeylere biraz dikkat kesilmemiz lazım. Ben bütün kardeşlerime, yani şu anda beni dinleyen yaşça olgun olanlara da genç olanlara da, çünkü kuşaklar arası çatışmada bütün muhataplar aslında bu söyleyeceklerimin muhataplarıdır. Hepsine bir tavsiye niteliğinde bazı şeyler söylemek istiyorum. Birincisi şu, her kuşak bir diğerine ayar vermekten vazgeçip anlamaya çalışmalı. Artık biz de gençlerimize ayar vermekten vazgeçmeliyiz. Gençler de bize ayar vermekten vazgeçmeli. Gençler her oturduklarında işte yaşça kendilerinden büyük olanlara farklı farklı şeyler söyleyip işte onları rencide etmekten. Yaşlılar, olgunlar da işte onlardan yaşça biraz büyük olanlar da hep aşağıya işte biraz daha farklı şeyler söyleyerek, onları kınayarak, onları eleştirerek, onlara farklı işte sözler, rencide edici sözler söylemekten vazgeçmeli. Birbirimizi anlamak durumundayız. Çünkü değişti, değişti, ortam değişti. Çok farklı bir noktaya geldik şu anda biz. Arkamızdan gelen kuşaklar bizim algıladığımız, anladığımız ya da hassasiyetlerimizin farklı noktalarda olan şeylerde değil. Bugün çok farklı bir değişim var ve hızlı bir değişim var. Bu değişimi bizim fark etmemiz gerekiyor. İkincisi, hiç kimse bir başkasını ideallerine kurban etmemeli. Bundan vazgeçmeliyiz. Ben mesela babayım. Çocuklarımı kendi ideallerime göre yetiştirmek istiyorum. Yanlış. Onların hassasiyetleri, onların kabiliyetleri, onların karakterleri, onların mizaçları farklılık arz edebilir. Ben ancak tavsiye edebilirim, yol gösterebilirim, doğruyu onlara anlatabilirim. Ama nihayetinde onlar seçecekler, onlar kendi hayatlarında bu noktada bazı şeyleri kabul

0: kabullenecekler. Aynı şekilde gençler de ebeveynlerine, anne ve babalarına, işte falancanın anne ve babası böyle, sen niye böyle değilsin? Filanca şöyle davrandı, sen niye böyle davranmadın? Sen hep böyle mi yapacaksın? Hep böyle mi davranacaksın? Hep ayar vermeye, yani yukarısı aşağıya, aşağısı yukarıya. Verdikçe o ayarı, ayarlar, herkesin ayarları bozulmuş oluyor. Çatışma daha da derinleşiyor. O gürültüden dolayı da hiçbir şekilde kuşaklar birbirlerini anlamayacak bir duruma geliyorlar. Üçüncüsü, değiştirmeden önce değişmenin yolları aranmalı. Ben değiştiremeyebilirim çocuklarımı ama kendimi değiştirebilirim. Anne ve babamı değiştiremem ama ben kendimi değiştirebilirim. O noktada onları kabullenip, evet, iyileştirme adına tabii ki çabalarımız devam edecek ama değiştirmeden önce değişme adına bazı adımlar atmamın gerekliliğine inanmalıyım. Değişen dünya şartları, dördüncüsü, göz ardı edilmemeli. Eğer ben sermaye, inanın ki o kadar büyük bir sermaye ki, bizden önce bu yolda yürüyenler var ya, nasıl yürüdüklerine ait bilgiler bizim için önemli değil mi? Bunlar dikkat etmeliler. Eğer buna dikkat edersek, bu beş tane hususiyete, belki biraz daha bu kuşaklar arasındaki çatışmayı, kuşaklar arasındaki gürültüyü, kuşaklar arasındaki soğukluğu gidermiş oluruz. O zaman gençliğin enerjisiyle olgunluğun tecrübesini birleştirmiş oluruz ve bu güç birliği de çok güzel hayırların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Burada belki bizim gibi biraz daha olgunluğa merdiven dayamış insanların unutmaması gereken bir söz var. Hazreti Ali'ye nispet edilen o söz: çocuklarımızı kendi dünyamıza göre değil, onların dünyasına göre, onların yaşayacağı çağa göre yetiştirmek. Bu da bir ufuk işidir. Eğer bu ufku anlarsak, o zaman geleceğe ait bazı şeyleri fark ederiz. O zaman da daha farklı adımlar atmaya gayret ederiz. Allah bu noktada doğru, isabetli adımlar atabilmeyi hepimize nasip etsin. Bizi gençlerimizle, gençlerimizi de bizimle mahcup etmesin. Enerjilerimizi birbirimizde harcayarak asıl ortak düşmana karşı daha farklı bir biçimde aslında birlik oluşturmamız gerekirken, bu noktada böyle bir zafiyet göstermeyi bizlere nasip etmesin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir bildiğiniz gibi. Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğu hepimizin şöyle veya böyle malumatı dahilindedir. Dolayısıyla ona girmiyorum. Bütün peygamberlerin dönemlerindeki insanların iman etmesini temin etmek, inanmalarını sağlamak için belli mucizeleri olmuştur. Musa aleyhisselamın asa mucizesi olmuştur. İsa aleyhisselam ölmüş 100 sene 200 sene mezarda kalmış insanların diriltmesi mucizesini göstermiştir. Kalk ey bu mezarda yatan ölü demiş ve o mezardaki insan kalkmıştır. Torunları filan onu tanımışlardır. Her peygamberin kendine mahsus mucizeleri vardır. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Kur'an-ı Kerim'den sonraki, Kur'an'ın eşi benzeri yok, Kur'an-ı Kerim'den sonraki en büyük mucizelerinden birisi kardeşler, Miraç mucizesidir, İsra mucizesidir. Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili adı altında heba edilir. Biz Peygamber Aleyhisselam Efendimizin mirasını, hatırasını ve talimatlarını bir tören mantığıyla değil, hayatımıza yansıtma mantığıyla görmek istediğimiz için bu İsra ve Miraç mucizesini yılın bir gecesinde değil, hayatımızın her saniyesinde hissediyor olmamız lazım. Bu nedenle bugün İsra ve Miraç mucizesini konuşurken bazı gerçekler rahatsız da etse bizi, bunu düşünmemiz lazım kardeşler. Çünkü gitgide Hristiyanlıkta olduğu gibi bizim dinimizde günlere, haftalara sıkıştırılmaya başlandı. Zaten Müslümanlık demek bir ay Ramazan'da oruç tutmak demek. Ramazan da bir gece Kadir Gecesi yaşamak demek. O gecede mevlüt dinlemek demek. Gördüğünüz gibi İslamiyet mevlüt demek oldu. Mevlüdü de güzel sesliden dinlemek uygun. Al sana bir şarkı, türküden din çıktı. İslamiyet böyle değil. Hiçbir din böyle değil zaten. Buna din denmez. Din adına oyalanma denir. Miraç ve İsra

oturtulmuştur. Bu oturtmanın da asıl nedeni Kudüs davasının gizlenmesidir. Halbuki Allah Kur'an'ın ortasına İsra suresi diye bir sure oturttu. Ne zaman Kur'an'ı açsan ortasına gelince İsra'yı, Kudüs'ü hatırlıyor olman lazımdı Kur'an'a iman ediyorsan. Kur'an'ı elinden bırakmayan mümin Kudüs'ü gözünden düşüremez. Ama 27 Recep'e sıkıştırdın mı, her 27 Recep'te 27'si oldu mu ayın, bir mevlüt okursun, onu da televizyondan dinlersin üstelik, ona da gene camiye cemaate gitmek yok. Al sana ihya edilmiş Miraç kandili. Bizim dinimizde kandil diye bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peşinden gitmek var. Onun davasına sahip çıkmak var. Sünnetini yaşamak var. Ne oldu şimdi? Şu kandil, bu kandil derken güne geceye sıkıştırdığımız bir dinle karşılaştık. Elhamdülillah bu gelenekçi mantıkta değiliz biz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında etten kemikten beyinden surlar kuran ashab-ı kiramın yolundan gitmeyi istiyoruz. Allah buna hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Şimdi kardeşler, evvela 27 Recep 100 ihtimalden bir ihtimaldir. Peygamber Efendimizin Miraç gecesinin o olduğuna dair böyle bir takıntımız olmayacak. Bir. İkincisi kardeşler, Miraç kandili dediğimiz şeyde iki büyük mucize vardır. Birincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Burak isimli bir hayvanın sırtında Mescid-i Aksa'ya kadar götürüldü. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde anlatılan budur. Asıl mucize de budur zaten. Asıl Kur'an'la sabit olan ve asla inkar edilmesi caiz olmayan büyük mucize İsra mucizesidir. İsra mucizesi nedir? Mekke'den 1-2 saniye içerisinde Mescid-i Aksa'ya gitmiş olmasıdır. Asıl mucize budur. Subhanellezi esra bi'abdihi budur. Bunu da Allah özellikle de gece saatlerinde yaptığını da söylüyor. Gündüz gözüyle de değil, gece halinde oldu da söylüyor. En büyük mucize budur. Birinci bölüm budur. Buna İsra mucizesi deniyor. İkinci mucize de Mescid-i Aksa'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sidretül Münteha'ya kadar, yani sınırsızlığın sınırına kadar götürülmesinin adıdır. Buna da Miraç deniyor. Bu Miraç'la ilgili mevlüt dinlerken bile kulağımıza çalınan bir sürü ayrıntılar var. O ayrıntılara müsaadenizle ben girmeyeceğim. Ama bizi bugün hala Miraç'ın davasını güdenler, Miraç'ın nedeni üzerinde kafa yoranlar olarak bizim düşünmemiz gereken boyutu var bunun kardeşler. Onu özellikle konuşmuş olacağız. Demek ki Miraç kandili diye bizim gelenekleştirdiğimiz şeyde iki ana bölüm var. Bir, İsra var, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar gidiş. İki, Mescid-i Aksa'dan Miraç'a çıkış var ki o alem Allah'tan başkasının bilmediği büyük bir derya, içine girip de geri dönmek mümkün olmayan muhteşem bir yolculuğu oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kardeşler, Miraç'ı konuşmadan önce, Miraç'ın ne olduğunun ayrıntılarına girmeden önce büyük bir gerçeği bilmemiz lazım. Miraç, Peygamber aleyhisselam Efendimizin amcası Ebu Talip ve annemiz, hanımı Hatice radıyallahu anha öldükten sonra gerçekleşmiş bir gezidir. Bu dönem Hatice annemizin vefat ettiği, Ebu Talib'in vefat ettiği dönem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hüzün yılı olarak anılır. Efendimiz zaten müşriklerden çok yoğun bir baskı görüyordu. Ashab-ı kiram baskı görüyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları da dahil Müslümanların epey bir bölümü Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Mekke'de bir gariplik hüküm sürüyordu. Allah Teala bu gariplik yıllarında, yani ciddi baskıların olduğu, hepimizin bildiği işte Bilallerin

Ahbapların o sıkıntılı yıllarında önce Yusuf suresini indirdi. Topluca Yusuf suresi indi. İşaretler gelmeye başladı. Çünkü Yusuf suresinde Allah Teala sizin içinde bunda ibret var diyor. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Aklı olanlar için Yusuf'ta ibretler var diyor Allah Teala. Kuyuda başlayan hayatı saltanatla nasıl bitti? Bunu anlattı Allah Teala. Ufak tefek Müslümanlar artık bu hüzün yılının sonucunun çok iyi olacağına dair işaretler hissettiler. Arkasından İsra ve Miraç mucizesi geldi. Mekke sokaklarının dar geldiği, kendi evinde bile iki rekat namaz kılamayan peygamberini Allah Sidretül Münteha'ya çıkardı. O müşriklere okuduğu Kur'an'dan cenneti anlatıyordu. Cehennemi anlatıyordu. Sahabilere cennetin ırmaklarını Kur'an'dan dinleyip söylüyordu. Allah cenneti, cehennemi, müminlerin, kafirlerin akıbetini bizzat ona göstererek gözleriyle gördüğü şeyleri geldi ümmetine anlatmaya başladı. Dolayısıyla Miraç'ın ve İsra'nın ana hedefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teselli edilmesidir. Herhangi bir şekilde onun kalbinde asla tereddüt yoktu. Davasının sonunda galip olacağından zaten şüphe etmiyordu. Ama o 10 yıllık sıkıntıdan sonra Allahu Teala peygamberini bu muhteşem geziyle teselli etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndüğünde yeniden peygamber olmuş gibi bir heyecanla geldi. Davasını devam ettirdi. Döndüğünde benim ümmetimin miracı da namazdır buyurdu. Çünkü Miraç'ta ana işler bittikten sonra Allahu Teala ile baş başa kaldıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizi arşında gördü, baş başa kaldı. Dönerken sana namazı emrettim ey Muhammed dedi Allahu Teala. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra'da ve Miraç'ta bulmuş olduğu o muhteşem teselli, o büyük müjdeler, o büyük hediyeler müminde namazda yansır. Binaenaleyh 365 gün 5 defa Miraç yaşama imkanına sahibiz biz. Bu şuuru yakaladığımız zaman Peygamber aleyhisselam efendimizin miracı ile ilgili bir şeyler anlamış sayılırız. Öbür türlü filan seyahatle Peygamber aleyhisselamın İsra'sının ve miracının arasında anlatılabilir bir fark kalmaz. Zenginin malı fakirin ağzını yorduğu gibi miracını İsra'sını anlatır durursun. Ümmetinden biri olarak sana niye yansımasın bu miraç? Onun cenneti, anlattığı şeyler, sünneti senin oluyor da miracından niye payın olmasın? Miracından da payımız var bizim. O nasıl Sidretül Münteha'ya kadar ulaştı? Arşın dibine kadar gitti. Orada o çektiği sıkıntılardan sonra teselli buldu. Onun ümmetinden birisi de ezan okunup camiye gittiğinde bütün sıkıntılarından teselli buluyor ve rahatlıyor olması lazım ki Miraç kıyamete kadar devam eden bir mucize olarak kalıversin. Demek ki kardeşler, Miraç'ın zamanlaması ve gerekçesi üzerinde bizim böyle bir anlayışımız var. İki, kardeşler biz iman ediyoruz ki yeryüzünde en mübarek toprak parçası Beytullah'ın bulunduğu Mekke'nin toprağıdır. Müslüman olmayanın giremeyeceği, dünya elbiseleriyle ihramsız girilemeyecek kadar mübarek bir yerdir Mekke. Mekke'de kılınan bir rekat namazı Allah 100.000 rekat kabul ediyor. Harem-i Şerif'te, otellerde değil ama, Harem-i Şerif'te kılınan bir rekat namaz 100.000 rekattır Allah katında. Ondan sonra yeryüzünün en mübarek yeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek vücudunun bulunduğu Medine toprağıdır. Orada da Allah 1.000 rekat kabul ediyor.
kılınan her bir rekatı otelde değil, Mescid-i Nebi'de.

0: Ondan sonra Mescid-i Aksa toprağa gelir ki Mescid-i Aksa'da da bir rekatı 100 rekat kabul ediyor. Çok dikkat edelim kardeşler. Şimdi Mekke ile Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa'nın arasındaki Allah katındaki değer ne kadar? Birinde bir rekat 100 bin, öbüründe 100. Kaçta kaç yapmış oluyor? Binde bir. Yani Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'ın 1/1'i kadar Allah katında. Ama yeryüzünün 3. mübarek toprağı, o ayrı bir konu. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, İsra ile şereflendiği, Miraç ile şereflendiği gün, Hatim'de bulunuyordu. Şu Kabe'nin etrafında yarım ay gibi boş bulunan yerin içinde uyukluyordu. Cebrail aleyhisselam geldi, orada göğsünü yardı, iç organlarını zemzemle yıkadı, tekrar onu kapattı, göğsünü o şekilde aldı, burağın üzerine koydu, götürdü. Arkadaşlar, Sidretül Münteha'ya, arşın eteklerine, Allah ile buluşmaya gidilen yolculuk nereden başladı? Mescid-i Aksa'dan başladı. Neredeydi peygamberi? Ürdün'de, Suriye'de, Bulgaristan'da mıydı? Hayır. 1000 kat daha değerli olan Kabe toprağının tam üstündeydi. Hicr'deydi. Oradan aldı, götürdü Mescid-i Aksa'ya, oradan Miraç yolculuğu başladı. Bu 100 bin namaz sayılan yerden 100 namaz sayılan yere götürüş süreci, acaba Kabe'nin veya Mescid-i Haram'ın Mescid-i Aksa ile yer değiştirmesi miydi? Böyle muhteşem bir yolculuk niye daha değerli, 1000 kat daha değerli olan bir yerden başlamadı? Cevap, çünkü Miraç'ın en önemli, hatta İsra'nın da en önemli nedenlerinden birisi, Peygamber aleyhisselam Efendimizin kendinden önceki 124 bin peygamberin tamamının başına geçip Hatemun Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu, peygamberlerin sultanı, Allah'ın sözünün son temsilcisi olarak görevinin bütün peygamberlerce teslim edilişinin törenidir İsra töreni. İsra'daki en büyük sır, Allah Muhammed Aleyhisselam'ı bütün peygamberlerin önüne geçirmek istiyordu. Bunun için İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadislerde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Burak'ın üstünde Mescid-i Aksa'ya gittiğim zaman Allah o güne kadar gönderdiği bütün peygamberleri, bütün peygamberleri ruhlarıyla Mescid-i Aksa'ya çağırdı. 124 bin peygamberin önüne Cebrail beni geçirdi. Onlara 2 rekat namaz kıldırdım. Ondan sonra hepsi beni selamladı. Oradan arş-ı alaya çıktı. Çünkü İsra'nın ve Mirac'ın en büyük hedefi, insan oğluna artık Muhammed'den sonra peygamber yok, onun masasına oturacak bir peygamber yok. Eğer Musa'sı, İsa'sı, Zekeriya'sı biri gelecekse, arkasında cemaat olacak, ümmet olacak, yapacak başka çaresi yok. Bu dinler eşit değil, aynı masanın ayakları değil. Bunu Allah göstermek istedi Miraç'ta.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Bunu niye Mescid-i Aksa'da yaptı? Çünkü on binlerce peygamber Kudüs'te peygamberdiler. Ve peygamberlik davası en çok İsrail oğullarının üzerinde yürüdü. Büyük peygamberler İsrail oğullarına geldi. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Onlar, yani hem bütün peygamberlerin büyük bölümünün gelmiş olduğu toprak parçası, hem de İsrail oğullarının bizim önemli dedikleri bir yerde Allah bu töreni yaptı ki bütün insanlığın, bütün din mensuplarının ağzı kapansın, ümmeti Muhammed'in ağzı kıyamete kadar açık kalsın diye. Bunun için Efendimiz aleyhisselam peygamberlerin önüne geçirildi. Dedesi İbrahim'in, babası Adem'in önüne geçirildi. Kendisinden 3000 sene önce gelmiş olan Musa aleyhisselamın önüne geçirildi. Neden? Çünkü İsra bu gerçeğin peygamberlere ve bütün ümmetlere bildirilmesinin adıdır. Burada kardeşler, Allah-u Teala'nın neden Kudüs'ü Miraç'ın istasyonu olarak seçtiğini, hazır peygamberi Kabe'nin dibindeyken oradan niye onu Kudüs'e götürdüğünü anlamaya çalışıyoruz. Bunu Yahudi ve Siyonist çok iyi anladığı için Kudüs'ten asla feragat etmiyor. Günün birinde Kudüs'te bizim bir işimiz kalmadı diyiverseler, bunu

teslim etmiş olur, dinlerinin yanlış, muharref ve dönemi geçmiş bir din olduğu ortaya çıkar. Onlar 365 gün Kudüs davasından vazgeçmiyorlar. Çünkü bir gün kazara Kudüs'ten feragat etseler, bunun anlamını iyi biliyorlar. Ama Miracı ve İsra'yı sadece bir gece ananlar, Mekke'den oraya gidişin sırrını yakalayamayanlar, orada Filistinliler İsrail'le kavga ediyor zannedenler, bunu basit bir toprak kavgası zannedenler, peygamberlerinin ne sünnetini, ne miracını, ne İsra'sını asla anlamamışlardır. Niye Mekke dururken, 100.000 sevaplı yer dururken, onun binde biri değerinde Mescid-i Aksa'ya peygamberini götürdü? Mekke'den çıkamıyor muydu? Çıkıyordu. Ama dert peygamberini miraca çıkartmaktan ibaret değil ki. Bir şey verilmesi lazım. Bir mesaj bütün insanlığa verilmesi lazımdı. Onu Allah verdi. Yahudi ve Siyonist bunu çok iyi anladı. Anladılar bunu. Anladıkları için Kudüs ebedi başkentimizdir diyorlar. Müslümanlar 27 Recep'ten başka bir şey bilmediği için Filistinliler kavga ediyor zannediyorlar. Halbuki peygamberi giderken aleyhissalatü vesselam ne buyurmuştu? Belki dünyanın her yerinde cihat bir gün bitecek ama Kudüs eteklerinden cihat bitmeyecek buyurmuştu. Benim firkayı Naciyem, hakkı savunanlar Kudüs eteklerinde hep kalacak buyurdu. Çünkü bütün Müslümanlar şu nimetten bu nimetten dolayı gaflete düşseler bile Siyonist ve Yahudi hiçbir zaman rahat uyumayacak. Tek bir Müslüman yeryüzünde varsa Resulullah'ın ilk defa kıble olarak kullandığı, miraçgah olarak kullandığı yeri Müslüman'ın unutmayacağını bildiğinden Yahudinin kafası hiçbir zaman tilkisiz kalmayacak. Bu da orada Yahudinin elinden Kudüs'ü kurtarma sevdasına düşmüş. Allah'ın en büyük mübarek saydığı yerlerden birisini unutmamış bir grup Müslümanın var olmasını gerektiriyor. Bütün dünya Müslümanları gaflete erseler bile bir fırka-i naciye, ümmetin bir avuç yavrusu Kudüs'ü hep muhafaza edecekler. Çünkü Kudüs'ten ezan sesinin kesilmesi, cemaatle namazın kılınmaması demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 104 bin peygamberin önüne geçiş sürecinin baltalanması demektir. Eğer her gün Miraç bunu bize anlatmıyorsa, Evliya Çelebi'nin seyahati ile Miraç seyahati arasında ne fark var arkadaşlar? Seyahat mi seyahat? Yok melekleri gördü, yok cenneti gördü. Yahu bırak o gördüğü şeyleri, sana ne getirdi bu seyahatten? Ne hediye aldın? Bu çok önemli. Bu nedenle kardeşler, eğer Miraç diye bir davamız varsa, İsra diye bir ayetten biz iman ediyorsak, bu Kudüs bizim imanımızdır, davamızdır. Bunun için Allah-u Teala Kabe'nin dibinde, Kabe'nin dibindeki peygamberine 17 ay Kudüs'e doğru namaz kılacaksın dedi. 17 ay Kudüs'e kadar dönülüp namaz kılındı. Kudüs tam ters istikamettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye sırtını dönerek 17 ay namaz kıldı Kudüs'e döneceğim diye. Kabe'nin içinde putlar vardı. Ondan sonra 4 sene daha Mekke fethedilinceye kadar gene putlar onun içindeydi. Yani putlar var diye Kudüs'e döndü denemez ki. Kudüs'e döndüğü zaman da yine orada putperestler vardı, Hristiyanlar vardı. Ama Allah peygamberine önce Kudüs'le başlattı namazı. Önce Kudüs'le. Ve namaz ilk defa emredildiğinde, namazın bir ilk emredilişi var. Bu hicretten öncedir. 2 sene kadar namaz kıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 5 vakit olarak Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu hicret öncesi döneminde Miraç'ta emredildi. 1,5 sene kadar da o şekilde kılındı. Ama daha önce, yani namaz yaklaşık olarak hicretten 5 sene önce vardı. 5 vakit standardına, 5 vakitli ölçüye ancak o şekilde, yani Miraç'tan sonra gelmiş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin önünde oturuyordu. Sırtını Kabe'ye verip Kudüs'e doğru namaz kılıyordu arkadaşlar. Medine'ye gittiler, bu böyle devam etti. Medine'de de sırtını Kabe'ye verdiler. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar.
Kabe önlerinde duruyordu. Hayır, Mescid-i Aksa Kabe olsun diye değil, günün birinde ümmeti kıyamete kadar namaz tarihini, namazı, abdesti konuştukları her yerde Mescid-i Aksa da akıllarında kalsın istedi Allah Teala. 27 Recep'te değil, bütün gün, bütün gecelerde Mescid-i Aksa ümmeti Muhammed'in kıblegahıdır kardeşler. Orada Yahudilerle Araplar, Siyonistlerle Filistinliler kavga etmiyor. İsra günü 124 bin peygamberin önüne geçen Muhammed Aleyhisselam'ın haysiyetiyle, imamet şerefiyle o imameti vermek istemeyen çakalların kavgasıdır bu. Herhangi bir ırkla öbür ırkın kavgası değildir. Bu davayı bu şekilde anlamak zorundayız. Aksi takdirde kardeşler, yeryüzünün mirasının ümmeti Muhammed'e ait olmasının bir değeri kalmıyor. Ümmeti Muhammed yeryüzünün mirasına sahiptir. Son dindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sultanıdır. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Bütün bu gerçekler nereye gizlenecek? Bizim ümmet oluşumuzun sırrı İsra'dadır. Miraç'tadır. Allahu Teala peygamberlerinin hiçbir tanesine ne huzuruna çağırmıştır ne kendisini göstermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allahu Teala'yı gördü kardeşler. Hiçbir peygamberin, hiçbir meleğin görmediği, bilmediği şeydir bu. Bu büyük şeref gizlenmesin diye yeryüzünde bir şeyle simgelendi. O da Mescid-i Aksa'dır. Bunun için Miracı Mevlütler'de işte çıktın geldin nasıldın oralarda bizi hatırladın mı diye böyle köy gezisi gibi anlatmak kadar büyük bir saygısızlık hayal edemiyorum. Filan seyahatnameye nasıl benzetiriz biz Miracı? Neden bizim üzerimizde bir payı olmasın? Neden Kabe'miz kadar, bugün namaz kıldığımız Kabe'miz kadar, dün dönüp peygamberimizin ve ashab-ı kiramın ilk namaz kılanların namaz kıldığı kıblemizi unutalım? Niye onu Filistinlilere bırakalım? Niye onu Arapların sorunu gibi görelim? Kıblesi olan her Müslümanın sorunu bu. Namazımızın başı var. İlk defa böyle kılıyorduk diye iman eden herkesin sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'in ikinci cüzünün iki sayfası bunu anlatıyor arkadaşlar. Bu kıblenin daha önce oraya doğru olduğunu Allah Kur'an'ında söylüyor. Tarih kitabı, takvim yaprakları yazmıyor bunu. Bu büyük hakikat inşallah hepimizin kalbinde bir kıvılcım olarak kalacak. Hepimiz Kudüs'ü bir sevda olarak kıyamete kadar taşıyacağız inşallah. Kudüs asla Filistin sorunu değildir. Asla Arapların sorunu değildir. Ümmeti Muhammed'in davasıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın miraçgahıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın seyahatinin başlangıç noktasıdır. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti olarak, onun şefaatini bekleyenler olarak, onun dinini ve davasını sürdürme iddiasında olan kimseler olarak bu hakikati asla gizleyemeyiz. Peki şimdi hepimiz Kudüs'le ilgili ne yapmayı kararlaştırsak iyi bir karar vermiş oluruz. Kardeşler, yapacağımız en iyi şey bunun dava olduğuna, dinimizden bir parça olduğuna inanmaktır. Şu Kudüs'ün Arap sorunu, Mescid-i Aksa'nın Filistin sorunu olduğu düşüncesini, bu batıl, bu cılız, bu zavallı pasifize edilmiş düşünceyi atıversek, üzerimize düşen çok şeyi yapmış sayılırız. Burada kardeşler, Kudüs'le ilgili konuştuğumuz zaman, bizim coğrafya olarak da bir takım bilgilerimizin düzgün olması lazım. Yani Kudüs başka şey, Mescid-i Aksa başka şey, bugün orada namaz kılınan yer başka şey. Biz Kudüs deyince altın kubbeli bir yer var. Kudüs orası oldu çıktı. Fotoğraflarda o var çünkü. Hayır, Kudüs daha büyük bir yer. Ben bunu size mümkün olduğu kadar izleteyim. Şu fotoğrafta gördüğünüz yer kardeşler, Kudüs şehridir. Milattan 2000 sene önce bu şekilde kurulmuş. Şu gördüğünüz mıntıka, özellikle bu Kudüs şehrini konuşuyorum. Şu çizdiğim bölge, şu surlar, hani bizim Edirne Kapı surları gibi olan şu bölge
Mescid-i Aksa'nın adı.

kapatılmasıdır. Ama şehir, binaları gördüğümüzde, Kudüs şehri yaklaşık olarak Bayrampaşa kadar bir yer. Yani çok büyük bir yer değil. Ama onun içerisinde 122 dönümden ibaret olan Mescid-i Aksa var. Mescid-i Aksa bu kırmızı çizgiyle çizdiğim yerin adıdır. Burada biraz daha net bir şekilde surlarla çevrilmiş halini görüyoruz. Yani Mescid-i Aksa başka şey, Kudüs başka şey, şu biraz sonra ayrıntısını göstereceğimiz o altın kubbeli yer başka şey. Biz Mescid-i Aksa dediğimiz zaman bir camiyi kastetmiyoruz. Dikkatinizi çekeceğim, Mescid-i Haram deyince de Kabe'yi kastetmiyoruz. Mescid-i Haram Kabe demek değildir. Kabe'nin etrafında Ten'im Mescidine kadar olan Allah'ın 100.000 sevap verdiği namaz kılınan her yerin adıdır Mescid-i Haram. Arazinin ismidir bu. Mescid-i Aksa da arazi adıdır. Burada gördüğünüz gibi bu Mescid-i Aksa denen yerde sadece 20 küsür tane kuyu var. Yani cami adı değil bu. Bunu özellikle bilmiş olmamız lazım. Burada bir başka ayrıntıdan yine gördüğünüz gibi duvarları böyle Mescid-i Aksa'nın görülüyor. Bu Mescid-i bu bina şu anda mesela namaz kılarken filan televizyonlarda izlediğiniz Emeviler zamanında yapılmış, bunun kıble tarafında, ön tarafında yapılmış büyükçe bir camidir. Asas şimdi namaz kılınan, yani Mescid-i Aksa'nın içindeki cami bu gördüğümüz camidir. 1968'de Yahudiler bunu kundaklayarak yaktılar. İçindeki tarihi eserlerin büyük bölümü yandı ama cami olarak hala duruyor. Bu onun 100 yıl önceki çizilmiş resmi. Bu da Yahudilerin yakarken hem yakıp hem de çektikleri resimlerden. Aynı şekilde bu o şu anda namaz kılınan yerin Mescid-i Aksa'nın içerisinde 4 dönüm bu cami. Mescid-i Aksa 122 dönüm o arazinin adı. Bu onun içerisindeki 4 dönüm kadar olan caminin içten namaz kılınan, saf tutulan yeri. Bu da onun başka bir ayrıntısı. Bu gördüğünüz yer namaz kılınan, Mescid-i Aksa olarak namaz kılınan mihrap bu. Şuradaki hutbe okunan minber, bu dikdörtgen içerisine aldığım yer, Yahudilerin özellikle yaktığı minber, bu minberi yakmak için Mescid-i Aksa'yı yaktılar. Neden? Çünkü Selahaddin Eyyubi Kudüs'ten Kudüs'ü kurtardığı zaman bu o zaman biraz sonra resmini göreceğimiz minberi Halep'ten tekerlekler üstünde oraya getirdi. Nurettin Zengi'nin hatırası olsun diye. Müslümanlar asırla bu gördüğünüz şey Halep'ten tekerlekler üzerinde oraya getirilmiş. Aşağı yukarı 1000 kilometreye yakın bir yoldur. O zamanki şartlarda yürüterek getirmişler onu. Bu ümmetin kimisi dağlarda gemi yürütmüş. Kimisi de minberleri ecdadının hatırası olsun diye Kudüs'e yürüterek getirmişler. Şu gördüğünüz sanat harikası eserden söz ediyorum. Buradaki bu daire içerisinde aldığımız şey. Bu minberi yakmak için 1968'de her yeri ateşe verdiler. Beton olan kısımlar, taş olan kısımlar yanmadı. Gerisi yandı. Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Bu da o yangından kalan ahşaplardan parçalardır. Burada arkadaşlar Mescid-i Aksa'mız bizim bu. Bu gördüğünüz yer Mescid-i Aksa şimdi. Bu üzerinde altın kubbe, şu altındır olduğu gibi. Bu ümmeti Muhammed'in bütün vergilerini 6 yıl biriktirerek Abdülmelik bin Mervan zamanında Efendimiz Aleyhisselam'dan 70 sene sonra yaklaşık 70 sene sonra bu cami bu şekilde yapıldı. Cami gibi de bizdeki daha çok böyle büyük bir şadırvana benziyor. Şimdi kadın namazgahı olarak kullanılıyor. Kadınlar cemaate uyduğu zaman buradan namazı kılıyorlar. Bu kubbe, fotoğraflardaki bu kubbe, evet Mescid-i Aksa değil ama bunun da çok büyük tarihi var. Bunun bu yandan görünüşü, başka bir açıdan görünüşü, bu kubbesi. İçi de bu şekilde, bu gördüğünüz yer. Şu ışık yanan yerler, şu gördüğünüz şuradaki şu taş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkarken üzerine bastığı taştır arkadaşlar. Böyle büyükçe bir kaya bu. İşte etrafında görüyorsunuz. Yani gene bir cami kadar var bu.

böyle geniş bir yer. Bu taşın üzerine Efendimiz Aleyhisselam bastı, oradan miraca yükseldi. Bununla ilgili bir sürü hurafeler var. O taş işte yere değmeden duruyor da altında mücevher var filan. Bunlar menkıbeler. Miraç, miraç, mücevher miraçtır. Sırlar miraçta, sırlar İsra'da. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o alt miraca çıktığı taşın üzerine Abdülbelik bin Mervan zamanında o zamanki ümmetin servetinin 6 yıllık birikimiyle altından yapılmış bir yapıdır. Üstü kubbesi filan altındandır. İsrail bütün dünya hürriyetlerinin merkezi olduğu halde hala burada fotoğraf çekilmesine bile izin vermiyor. Bu fotoğrafların en yenisi 10 senelik kaçak çekilmiş fotoğraflardır. Fotoğraf bile çektim ama hürriyet tam tabii. Yahudi'de hürriyet var. Müslümana fotoğraf bile çektirmiyor. Bu fotoğraf başka yerde kullanılır, Müslümanların duyguları tazelenir diye düşünüyorlar. Adamlar akıllı adamlar. Bu o kayanın başka bir taraftan görülüşü. Bu da belki 150 sene önce tahminen söylüyorum. Mescid-i Aksa'nın yine o görüyorsunuz şu gördüğümüz yer, biraz önce gördüğümüz Kubbetü Sahra denen yer. Bu da Mescid-i Aksa'nın görüyorsunuz düz arazi, 122 dönümlük boş arazi şeklinde. Bu da enteresan bir fotoğraf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı o Kubbetü Sahra'nın bulunduğu yere kar yağmış hali. İnşallah rahmet olur o kar. Burada arkadaşlar biz tekrar ümmeti Muhammed'in en büyük davalarından birisi olan Kudüs davasına geri dönebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmıştır. Bu miraç ümmetine büyük bir derstir, büyük bir öğüttür. Bu öğüdü Yahudiler çok iyi anlamışlardır. Miraç Peygamber Efendimizin gezisi değildir. Diğer dinlerin işinin bittiğinin göklerde, yerlerdeki ortak bir törenle tescil edilmiş halidir. Miraç ve İsra bu sırrı bize vermelidir. Aksi takdirde kardeşler, biz kuru törenler yaparak sadece kendimizi aldatmış oluruz. Bundan Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir kâr etmediği gibi biz de bir kâr etmeyiz. Emeğimize yazık, törenlere yazık. O gün yanan kandillere, harcanan elektriklere yazık. Ne zamandan beri bu muhteşem Sidretül Münteha'da gerçekleşen bu büyük geziyi simit yiyerek kutlar olacağız. Böyle muhteşem bir gezi simitle geçiştirilecek, çocuğa şeker verilir gibi büyüklere de simit verilerek geçiştirilecek bir gezi olamaz. İnşallah biz gerçek miracı, gerçek İsra'yı yakalayanlardan olacağız. Ve inşallah bereketiyle de Allah İslam'ımıza, Müslümanlığımıza yeniden bir ruh, yeniden bir canlılık verecektir diye umut ediyoruz inşallah. Burada kardeşler önemli bir noktamız da Allah-u Teala'nın namazı miraca saklamış olmasıdır. Mesela oruç, mesela hac, onlar da İslam'ın beş temelinden biri. Onlar miraçla şereflenmediler. Onları Allah-u Teala yeryüzündeyken peygamberine verdi talimatını veya emrini verdi. Ama namaz özellikle arkadaşlar, namaz dosyası Peygamber Aleyhisselam'ın eline miraçta verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile yüz yüze geldi. Bizim Türkçe deyimimizle söylemek için söylüyorum. Yüz yüze geldi. Cebrail aleyhisselamla yüz yüze geldi. Cenneti gezdi. Uzaktan cehennemi gördü. Allah-u Teala'yı kalp gözüyle gördü. Bütün bu esnada bulduğu huzuru gelip anlatınca sizin de miracınız namazdır dedi. Bu sırra dönmemiz lazım bizim. Çok stresli misin? Çok bunalıyor musun? Namazı nerede kılıyorsun? Niye camiye gitmiyorsun derler insana. Cemaatte kılmadığın için bunalıyorsundur. Müslümanlar veya Müslüman olmayanlar mucizenin şifresini çözer, onu taklit ederlerse bunun adı mucize olmaz. İsa Aleyhisselam'ın mucizesi ölüleri diriltmekti. Birileri becerip de

bir iki sinyal göndererek ölüyü, 100 senelik ölüyü diriltiyorsa yandı İsa aleyhisselam. Gitti peygamberliği. Çünkü peygamberliğinin belgesi oydu. Günün birinde birileri Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini yazabilecek olurlarsa, o da okununca gözyaşları akıtıyor, binlerce milyonlarca defa okunduğu halde bıktırmıyorsa ve içindeki hikmetler insanlara huzur veriyorsa, gitti Kur'an mucizesi o zaman. Aynı şey İsra için de geçerli, Miraç için de geçerli. Dolayısıyla bizim Müslümanlar olarak iman ettiğimiz bir mucizeyi bazı teknolojik gelişmelerle yorumlamaya kalkamayız. Bu bir hastalık türüdür. Bir insan ya iman eder ya iman etmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri geldi, böyle böyle oldu dedi. Ebu Bekir doğru söylüyorsun dedi. Müşrikler bahane arıyorlardı, hepten uçurdun kafayı sen dediler. Bu ne biçim laf bu dediler. Belgen ne dediler. Mescid-i Aksa'dan ben geri dönerken Burak üzerinde filan köyün adamları kervanla geliyorlardı, filan yerde gördüm, çarşamba günü burada olurlar dedi. Geldi çarşamba günü o adamlar, siz filan gece neredeydiniz diye sordular onlara, o inanmayanlar. Filan gece filan arazideydik dediler, aynı çıktı. E bunu nasıl gördü peygamber? Buna rağmen sen sihiri bayağı büyüttün dediler. Yine iman etmediler. Şimdi arkadaşlar, Miraç'a iman eden ve etmeyen muhakkak olacak. Herkes iman etse zaten peygamberler bu kadar yorulmazdı. Sen kalkıp da işte nasıl uçakla filan yere gönderiyorsun, nasıl sinyalle gönderiyorsun, işte sinyalle göndermek gidiyor. Allah, böyle şeylere ihtiyacı yok peygamber aleyhisselam efendimizin. Kardeşler, Kur'an diyor ki bu hainlere merdiven kursak da göklere kadar merdivenle çıksalar, merdivenle göklere kadar çıktılar. Her şeyi, cenneti, cehennemi, arşı gördüler. İnince ne derler diyor Allah-u Teala? Müthiş bir sihirdi bu. Gene iman etmezler. Zannetmeyiniz bir deprem verse Allah, bir afet verse herkes iman edecek. Gene müminin imanı artacak. Kafir bataklığında daha çok batacak. Biz miracımızı, İsra'mızı ve diğer Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den sahih haberlerle bize gelmiş olan mucizelerini başımıza tac ederiz. Nesillerimize, çocuklarımıza öğretiriz. Hikayelere vesaireye geçmeden öğretiriz. Ondan sonra bunu inandıracağız. İnanmayanlara da inandıracağız diye bilgisayar oyununa ihtiyaç hissetmeyiz. İnternetten filan icada ihtiyaç yok. Sen çünkü bir benzerini internetten adam göndersen, chat yapar gibi adamı internetten göndersen, Miraç'ta böyle oldu desen gene inandıramazsın. Buna uğraşmak zorunda değiliz. Ama bu imanımız sallanmasın diye uğraşmak zorundayız. Bizden koca Kudüs'ü aldılar da Miraç'a imanımızı niye almasınlar ki? İmanımızın koruma altında olması gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Bu hepimizin zihninde kalsın. İnşallah Allah'ın izni ve lütfuyla Miraç'a ve İsra'ya yeni bir gözle bakacağız. Yeniden kendimizi bu Miraç'ın heyecanı içerisinde hissedeceğiz. İnşallah Ebu Bekir gibi sen doğru söylüyorsun ya Resulullah diyeceğiz. Bununla ilgili son hatırlatmak istediğim gerçek kardeşler, maalesef Müslümanların arasında hikayeler ayet ve hadislerden daha çok tesir ediyor. Mesela Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü muhteşem mucizeler, olaylar kendi ağzından sağlam hadislerde haber veriliyor. Buhari'de var, Müslim'de var, diğer hadis-i şeriflerde var. Fakat çok ciddi bir şekilde kabarık bir hikaye dosyası da var. Kimi mevlütlerde anlatılır, kimi vaazlarda anlatılır. Şöyle gördü, böyle gördü, uçuyordu, kaçıyordu. Biz prensip olarak Allah'ın kitabında gördüğümüze başımızı teslim ederiz. Peygamber aleyhisselam efendimizin hadis-i şeriflerinden ciddi bir şekilde bize ulaşanlara, sahih hadis diyoruz bunlara, sahih hadislere %100 iman ederiz, tartışmayız. Onun dışında hikaye kitaplarında, tarih kitaplarında yazılan şeyler din değildir arkadaşlar. Çocuk masalı gibi şeyler onlar. Bizi ilgilendirmez.

0: değerlendirmez. Biz din olarak ayete inanırız, hadise inanırız. Miraç konusunda maalesef açtı, uçtu, gezdi, böyle bir sürü hikayeler var. Bunlara fazla itibar göstermememiz gerekiyor. Bize filan yerde buna rastladım, filan hadis kitabında, filan ayette derse kabul ederiz. Onun dışındakileri uğraşmayız da, yani reddetmek zorunda da değiliz. Bizim için bağlayıcı olmaz. Allah hepimize bu miracı mübarek kılsın.
1: Amin.
0: Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.

0: Afettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ya Gaffar.
3: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez.

Özlem hücrelerimin en uç noktasında yer buldu kendini. Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim. Ve artık üşümüyorum, üşümüyor bedenim. Çünkü ayaklarım söz verdi beynime.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bi hedihi ila yevmiddin. Mütekellimin ve fukaha usulü üzerine yazılan eserleri paylaşıyor idik. Söz gele gele İmam Serahsi rahmetullahi aleyhe gelmişti. Dolayısıyla hatırlıyorum. İmam-ı Serahsi ile ilgili hatırayı paylaşacağımızı vaat etmiştik. Böyle hatırlıyorum. Buyur. Tamam. Zaten o hatırlatmıştı. Tamam. Şimdi ondan sonra zannediyorum Kadı Ebu Zeyd'in Debusi'nin Takvim-i Usulül Fıkh veya kısaca ifadesiyle Takvimül Edille diye bilinen eserini paylaşmıştık zannediyorum. Kaydetmiştik. Değil mi? Çünkü Takvimül Edille bundan bir öncedir. Yani şey olarak. Dördüncü İşte asırdan 400'lü yıllarındır. 5. asır diyoruz. 400'den itibaren başlayıp 500'e kadar sonra o asrın başlarındaki eserlerdendir. Kadı Ebu Zeyd'in Debusi'ninki. İmam Serahsi'ninki ise yarım nasıl diyeyim ikinci devresinin yani 500 yıllarına doğru yakın olan bir devrenin kitabıdır. Dolayısıyla Kadı Ebu Zeyd'in Debusi hem İmam-ı Şafii'ninkinden öncedir hem de yine Serahsi'nin usulünden daha önce olan bir eserdir. Hatta İmam Gazali'nin ben bu eseri yazmamın sebebi Mustasfa'da diyor bunu. Yazmamın sebebi Kadı Ebu Zeyd'in Debusi'nin yazdığı kitabın aşırı okunur hale gelmesi bizim insanlarımız arasında da derken Şafii'lere kastediyor. Çok okunur olmasıdır şeklinde bir vurgu yapıyor devam ediyor. Evet, Kadı Ebu Zeyd'in Debusi'nin bu eseri oldukça tesir etmiş. Bir de insanları usul ile ilgilenmeye biraz daha ateşleyerek yöneltmiştir. Şimdi tabi İmam-ı Serahsi'ye geçiyoruz. Evet, bu onun bu eserinin bütünü baştan sola bütünü kuyudan yazılmıştır. Pekala neden kuyudan ve kuyu ne ifade ediyor? Onun üzerinde durmakta fayda var. İbretli bir hadise olsa gerektir. İmam Serahsi rahmetullahi aleyh biliyorsunuz Mavera-u Nehir bugün bizim Buhara, Semerkant ve dolayları dediğimiz bölgeden olan bir alimdir. Bu yıllarda Merkez Hilafet, Abbasi Hilafeti sarsıntılar geçirmiş ve zayıflamıştı. Bu bölgede o yüzden çok karışıklıklar vardı ve bu bölgede birçok hakanlık, beylikler türemişti. İnanın bunların çoğu da iyidir. Yani iyi niyetli insanlardır, İslam'a saygılıdırlar, ilme karşı düşkündürler. Ama birbirlerine de zarar vermişlerdir. Misal olarak söylüyorum, Gazneli hükümeti, Gazneli Mahmud, Hindistan'ı fethedişi, İslam'ın oralara yayılışında çok büyük hizmet görmüştür. Ama Gaznelilerin çöküşünü kim? Bir başka Müslüman olan ve son derece ateşli olan, nasıl diyeyim birbirine tutkun olan, cengaver olan Selçuklular sebep olmuştur. 3 gün at sırtından inmeden az oldukları için biraz da onun verdiği duyguyla yıpratarak koskoca Gazneli devletini çökertmeyi başarmışlardır. Ama ne olmuştur neticede? Birbirimize zarar vermişiz, birbirimizi yaralamışız. Tarihte bu hataları ne yazık ki sık sık işliyoruz. Bu tarihin derinliklerine belki bırakılması gereken ayrı bir konu ama biz bu devrede, bu bölgede hakanlıklardan birisinin bünyesindedir İmam-ı Serahsi rahmetullahi aleyh de ve bölgesinde bulunan hakana yaptığı İslam'a muhalif olan bir davranıştan dolayı Allah'tan kork, bu İslam'ın emirlerine muhaliftir, şer'i değildir, kendine gel diye ikazda bulunmuştur. Bu her devirde her ilim ehlinin yapması gereken bir görevdir. İhmal edilse de yapması gereken bir görevdir. Ve bu ikazının karşısında alınan hakan ağrı

Onuruna giden, onuruna dökenen Hakan çok sinirlenmiş ve İmam Serasi'yi kuyu hapsine mahkum etmiştir. Kuyu hapsi o yıllarda oldukça moda bir hapis şeklidir. Kuyu nasıldır? Kavanoz düşününüz, sürahi düşününüz. Giriş tarafı dar, alt tarafı geniş. Bu şekilde kuyular hazırlanılıyor. Ve bunun içerisine mahkum indiriliyor. Bütün yiyeceğini, içeceğini, ihtiyaçlarını o kuyunun içerisinde görüyor. Yiyeceği sepetle bu kuyuya indiriliyor. Böyle bir hapse mahkum edilmiştir. Ve İmam Serahsi rahmetullahi aleyh kuyuya indirilmiştir. Sevenleri, yakınları, takdir edenleri yaptığınız doğru değil. Bir ilim ehline bu yakıştırılamaz. Bir Hakan'a da bu şekilde ilim ehline zulmederek hükmüne devam etmesi zulüm getirir, vebal getirir, günlerini karartır denildiyse de bu cümlelerde bir türlü Hakan'ın öfkesini söndürmeye yetmemiştir. İnsan tabii bir hoş oluyor. Şunu diyeyim, Girne'ye gitmiştim. Girne'de zindan bölümü de gezerken Girne Kalesi'nde bu nevi kuyu hapislerinin, zindanlarının da olduğunu duymuştum. Dedim oraya gitmek istiyorum. Dolayısıyla o da dibinde. Yani aşağı iniyorsunuz, daha da iniyorsunuz, daha da iniyorsunuz. En aşağı bölmede ne yazık ki bunlar var. Hem işkence odası orada ne yazık ki. Hem de kuyu hapsi orada. İki tane kuyu var. Bir kadınlar bölümünde kuyu var. Bir erkekler bölümünde kuyu var. İkisinin dibine de temsili olarak insan koymuşlar. Erkekler tarafında olan bir de elini yukarı kaldırmış. Yani çıkarın beni buradan şeklinde yalvarır bir pozisyonda koymuşlar. İnsan görünce içi burkuluyor. İster istemez aklıma İmam Serasi rahmetullahi aleyh geldi. Kuyu hapsi sadece o bölgede değil, başka yerlerde de dolayısıyla tatbik edilen bir hapis şekli. Şimdi bir müddet İmam-ı Serasi rahmetullahi aleyh de bu öfke geçer, diner şeklinde bekliyor. Ama öfke bir türlü dinmek bilmeyince kendisinin de bu diyarda unutulup gideceğini, ömrünün burada sona ereceğini anlayınca mı diyelim, böyle bir kanaat gönlünde ulaşınca ne yapıyor? Talebelerine haber gönderiyor ve talebelerini bu aziz insan kuyunun ağzına toplamıştır. Talebeler daha sonraki günlerde manzara şudur. İmam Serasi rahmetullahi aleyh ilminin de zayi olacağını, kendisiyle beraber kaybolup gideceği endişesini taşıyınca böyle bir yola başvurmuştur. Dolayısıyla talebelerini aşağıdan hem ders mahiyetinde bilgi takrir ettiriyor, yazdırıyor, hem de böylece bir eseri hayatta geriye miras kalsın istiyor ve kuyunun dibinden bağırarak Mebsut isimli eserini yazdırmaya başlamıştır. Mebsut isimli eseri yaklaşık 30 cilttir. Yani cilt hacmi değişiyor. Cildi çok büyük değil ama şöyle nasıl diyeyim, 30 cilttir. Ciltlerini birleştirseniz mesela ciddi 15 iri cilt yapar. Dolayısıyla 30 ciltlik eser ne oluyor? Bütünü tamamı bu kuyudan yazdırılmıştır. Yani hapis bu eserin bitişine kadar sürmüştür. Devam edeceğim yine. Şimdi tabii bu kuyu hapsi devam ederken orada talebe mesela kayda geçiyor Cuma bölümü bitince. Cuma bölümünün arkasından ne yazıyor? Büyük ihtimalle talebenin kaydı o. El yazmalarının hemen hepsinde var. Çünkü el yazması şu demek. Eskiden çoğaltılırken bir el yazması varken ben de el yazması istiyorsam, yani bir kitap istiyorsam, Mebsut'tan bir nüsha bende bulunan istiyorsam bir nesaha gidiyorum. Bunu bana yazınız, neshediniz diyorum. Ona göre bir ücretle anlaşıyoruz. O bana kaydediyor ve o kitapta ne bulursa kaydediyor. Dolayısıyla daha sonra kayda geçen kitapların kenarında da hep bu bilgi vardır veya arasında vardır. Ne diyor orada? Bu satırları bize cumaya da cemaate de gidemeyen insan yazdırıyor diyor. Ağrına gitmiş talebenin. Cuma hakkında bilgi veriyor, cemaat hakkında bilgi veriyor. Ama bunu yazdıran insan, alim insan cumaya da cemaate de gidemiyor. Dolayısıyla oraya kayıt düşmüşler. Yine bir yerde herhalde yine dolmuş olacak gerek ki yazan insan talebe oraya şöyle bir kayıt düşmüş. Bu mana ve esrar bize eşrar ile aynı yerde olan insandan geliyor diyor.
mana ve esrar, esrar sırlar demek biliyorsunuz. Eşrar ne demek? Şerlilerle. Yani bu mana ve sırlar bize şerlilerle aynı yerde bulunan insan tarafından yazdırılıyor, telkin ediliyor, kayda nasıl diyeyim dikte ettiriliyor diye oraya not düşüyor. Bu mevsudun yaklaşık 7-8 yerinde var. Farklı farklı 7-8 yerinde var. Dolayısıyla artık ne Hakan ne bir başkası onu silemez de kayda geçmiş. Daha sonraki nesillere devam etmiş ve kıyamete kadar devam edecek bir hal almıştır. Dolayısıyla bazı şeyler vardır ki gerisin geri alamazsınız. Nasıl kırılan vazoyu, kırılan bardağı, kırılan camı, kırılan işte nasıl diyeyim kristali yeniden yapıştırarak tamir etmeniz mümkün değilse, onlar beden gibi değiller, yeniden kendi kendine tamir etmiyorlar. Bazı hataların geri dönüşü mümkün değildir. Bu aziz insanın kuyu hapsede artık gerisin geri döndürülemeyecek, kolay kolay tamir edilemeyecek bir yapıya ulaşmıştır. Tekrar ediyorum, Mebsut isimli 30 ciltlik eserin tamamı bu kuyudan yazılmıştır. Mebsut bittikten sonra yine Mebsut'un içerisinde kendi kayıtları da var. Şöyle kaydı var. Mesela bazı sayılar vardır, bölünme kabul etmezler. Mutlaka küsür çıkar. Mesela 100 sayısını 3'e bölemezsiniz. 100 sayısını 3'e bölmeye kalkarsanız 33,3333 bitmeden devam eder gider. Bunun gibi bölünemeyen sayılarla ilgili misaller verirken birkaç misal verdikten sonra kayıtlarımda çok güzel misaller, örnekler vardı bunun için. Ama şu anda kitaplarıma da defterlerime de elim uzanmıyor. Mevla günün birinde uzanmayı nasip ederse size daha farklı misaller aktarabilirim. Bununla ilgili notlar düşmüştüm diyor. Uzanmadığını ifade ediyor. Bu ve benzeri şekilde kayıtlarda var. Şimdi tabii arkasından bu bittikten sonra usulü seraksiyi kuyudan yazdırmıştır. Usulü seraksi iki cilttir. Usulü seraksinin yani bir de usul kitabı neredeyse her satırı, her sayfası neye? Bir belli bir metne dayanması gerekir. Belli bir bilgiyi ifade eder. Usul kitaplarından kolay cümle çıkaramazsınız. Oraya kolay cümle ekleyemezsiniz. Kolay kabul etmez. Oldukça çetin bir ilim dalıdır. Tekrar ediyorum, Usulü Serahsi'nin bütünü de yine bu kuyudan, kuyu hapsindeyken yazılmış bir kitaptır. Bu eseri de bittikten sonra İmam-ı Muhammed'in eserlerinden birisine şerh yazdırmaya başlamıştır. El-Câmi-us-Sagîr olduğu zannediliyor. Kayıtta geçirmeye başlamıştır. Kitab-ı Şurut'a yaklaşık olarak kitabın yarısına kadar ulaşmıştır. Yarısını da geçmiştir. Bu sırada bir başka ilim ehli, hadiseyi unutmayan, takip eden bir başka ilim ehli bir vesileyle Hakan'ı ikna etmiştir. Geziye çıkartmıştır. Seninle özel bir şey konuşmak istiyorum. Baş başa bulunmak istiyorum diye geziye çıkartmıştır. Bahçeden yürüyerek devam edip giderken kuyunun olduğu yere kadar onu getirmiştir konuşarak ve oyalayarak. Kuyunun olduğu yer uzaktan görününce şimdi burada dur. Bu manzarayı iyi seyret. Çünkü bunun hesabını nasıl vereceğini ben de bilmiyorum diyor. Kuyudaki manzara şudur. İçeriden bu aziz insan bağırarak söylüyor. Kuyunun etrafına halka olmuş talebeleri bağdaş kurmuşlar. Kuyunun çevresinde onun söylediklerini kaleme alıp zapt ediyorlar. Bu manzara yürek burkan bir manzaradır. Hakan bunu görünce kendisi de üzülmüştür. Dolayısıyla İmam Serahsi'yi kuyudan İmam-ı Muhammed'in kitabına şerh yazdırıp da yarılara ulaştıktan daha net ismiyle Kitab-ı Şurut'a ulaştıktan sonra kuyudan çıkartmıştır. Bu sıradaki Fergana emiri Hasan onun kuyudan çıktığını duyunca onu yanına çağırtmıştır. Kendi köşkünü boşaltarak İmam-ı Serasi'ye vermiştir. Talebelerini de oraya çağırtmıştır. Onlara vakfetmiştir. İmam-ı Serasi kitabın geri kalanını bu evde tamamlamıştır. Ama ömür de ondan çok sonra çok fazla devam etmemiştir. Çok geçmeden bu hayattan ayrılmış ve gitmiştir. Geride eserleri ve hatıraları kalmıştır. Dediğim gibi ibretlik bir hadisedir ama bir şey daha ibretliktir bence. Bakınız bu insanın yazdırdığı eserlerin içerisinde binlerce ayet var.
Hiçbirisinde en küçük bir pürüz.

söz yok. Hafızadan yazılan, hiçbir kaynağa müracaat etmeden yazılan bu eserin içerisinde binlerce ayet var, binlerce hadis var, binlerce alimin sözü var. Binlerce alimin sözü olduğu gibi, diyelim ki İmam-ı Şafii'nin Hanefilere, Hanefilerin Şafii'lere, Malikilere, Malikilerin diğerlerine, diğer bizim mezhebi günümüze kadar devam etmemiş diğer alimlerin, Leys İbni Sa'd gibi, İmam Evzai gibi, Cafer-i Sadık gibi ve benzeri insanların bilgilerine ve karşılıklı münazaralarına, birbirlerine cevaplarına yer veren bir kitap olmuştur. Bunların nispetinde, yani diyelim ki söylemediği bir sözü asla nispet etmemiştir, olmayan bir görüşü söylememiştir, tercihleri, bakış açıları, savunuşları hepsi yerli yerindedir. Bu muazzam bir hafızayı, muazzam bir bilgi birikimini gerektiren bir şeydir. Yine İmam Serahsi için söylenen cümle şudur: müthiş bir hafızası vardı, 3000 kürras şiir bilirdi diyorlar. Kürras demek forma şeklindeki defterlerin adıdır. Hani ortadan telli defterler var ya, şey ciltli şeklinde değil, nasıl diyeyim, ortadan zımbalı, formayı andıran, o şekilde değil de eskiden 80 yaprağa kadar öyleydi defterler, şimdi nasıl bilemiyorum. Ortadan, yani iki tarafa tabaka tabaka tabaka tabakaydı. Şimdi Araplar hala deftere, ister ciltli olsun ister forma olsun, kürras ediyorlar. Ama kürras defter demek, ama forma şeklindeki formalar, biliyorsun çok defa ne olur? 8'er yapraktan 16 sayfalık olur. 8 yaprak olur, 4 16 sayfalık olur. Bugünkü forma deyince daha küçük, formadan daha büyük. Ama yani nasıl diyeyim, defter deyince de fazla gidiyor, farklı gidiyor. Tekrar ediyorum. Şöyle kağıdı ikiye bölerseniz bunlardan oluşan ve ortadan zımbalanmış defterlerin adıdır asıl kürras. Kısaca ifade, kayıtlardaki ifade o. 3000 kürras dolusu cahiliye şiiri bilirdi diyorlar. Muazzam bir hafızası vardı. Çok net ve berrak bir hafızası vardı ifadesi kullanıyorlar. Oldukça kıymetlidir. Şunu diyeceğim, bakınız. Bu insan bu kadar ilmine rağmen, bu kadar ufkuna rağmen, böyle müthiş bir hafızaya rağmen şöyle 30-35 ciltlik yaklaşık kitabı hafızadan yazdıracak gücüne rağmen nedir? Büyüklere, ilim ehline olan hürmetinde asla pürüz olmayan bir insandır. Ne zaman İmam-ı Şafii'nin adı geçse rahmetullah aleyhi eksik etmez. Ne zaman İmam-ı Malik'in adı geçse adıyla beraber mutlaka onun için dua da geçer. Çok defa şu imam şuna karşı haklıydı yerine de sık sık neyi kullanır? O iki ecir almıştır ifadesini kullanır. Dolayısıyla ilmine hürmetin inceliğini, letafetini, rikkatini taşır. Bu son derece önemlidir. Şunun için söylüyorum. Günümüzde bu edep incelikleri giderek kayboldu. İlim ehline dil uzatmak kadrini bilmeme arttı. Bugün birçok insana sorsanız, bir fıkıh kitabında neler bulunur, fihristini bana sıralar mısınız deseniz, fihristini saymakta, sıralamakta bile zorluk çeken insanlar geçmiş alimlere dil uzatma küstahlığını göstermeye başladılar. Bu bilmemeyi de bilmemenin ne yazık küstahlığıdır. Dolayısıyla seviyesizliktir. Ama bütün bunlara ne acıdır ki yaşıyoruz. Bu kadar ilmi nasıl diyeyim kuyudan yazdıran bu aziz insanı da hayırla yad ediyoruz. Çünkü gerçekten sıradan olan bir hadise değildir. Evet. İşte bu bilgi bize gelmiyor. Bu bilgi çok net değil. Hatta vefatıyla ilgili ben size yaklaşık olarak 483 demişimdir zannediyorum. Ama 500 yıllarında vefat ettiği gibi yaklaşık 500 yıl ifadeleri de kullanılıyor. Çok net değil. Bize gelmiyor. Ama şu çok net. Ne de tekrar ediyorum. Mebsud'un kuyuda başlayıp kuyuda bittiği. Usulü Serasi'nin kuyuda başlayıp kuyuda bittiği. Yine işte aynı şekilde İmam-ı Muhammed'in kitabının yarıdan çoğunun o kuyuda yazıldığı çok net. Bunu hemen hemen hayatını anlatan her kitap, her kaynak anlatıyor. Tekrar ediyorum, kitabın kendi içinde de var. Demin ifade ettiğim gibi var. Biz de bilemiyoruz ama yani çok ciddi bir

ömür parçası, basit bir zaman dilimi olmadığı buradan anlaşılıyor. Ama şu tarihte başladı da şu tarihte bitti ifadesini kullanamıyoruz. Sebebi de esasen şu. Bu yıllarda da çok alim yetişmiştir. Yani zihinler hangisini nasıl takip edeceğini bu sefer şaşırıyor. Nitekim aynı şey sahabilerde de var. Sahabilerin vefat tarihlerinde ki doğum tarihi tamam bilinemeyebilir. Çünkü doğduğunda birçok insan gelecek günlerde ne olacak kimse bilmediği için onu kaydetmiyor. Yakın tarihe kadar bizim insanımızın nasıl diyeyim köyde çocuk doğar. Ondan sonra bir ara şehre gidersen yazdırırsın. Şehre bir yıl gitmese çocuk bir yıl sonra yazılırdı. Doğum tarihleri yakına kadar bilinmezdi. Şimdi günü saate vesaire bile kaydediliyor. O günlere gidiniz, o günlerde kaydedilmezdi. Ama birçok alimin vefat tarihi kaydedildi. Çünkü herkesin tanıdığı bir insan haline gelmiştir. Ama çok olunca sahabilerde olduğu gibi peş peşe şehitler birbirine takip ettiği gibi yine bu devrede de alim çokluğu ve ortalık kargaşaklığı ne yazık ki birçok insanın tarihlerini bizden gizliyor. Yaklaşık hangi tarihlerde yaşadığının bilgisi bize geliyor. Bazen kitabında bulunuyoruz. Şu yılda şuradan şuraya geçtim ifadesi kullanılıyor. Buralardan çıkarıyoruz. Bazen işte vefat ettiğinde 63 yaşındaydı diyor. İşte vefat tarihini biliyorsak oradan düşüyoruz. Ha şurada doğmuştu diyoruz. Ancak o şekilde bulabiliyoruz. Ne yazık ki bu soru bana sık sık soruluyor. Kaç yıl ha, işte kuyuda kalmıştır? Bunun cevabını ben göremedim. Öyle. Buyur. Mevsut'ta da yazmıyor. Hayır, yazmıyor. Kuyuda olduğu yazıyor da, kuyudan yazıldığı yazıyor da o yazmıyor maalesef. Evet. Genellikle daha sonraki nesahlar o yıllarda değil de bu nüsha şu tarihte yazılmıştır diye peşine not düşüyor. Ama onda böyle bir şey diyor. Sonraki yazılan nüshalarında var. Bu nüshayı filan yazmıştır, şu tarihte yazmıştır diye var. Ama ilk nüshası hangisidir ve ilk nüshasında bu yok. Maalesef. Keşke olsaydı arzu ederdik. Evet. Şimdi tabii şöyle yani evdeki kitaplarımı getirin dese evdeki kitaplar bugünkü kadar kıymetsiz değil. Tekrar ediyorum çünkü o kitapların çoğu hep böyle yazılma. Böyle yazılma. Yani elle oturuyorsunuz. Siz bir kitabı baştan sona diyelim ki 5 ciltlik bir kitabı yazın bak kimseye veriyor musunuz? Yani çok kıymetli bir. İkincisi tabii gelecek gidecek evine girecek hangi sayfasında hangi notlarının arasında bu da ayrıca araştırma konusu. Bir şey daha var tabii orada şu var. Verdiği misalleri de yeterli buluyor. İnşallah onlar güzelliğe güzellik katardı manasında söylüyor. Onlar da olsaydı daha güzel olurdu manasında söylüyor zaten. Yoksa içeride verdiği bilgide eksiklik yok. Evet. Şimdi bir şey daha var tabii. Demek ki talebelerine müsaade ediliyordu. Talebelerin yanında ne getirirler, ne götürürler, onlara müsaade ediliyor mu da bilemiyoruz. Yani esasen tabii Hakan'ın emri olmadan çıkaramıyorlar. Ama gördüğümüz kadarıyla işte Zincancıbaşı diyelim bunlarla ilgilenenler, gardiyanlık yapanların yakın ilgi gösterdiği, hürmet gösterdiği ve anlayış gösterdiği anlaşılıyor. Bir de evet. Bu çerçeveden olmak üzere bir kitap daha yani Hicri 500'lü yıllarda yazılan Mizanul Usul var. Bunu da kayda geçmelisiniz. Mizanul Usul. Mizanul Usul Alaaddin Es-Semerkandi'nin. Alaaddin Es-Semerkandi. Çok güzel bir kitap. Matbu yani matbu olarak basılmış halde var Mizanul Usul. Alaaddin Semerkandi'nin fıkıhta da üslubu değişiktir. Usulünde de üslubu değişiktir. Ve hakikaten ufuk açıcıdır. Alaaddin Semerkandi'nin bir özelliği daha var. Daha evvel sormuştunuz. Hiç bayanlardan fakih yok mu diye. Meşhur alim yok mu diye. Evet Alaaddin Semerkandi'nin kızı Fatıma devrin en alimlerinden birisidir. Devrin en alim insanlarından bir tanesi bu Alaaddin Semerkandi'nin kızı Fatıma'dır. Tarihte bilinen kadın nasıl diyeyim tabii sahabi Ayşe validemizden vesaire sonraki devirlerde bilinen fıkıh ilmiyle tanınan en fakih kadın budur. Bize bilgisi gelen. Evet. Fetvalarda babasıyla birlikte imzasının çıktığı bilinir. Evet. Daha sonra Alaaddin Es-Semerkandi'nin kitabı Tuhfetül Fukaha'yı şerh eden Kasani ki Kasani Melikül Ulema diye adlandırılır.

Alimler Kralı diye bugünkü tabiriyle tercüme edelim. Adlandırılan Kasani şerh etmiştir Alaaddin Semerkandi'nin Mizanül Usulünü. Alaaddin Semerkandi bu şehri çok ama çok beğenmiştir ve kızı Fatıma'yı da talebesi Kasani ile evlendirmiştir. Böylece kaynaklarımız fetvalar artık üçlü imzayla çıkmaya başladı diyorlar. Yani dolayısıyla Alaaddin Semerkandi, İmam Kasani ve kızı Fatıma'nın imzalarıyla çıkardı diyorlar. Hatta darb-ı mesel, latife yollu bir darb-ı mesel diyorlar. İlmini aldı. Ahaza ilme ve şeraha tuhfe ve tezevvece binte diyorlar. İlmini aldı, tuhfeyi şerh etti, kızını da aldı diyorlar. İlmini almakla kalmadı, kızını da aldı ifadesini kullanıyorlar. Bu aile gerçekten bir ilim ailesi olmuştur. Onun tekrar ediyorum Mizanül Usulü Türkiye'de baskı olarak var mı bilemiyorum şey olarak ama Katar'da çok güzel bir baskıyla basıldı. Bir nüshası bende var. Evet. Yine el usul diyorsunuz. Hanefiler de dedi ki usul çok gelir diye. El usul ismiyle ama mesela Usulü Pezdevi diye bilinen El Usul diye Fahrül İslam El Pezdevi'nin bir kitabı vardır. Fahrül İslam El Pezdevi'nin kitabı vefat tarihi 482'dir. Bu bir önce olmalıydı Mizanül Usul'dan çünkü Mizanül Usul 500'lü yılların tarihi itibariyle bir önce olmalıydı. Biraz da şundan belki sona aktardım çünkü şerhiyle çok meşhur bu. Şerhinin adı Keşfül Esrar'dır. Abdülaziz Buhari diye birisi tarafından şerh edilmiştir. Beraber basılıdır. Şerhi Keşfül Esrar Abdülaziz Buhari tarafından. Onun vefatı 730. Şimdi Hanefi usulünün temelini bu kitaplar oluşturmuştur. Daha sonra yazılan kitaplar hep bunlara atfedilen, bunlardaki bilgiyi özetleyen, veya genişleten, şerh eden, bu kitaplara bilgi ekleyen kitaplar olarak daha sonraki yıllarda devam etmiş gitmiştir. Ama bu arada bir şey daha meydana gelmiştir. İki metodu birleştirmeye yönelik eserler de yazılır olmuştur. Mütekellimin usulüyle fukaha usulünü bir araya getiren, ikisinin de istifade edilecek bir konumda bütünleştiren kitaplar meydana gelmeye başlamıştır. Bunların en göze batıcılarından bir tanesi Bedi'un Nizam diye bir kitaptır. Bedi'un Nizam. Bedi'un Nizam, Pezdevi'nin usulüyle Amidi'nin usulünü, yani olgunluk devrinin iki kitabını birleştirmiştir. Çok fazla misal vermeyeceğim bunlardan. İbn-i Saati'nindir, güzel bir kitaptır. Tenkih diye bir kitap yazılmıştır ve tavdih diye şerh edilmiştir. Tenkih ve tavdih diye. Tek ciltlik bir kitaptır. Yine Tahrir diye bir kitap. İbn-i Hümam'ın Kemalettin, İbn-i Hümam'ın kitabıdır. Tahrir bu iki usulü birleştiren kitaplardandır. Kemalettin İbn-i Hümam hemen hemen Hanefi mezhebinde en çok tanınan alimlerdendir Türkiye dışında. Ne hikmetse Türkiye'de çok fazla tanınmıyor. İlim ehli yani bu ilimle uğraşan insanlar biliyorlar. Ama ne hikmetse insanlarımız çok fazla bilmiyorlar. Tabii bir şey daha söyleyeyim şimdi şey olarak. Epey Sivaslı vardır içeride. İstanbul'da epey Sivaslı olduğuna göre burada da epey Sivaslı vardır. Bunun aile Kemalettin İbni Hümam'ın ailesi Sivas kökenlidir. Sivas'tan Mısır'a gitmişlerdir. İskenderiye yerleşmişlerdir. Onun için Kemalettin İbni Hümam Es-Sivasi sümme İskenderani diye geçer. Yani önce Sivaslı sonra İskenderiyeli alim diye geçer. İbni Hümam'ın babaları, dedeleri intikal etmişler. İbni Hümam'ın Sivas'ı gördüğünü zannetmiyorum. Böyle bir bilgi de bize gelmiyor. Ama kaynaklarda ailenin temelinin Sivaslı olduğuna dair açık, kesin ve net bilgi var. Anlaşıldı. Bunun için Sivas'ta sempozyumlar yapıldı. İbni Hümam sempozyumları yapıldı. Artık biliniyor. Giderek de işte geliştirilmeye, tanınmaya, eserleri paylaşılmaya devam ediyor. Hidayenin en güzel şerhlerinden bir tanesi ona aittir.
el

0: Hidayi isimli fıkıh eserinin şerhi Fethul Kadir lil Acizil Fakir. Fakirin kitabı manasına aciz fakirin kitabı Fethul Kadir isimli eser ona ait olan eserdir. Şerh gerçekten kıymetlidir. Tamam, şimdi iki metodun eserleriyle ilgili bilgileri paylaştık. Şimdi tekrar ara sokaklara dalmıştık. Tekrar ana caddeye geri dönüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ve tabiler devrinde de biliyorsunuz önce fıkıh ilmi gelişti. Bir taraftan ne caizdir, ne caiz değildir, ne helaldir, ne haramdır. Nasıl davranılması, nasıl yerine getirilmesi gerekir? Bu tür soruların cevapları verilirken bir taraftan da genel prensipler ve kaideler de oluşmaya başladı. Çünkü görüyorsunuz ki o verilen hükümde temel bir prensip var. Bazen bu hadisin kendisi, ayetin kendisi buna size söyletiyor. Bazen yan yana birkaç tanesi gelince söylettiriyor. Misal olarak veriyorum. Şimdi bununla ilgili misaller sıralayacağım. Mesela zaruretle ilgili ayet-i kerimeler var. Biliyorsunuz zarurat halinde işte ancak işte zarurat hali olursa ancak mahmasa dediğimiz insanın zora düştüğü, meşakkat içerisine düştüğü anlar olursa ayet-i kerimelerde İlla matturirtum siz buna mecbur kalırsanız ayet-i kerimeleri var. Şimdi bunlara bakıyoruz. Diyelim ki bir insan, şimdi düşünüyoruz. Bir insan dağda diyelim ki uçağa düştü. Karlı bir bölgede. Yanında yiyecek içeceği yok. Çevresindeki insanlar ölmüş. Nasıl diyeyim? Ne bulmuş? Diyelim ki domuz eti demeyelim. Çirkin olmasın. Diyelim ki işte nasıl diyeyim? Şarap bulmuş. O da başka çirkin ya. Veya bilmem ne. Kısaca caiz olmayan bir yiyecek bulmuş. Şimdi şöyle diyebilir mi? Nasıl olsa ben yalnızım. Yiyecek başka şey de yok. Hayatta hiç içki de içmedim. Güzelce bir kafayı çekeyim. Bunu diyebilir mi? Hayır. Yani bu diğer İslami kaidelerle yan yana getiriyorsunuz. Ne diyorsun bu sefer? Kendine enerji verecek kadar. Kendini soğuyacak, koruyacak kadar. Çünkü başka yerlerde de bakıyorsunuz. Hazır işte domuz eti var. Hiç de yememiştim. Yiyeyim, atıştırayım. Hayır. Ne olacak? Zaruret miktarı neyse, kendini koruyacak miktar neyse bakıyorsunuz başka hadiselere, başka şeylere bu İslam'ın yapısına uygun değil. Bunun bir sınırının olması gerekiyor. Çünkü başka yerlerde sınırlamalar var. O zaman bütün bunları söylenilenleri, yapılanları, amel edilenleri yan yana getirdiğinizde hemen kendiliğinden şöyle bir kaide ortaya çıkıyor. İnne darura tukadderu bi kadrihe. Zaruretler miktarınca tayin edilir demek. Nereye kadar zaruretti bu? Nereden ötesi zaruret değil? Nereye kadar ben bununla amel edebilirdim? Nereden öteye amel edemem? Bunun mutlaka bir, efendim zarurettir. Bu zaruret beni mecbur bırakan bir zaruret midir? Günümüzde ifade edilen şeylerden bir tanesi. Hocam kendi kendimize ev alacak paramız yok. Dolayısıyla nasıl diyeyim zarureten bankadan kredi almak zorundayız. Bu zaruret mi? Eğer zarurete düşmüşsen bir hadisede bunun boyutu nereden nereye kadar? Dolayısıyla hemen geliyor bu hadiselerin içerisinden önümüze bir kaide çıkıyor. Zaruretler kendi miktarlarınca tayin edilirler. Ondan öteye geçemezler. Geliyor önümüze bir sınır koyuyor. Alın size nasıl diyeyim fıkhın içerisinden bir kaide çıkıyor. Şimdi yine bakıyorsunuz delinin aklı geçerli olmuyor. Çocuğun aklı kendi başına geçerli olmuyor. Aklın geçerli olması için bir konuda karar verebilmesi için ergenlik çağına girmiş olması lazım. Akli dengesinin yerinde olmuş olması lazım. Ama bir taraftan çocuklar da alışveriş yapıyor. Çocuğun eline ekmek parasını veriyorsun. 7 yaşındaki çocuk gidip ekmek satın alıyor geliyor. bakkalların yumurta satın alı geliyor. Başka eşyalardan tezgah başına bırakılıyor ve benzeri. Bütün bunların bir şeye oturması lazım ilk önce. Bakıyorsunuz çocuğun eğer babası çocuğu göndermemişse, annesi göndermemişse gider bakkaldan çocuk gelmiş seninle bir şey olmaz ben göndermedim. Bu çocuğun kendi kendine aldığı bir şeydir. Sen bunu niye çocuğa sattın diyor. Çocuk lüzumsuz bir şey almış bakkaldan. Hiç çocuğuna bağdaşmayan bir şey almış. Bakkal buna itiraz edemiyor. Bugün de Ne olacak? Çocukta iyi ile kötüyü ayırt etme. 6, 7, 10 yaşındaki çocuklarda ayırt etme hassesi var. Ama iradesi nedir? Henüz çocuğun nasıl diyeyim, aklını dengeleyemiyor, menfaatlerini dengeleyemiyor. Çocuk kendini eğlendirecek şeye meylediyor. Çocuğa bayram harçlığı verseniz eskiden o artık görünmüyor. Yasaklandı mı? Ne oldu? Kayboldu gözlerden. Çıtır pıtırlar vardı. Bir yere sürdüğün zaman çatır çatır patlardı. Ortaya atarsanız zıplaya zıplaya orada pam pum pam pum patlar giderdi. Bir yere sürtmekle. Mantar vardı. Mantar patlatırlardı. Yani bol bol mantar olurdu. Çocuğa bayram harçlığı verseniz %80'i gider bunlara harcar.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni. Ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
9: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Dolayısıyla bakıyorsunuz çocukların ne oluyor? Ebeveyninden birisinin, velisinin iradesiyle çocuğun iradesi birleşince ne oluyor? Çocuğun alışverişi geçerli oluyor. Ama çocuğun kendi başına yaptığı bir alışverişse geçerli olmuyor. Bunun kaideleri oturuyor ama bütün bunlardan yapılanlardan şöyle bir genel kaide çıkıyor. İnne sıhhatel ibareti bil akli ve temyiz. Bir ibarenin sahih olması için mutlaka aklın bulunması lazım. Deli olmaması lazım. Temyiz, iyi ile kötüdün ayırt edebilecek bir vasfın, iradenin olması gerekiyor. Temyiz gücünün olması gerekiyor. Alın çocukların muamelesine bakıyorsunuz hepten geçerli. Siz sayamıyorsunuz. Diğerlerine bakıyorsunuz vesaire. Kabul edilene bakıyorsunuz, edilmeyene bakıyorsunuz. Ortaya ne oluyor? Fıkhi bir kaide gelip çıkıyor. İnne sıhhatel ibareti bil akli ve temyiz. Bir ibarenin sıhhati akla ve temyiz gücüne bağlıdır deniyor. Bunlar fiilen hadisenin içerisinde kendiliğinden ortaya çıkan şeylerdir. Şimdi bir başka kaide. İnnel hurriyete, hürriyet, kânet lil âdemi, insan oğlu için şöyledir. Bi aslı cibilleti hılkatinden gelir. Yani hürriyet insanın yaratılışından gelen bir vasıftır. Kezzimmeti, tıpkı zimmet gibi. Zimmeti şimdi anlatmak uzunca bir hadise ama netice itibariyle öyle. İnsan oğlunda bir zimmet var, tarifi mümkün değil. Ama çok kıymetli ve olması gereken bir şey. Şöyle diyeyim, insan oğlu borçlanır. Ne kadar borçlanır? Malı kadar diyemiyoruz. Çünkü malı olsaydı borçlanmazdı. Malı yok ortada, zimmetine bağlı borçlanır. Yani bu insanın varlığı devam ettikçe bu borcu ödemek için çalışabilir. Elde etmeye çalışabilir. Ortada malı yok ama o zimmete güvenilerek bu insanın borçlanması kabul ediliyor. O zimmetle her insana doğuştan Cenab-ı Allah onun varlığıyla beraber ruh gibi kısaca insanda bir zimmet duygusu, mesuliyet duygusu var ediyor. Bu mesuliyet duygusuyla borçlanıyor. Bu mesuliyet duygusuyla taahhüt veriyor. Vaatlerde bulunuyor ve bunu yerine getirmek için de insan eğer ahlakının şaftı kaymamışsa bunu yerine getirmek için çırpınıyor. Dolayısıyla bunu yok sayarsak o zimmeti çok şey insanlık kaybeder. Hürriyet de böyle neden gelir? Doğuştan gelen bir haslettir. Sonradan kazanılmaz. Fıtratında vardır bir insanın hür olma duygusu. Cenab-ı Allah'a kuldur insanoğlu, sadece insana kul değildir. Dolayısıyla bir insanı köle edinebilmek İslam hukukuna göre de çok çok zor bir hadisedir. Ama kölelikten kurtulmanın en küçük bir sebebi bulunduğu an derenin asıl yatağına döndüğü gibi tak diye asıl mecrasına döner insanoğlu. Çünkü bunu neye bakıyoruz? İslam hukukunun işte kabul ettiği gerçeklere bakıyoruz. İşte üç şey vardır ki ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Şakacıktan köleye bir insan sen artık hürsün dese tak diye şakası olmaz. Yani hürriyetine kavuşur. İşte kefaretle hür ediyor, işte teşvik ediyor. Nasıl diyeyim, insanların hürriyetine sebep olun, bu arzi bir durumdur. Kardeşinizi bu arzi durumdan kurtarın diyor. Bütün bunları değerlendirici ortaya böyle bir kaide gelip çıkıyor. Hürriyet insanın fıtratından, aslından gelen bir şeydir. Zaten hür kelimesi de yapı olarak nedir? İnsanın hılkatine uygun olana dönüşü manasınadır. İnsanın insani değerlerine zıt olan vasıftan kurtuluşu manasınadır. Evet. Şimdi birkaç daha örnek vereceğim. Yani birçok alışverişten, hukuktan ve benzeri içerisinden, sistemin içerisinden çıkan örnekler vereceğim. Sonra üzerine birkaç kelime konuşacağız. İnne semen, semen bedelin adıdır. Malın bedelinin adıdır. La yuqabilu illa ma huvel asıl dünel vasıf. Temenler yani bedenler aslın karşılığıdır, vasfın karşılığı değildir. Bu kaideye de ihtiyaç vardır. Aslın karşılığı ne demek? Şimdi bu bardak asıldır. Gözle görülen bir

Maldır. Tamam. Aynı zamanda diyelim ki çok şirindir. Çok güzeldir. Göze hoş hitap eder. Nasıl diyeyim? Çok faydalıdır. Şöyledir, böyledir. Bir sürü özellikleri var. Bir ev çok güzeldir. Bir bahçe çok güzeldir. Çiçekleri çok güzeldir. Kısaca o güzelliğe ayrıca para veremezsiniz. Asıl olmadan onlar hiçbir değer ifade etmezler. Tamam mı? Rüyasında suç işleyen birisini Hazreti Ali'ye getiriyorlar. Suçunu açıklıyorlar. Diyorlar ki bu rüyasında böyle böyle böyle görmüş. Cezalandırılmasını istiyoruz. Ali radıyallahu anh'ın çok hikmetli sözleri ve davranışları vardır. O da çok güzel bir hüküm veriyor. Bu adamı güneşe dikin, nasıl diyeyim, gölgesini sopalayın diyor. Şimdi karşıdaki insan bunu idrak etmiyor. Sana kadar getirmişse bunu cezalandır diye, hak eden cezası budur. Yani bunun başka türlü izahı yoktur yani. Pratik izah ve çözüm yollarındandır. Dolayısıyla insan ne yapacak? Hadiseyi doğru değerlendirecek, doğru algılayacak ve meyvesini de doğru verdirecek. Buna ihtiyaç vardır. Şimdi şey de öyledir. Diyelim ki bir çiçeğin görünümü çok güzeldir. Çiçeğin görünümünü satamazsınız. Nasıl diyeyim? Vasıflarını satamazsınız. Vasfı değere değer katar. Neyle? Aslıyla, çiçekle beraber. Şu saksıdaki çiçek diyelim ki 10 liradır. Şu saksıdaki aynı çiçek, aynı cins çiçek 15 liradır. Niye? Görünümü daha güzeldir, şekli daha güzeldir. Böyle vasıf olur. Bu değer değere değer katar. Ama ben şu çiçeğin sadece size nasıl diyeyim görünümünü sattım dersen bunun bedelde karşılığı yoktur. Hani meşhur bir hikaye var. Ne yapmışlar? Nasrettin Hoca'ya diye anlatırlar bazenler. Adam odun yarıyormuş. O baltayı salladıkça bu da hıh diye ona sesle destek veriyormuş. Ondan sonra odun yarbı parçalanmış, dağıtılmış ücreti istenirken bu da payını istemiş. Ben de sana yardım ettim ya diye. Nasıl yardım ettin? Ses çıkararak yardım etmiş. Dolayısıyla onun bedelini istiyor. Hoca kadı hocaya götürülüyorlar. Hoca da diyor kaç para aldın sen diyor. İşte şu torbadakını eskiden küçük torbalar halinde verilirdi. Ne de ver bakayım o torbayı bana diyor. Hocaya veriyorlar torbayı. Hoca torbayı alıyor. Gel yaklaş yanıma diyor. Öbürü de yaklaşıyor. Sallıyor cıngır cıngır cıngır. Dinledin mi? Dinle aldın ücretini git diyor. Bu ücretin karşılığı bu olur. Yani vasfın karşılığı olmaz. Dolayısıyla ne deniyor? Yani bu bir kaidedir. Ücretler aslın karşılığıdırlar. Yoksa vasfın karşılığı değildirler özelliğini oluyor. Bunlar işte yerli yerine giderek kaidelerle, hadiselerle oturuyor. Bir fıkıh kaidesi haline gelmeye başlıyorlar. Ve kendiliğinden giderek dev gibi bir fıkıh işte oluşmaya başlıyor. Daha ilk devirlerden itibaren. Bunlar giderek çoğalıyor. Çoğala çoğala nasıl diyeyim bir binanın unsurları gibi artık birbirlerine kenetlenerek hem fıkhi kaideleri, fıkhi kaidelerinin arkasından da usulü oluşturuyor. Demin zannediyorum başta söyledim tekrar onu vurgulayıp devam edeyim. Fıkıh tekrar ediyorum usulden önce oluşmuştur. Dolayısıyla fıkıh usulden önce oluşmuştur, önce gelişmiştir. Çünkü ihtiyaç birinci derecede onadır. Daha önce yine bunu ifade etmiştim. Tıpkı şahısların dili konuşması gibi. Dil gramerleri tespit edildikten sonra konuşulmamıştır. Dil konuşulmuştur, zenginleşmiştir. Daha sonra gramer kaideleri ortaya çıkmıştır ve belli bir ilmi çerçeveye oturmuştur. Bazen direkt olarak hadislerden, ayetlerden alınan kaideler de vardır. Ayetin kendisi, hadisin kendisi kaide gibidir. Mesela ed-darar medfu'un fil İslam. İslam'da darar daima def edilir. Yok edilmeye çalışılır. Karşı konulur. İzale edilir. Şimdi zarar önlenmeye çalışılır. Bu neredendir? La darara ve la dirara fil İslam diye bir hadis-i şerif var. İslam'da ne zarar vermek vardır, ne de zarar görmek vardır. Ne zarara önceden senin başlama hakkın var, başkasına zarar verme hakkın var, ne de bir başkası sana zarar verdi diye gidip ona zarar verme hakkın vardır. Kısas burada geçmiyor. Yani şöyle diyeyim isterseniz. Sen benim camımı kırmışsın.
Sen benim arabamın farını kırmışsın.

yapacaksın. Ben de gideceğim senin arabanın farını kıracağım. Böyle bir hakkım yoktur. Mahkeme ne yapar? Benim arabanın farını sana ödettirir. Benim camı sana taktırttırır. Yoksa bana gidip senin camını kırma hak ve salahiyet vermez. Çünkü bu ikinci bir zarar olur. Neticede sen de zarar görürsün, ben de zarar görürüm. Bu da çok ibretli de bir hadise olmaz. Hani birisi öbürünün arabasına çarpıyordu. O da geri geri geliyor, onunkuna çarpıyor. O inanda daha ileri gidiyor, geliyor güm diye vuruyor. Daha ileri geliyor, o ona bum diye vuruyor. Kısaca bu ne olur? Karşılıklı zararlaşmadır. Bu böyle bir inatlaşmanın İslam'da yeri yoktur. İslam'daki genel prensip nedir? İslam'da zarar önlenilmeye çalışılır, verilmeye çalışılmaz. Ed-darar medfu'un fil İslam. Bu demektir. Bu dolayısıyla o kadar çok yerde bu kaide geçerlidir ki ana kaidelerden bir tanesidir. Dünya kadar yerde gelir bu devreye girer. Buyur. Şimdi kısasta şöyle diyeyim. Kısasta da zararın önleşilmesi vardır esasen. Kısasta hangi zarar önleşilmeye çalışıyor? Kan davasının önü kesilmeye çalışıyor. Bu başka türlü olmuyor işte. Bu katilin kasten hedef tutarak adamın yok edilmesiyle oluyor. Eğer bunu yapmazsanız yanına kar kalıyor. Bugünkü kaldığı gibi. Dolayısıyla devam edip gidiyor. Bir sizden bir bizden, bir sizden bir bizden gitmeye devam ediyor. Bu çok ciddi bir hatadır. Daha evvel takıldım, anlattım. Dedim, yaşanan hadiseyi söylüyorum. Adamcağız karşı sülaleden. İyi de birisi. Ormana geliyor. Ormanda ağaç keserken bunun ormana gittiğini haber alan bu tip insanlar aynı okula gidemezler. Adresi belli güzergahlarda ilerleyemezler. Nasıl diyeyim? Toplu bir yere gidemezler. Gecenin karanlığında gitmek zorundadırlar. Yanlarında fener olmayacak belli oluyorlar. Olmuyor. Bir sürü peşinden belayı beraber getiriyor. Nice insan vardır kan davasında beldesini terk etmiş gitmiş başka yerlere yerleşmiştir. Niye? İrade zayıflayınca, adalet yerini bulmayınca, mahkemeler çalışmayınca böyle oluyor da onun için. Şimdi tekrar ediyorum. Yaşanan hadiseyi söylüyorum. Adam gidiyor. Ormanda odun keserken haberini alan karşı taraftaki geliyor. Çalılıklar arasında pususunu kuruyor. Adamı öldürecek. Bakıyor ki adam namaz kılıyor. Düşünceye bakınız. Ve bozulan anlayışa bakınız. Namaz kılarken görünce namazda vurmayayım diyor. Günah olur. Namazı bitirsin en azından. Şimdi oturup beklerken aklına ikinci bir fikir geliyor. Ya diyor bu adamcağızı vuracağım ama bu adamcağız iyi birisiydi. İyiliğini de kabul ediyor. İyi birisin diye. Namazda vurayım, namazda öldü desinler sevap alsın diyor. Adamcağızı namazda vurmuş. Şimdi düşünce tarzına bakın. Yamulunca bir düşünce nereye doğru yamuluyor? Şimdi ondan sonra neyi vuruyor? Katili de vurmuyor. Katili vursa en azından onun işlediği bir cürüm var. Ne oluyor? Onun sülalesinden bir de hastalık. Bizim sülale daha kıymetlidir. Biz daha 1'e 2 vururuz. O bizden bir vurmuşsa biz onlardan 2 vururuz. Veya daha üst konumdaki bir insanı vururuz. Can da nasıl diyeyim işlerini sızlatacak adamı vururuz. Bu da ayrı bir hastalık. Şeytan bir kapıdan girmeye görsün zaten. İlerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla kısasla böyle bir zararlaşmanın aileleri çökerten, milletin can güvenliğini yitirttiren bir anlayışın önüne geçme vardır. Ancak öyle geçiliyor. Günümüzde de öyle. Evet. Adam şimdi diyorsa baba katilini yolda elini kolunu sallarken dolaştığını gördüğünüzü görünüz. Anne katilini, zulmedeninizi, kardeşinizi katleden insanı gördüğünüzü düşününüz. İnsan dayanamıyor. Hatta biliyorsunuz Abdullah İbni Übey İbni Selül münafıkların reisidir. Onun oğlu var Abdullah. Pırıl pırıl bir insandır. Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Ya Resulallah diyor babam bunu söyleyecek tinette yapıda bir insandır diyor. Eğer öldürülmesine fitne fesat sokmaya çalışıyor. Eğer öldürülmesine karar verilecekse diyor ne olur bunu başkasına emretmeyin diyor. Bu görevi bana verin diyor. Bir münafık yüzünden mümin kardeşime baba katili gözüyle bakmak istemiyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayır diyor. O Müslüman olduğunu söyledikçe aramızda yaşayacaktır, öldürülmeyecektir diyor. Kendisine de vermiyor. Ama yani böyle bir duygu var. Yani insanlar bu duygular bugün hepten göz ardı edildi. Ne yazık ki cinayetlerde birbirini takip edip gidiyor.
Şimdi devam, bu nevi inanın dünya kadar kaide gelip devreye giriyor. Hepsini mesela el vasfu la yapka deminki şeyle el vasfu la yapka bidunil asıl veya bidunil mevsuf şeklinde var. Vasıf yalnız başına kalmaz diyor. Yani güzel nedir? Çiçektir. Çiçeği yok ettiniz, vasıf da yok olur. Havada boşlukta durmaz. Nasıl diyeyim? Beyaz renk şu olmadan olmaz. Beyaz rengin üstünde olduğu bir varlık olacak. Böyle olacak. İyidir insan. Ama o iyilik o insanla beraber ölür. O insanın iyiliği, o insansız iyilik boşlukta havada durmaz. Geriye sadakayı cariye bırakır vesaire der. Orada geriye bıraktığı asılların meyvesidir. Anlaşıldı? Vasıf, sarılık, kırmızılık, iyilik, cömertlik, güzellik ve benzerleri. Mutlaka üzerinde duracağı bir asıl ister. Falan insan iyidir. Ali iyidir. Fatıma iyidir. Nasıl diyeyim işte çiçek çok güzeldir. Güzel kokuludur. Ve benzeri mutlaka asıl olacak. Onunla beraber durur. Bu kaideleri tespit fıkha ileride büyük bir ufuk ve büyük bir güzellik getirmiştir. Şimdi yine ayet-i kerimelerin içerisinde bir şeye bakıyorsunuz. Bu biraz da şu andaki söyleyeceğim usul kaidesidir. Emir vücub ifade eder, nehi haramiyet ifade eder. Emir vücub ifade eder, nehiye biz dilimizde nehyede emir diyoruz ama bu farklı bir şeydir. Yani tekrar ediyorum, Arapçada farklıdır. Doğrusu da ayrı bir adının olması gerekir. Yap emirdir, yapma nehidir. Dilimizde ikisi de emirdir. Biri olumlu, biri olumsuz emir şeklinde açılmıştır. Emir vücub ifade eder. Genel prensip budur. İstisnalarına bakılır. Yine nedir? İslam'ın geneline bakarak eşyalarda asıl mübahlıktır denilir. Emir vücub, nehi haramiyet ifade eder. La takrabu zina, zinaya yaklaşmayın. Haramiyet ifade eder. Ekimit salate, namaz kılın. Farziyet ifade eder. Vücub kelimesinin içerisinde farziyet vardır. Farziyet ifade eder. Vacip kelimesi namaz ibadetlerin dışında Hanefilerde dahil olarak daima farz manasına kullanılır. Bilesiniz. Bir tek ibadetlerde Hanefilerde vacip farklı bir manada kullanılıyor. Farzın bir alt mertebesi manasında kullanılıyor. Şimdi böylece işte hükümlerden kaidelerden usul ortaya çıkıyor ve netleşiyor. Şimdi burada belki bir şey daha hakkında ön bilgi edinilmesinde fayda var. Hüküm diyoruz. Hükümler bir şey hakkında varılan ve verilen karara denilir. Hüküm bir şey hakkında işte uğraşıyorsunuz, bir karara varıyorsunuz. Bu vardığınız karara ve bunu kelimeye, ifadeye döktüğünüzde de verilen karar haline geliyor. Verilen karara denilir. Hükmün kaynağı üçtür. Birincisi akıldır. İkincisi histir, yani duyulardır. Üçüncüsü şeriattır. Geleceğim, misallendireceğim. Akli hükümler vardır. Mesela örnek veriyorum. Basit bir örnek vereyim ki kolay anlaşılsın diye. Bir, ikinin yarısıdır. İkiyi buraya görseniz, bir de aynı şeyden korsanız, bu bunun yarısıdır. İki zıt bir arada olmaz. Bardak hem burada var, hem burada yok olmaz. Aynı anda. Tamam mı? Aynı anda. İki zıt bir arada bulunmaz. Bunlar aklın verdiği hükümlerdir. Bir şey kendi parçasından büyüktür. Tekrar ediyorum. Bu masa kendi parçası olan bu bacağından daima büyüktür. Bir portakal kendi diliminden daima büyüktür. Bir daire kendi odasından daima büyüktür. Bunlar aklın süratle vardığı kararlardır ve çok kesin ifadelerdir. Kesin ilim ifade ederler. İkincisi hissi hükümler. Mesela duyu organlarıyla aldığımız hükümlerdir bunlar. Ateş yakıcıdır. Çünkü denemişizdir. Çocuğa da öyle öğretiyoruz. Farkına varmadan ütüye dokunmasın diye, çay bardağını tutmasın diye, demliği tutmasın diye ne yapıyoruz? Elini bardağa yavaşça dokundurtuyoruz. Cıs diyoruz. Elini bir çocuk yakıyor, çekiyor. Ondan sonra kendi uzatıyor, dıs diyor arkasından.
Niye? Kesin öğrenme hisleriyle öğreniyor.

ve kesin ve net öğreniyor. Günün birisinde sen farkına varmadan onu tutar, daha büyük tehlikeye düşmesin diye ona kesin bilgiyle, kesin bir üslupla öğretiyorsun. Şey ifade eder, kesinlik ifade eder o da. Yanılmaya açıktır ama akıl onun yanılgısını doğrultur. Biraz sonra söyleyeceğim. Mesela ateş yakıcıdır. Güneş doğdu. Doğduğunu görüyoruz gözümüzde. Bu bir hissin getirdiği bilgidir. Kar soğuktur. Kara basmışızdır, tutmuşuzdur, soğukluğunu hissetmişizdir. Dolayısıyla onu yakinen biliyoruz. Ama göz de yanılır, duyu organları da yanılır. Tekrar ediyorum. Akıl onu doğruya yöneltir. Yanılır. Daha önce söyledim. Diyelim ki işte 0 dereceli veya 1 derece 0 derecede doğan 1 dereceli bir kova olsun. Diyelim ki 45 dereceli bir kova olsun. İkisine daldırın elinizi, biraz bekletin. Sonra 20 derecelik bir kovaya daldırın. Sol elinize sıcak gelecektir, sağ elinize soğuk gelecektir. O sıcaktan bu soğuktan çıktı. Aklınız diyecekler ki elin yanılıyor çünkü o elin soğuktan çıktı, o da sıcaktan çıktı. Bu ikisinin hissi de değil, elini normalleştir, ikisi de aynı sıcaklıkta olsun, o zaman bak diyecektir size. Dolayısıyla bunu yönlendirecektir. Mesela sırf gözümüzle karar vermeye kalksak gölgeler hareketsizdir. Dolayısıyla duruyor yerinde. Ama sen meşgulsen, arkadaşınla konuşmaya dalmışsın. Bir keresinde bir gölgede oturuyordu arkadaşlar. Arafat'a gitmiştik. Şimdi şurada hasırın şu tarafında 1,5 adamlık gölge var. Hasırın bu tarafında da yarım adamlık gölge var. Şimdi geldim ben yarım adamlık gölgeli oldu. Hocam dediler buraya geç. Yok dedim ben burada kalacağım. İnat ettim. Neyse konuşmaya daldık. Tamam zorlamayalım falan dediler. Biraz sonra oradaki arkadaş da dışarıda kaldı. Ben gördüm. Çünkü gölge oraya doğru geliyordu. Konuşurken daldım gittim takıldım biraz sonra gölgenin bana düştüğünü anlayınca dedim ben gölgedeyim bak orası şimdi güneşte falan onlar da takıldı. Niye? İlerleyince gölgenin yer değiştiriyor ama siz gölgeye baksanız direğin gölgesi hareket etmiyor. Bal gibi hareket ediyor. Hızlandırılmış şimdi şeyler var yani bereket versin çiçekler biz hareket etmiyor zannediyoruz. Birçok şeyle hele üzüm bağlarına bakınız. Nasıl o kancaları arıyor, takılacak yer arıyor. Tutunuyor, ondan sonra sarılıyor, yola devam ediyor. Onlar hep hareket ediyorlar. Demek ki gözümüz onu algılayamadığı için bizi yanıltıyor. Yine aynı şekilde ayı nasıl diyeyim algı yürümüyor gibi görüyoruz. Yürüyor ve benzeri. Yani göz yanılgı ama tekrar ediyorum akıl ne yapıyor? Sen tamam gölge hareket etmiyor gibi görünüyor ama buna bir saat sonra bakarsan bu taraf gölgede kalıyor. Sabah şurası, öğlen şurası seni doğrultuyor. Bunun gibi daha yani bir hayli misal var dolayısıyla ama yine de his, yine de duyular çok ciddi bir bilgi kaynağıdırlar aklın gücüyle birleşince. Tamam. Şimdi kulaklarımız da mesela insanı yanıltıyor. Sesler birbirine benziyor. Ayşe validemiz biraz da kıskançlık ifade eden bir ifade kullanıyor. Nedir? Dışarıdan hale gelmişti diyor. Hale kim? Hazreti Hatice'nin kız kardeşi, kardeşi. Hale gelmişti diyor. Dışarıdakilerle konuşunca sesi Hatice'yi çok andırıyordu diyor. Birden Allah Resulü diyor, nasıl diyeyim? Heyecanlandı diyor. Sonra hale dedi diyor. Tabii o heyecanlanınca Hatice validemizin sesine heyecanlanışına Ayşe validemize heyecanlanmış. Ayrıca kendisi onu söylemiyor. Ama o zannetti bir anda diyor, heyecanlandı diyor, gelen haleydi diyor. Ses insanı, ses de yanıltılır, yanıltıcıdır. Ama tekrar ediyorum, bir müddet sonra insan ona ek bilgilerle tekit etmeye çalışıyor. O mudur, şu mudur, bu mudur diye daha sonra netleştiriyor. Bu yüzden bizi de yanıltan araba sesi mi, işte motor sesi mi, uçak sesi mi veya şu sesi mi, bu sesi mi birçok şey biz de akılla bütünleştiriyoruz. Yeniden deniyoruz, soruyoruz, ediyoruz o muydu, gelen şu muydu, sesi şuna benzedi ve benzeri diyoruz. Daha sonra doğru neyse öğreniyoruz. Ama tekrar ediyorum bütün bunlara rağmen his ciddi bir ilim kaynağıdır ve hüküm kaynağıdır. Şer'i hükümler dedik efendim. Şer'i hükümler biliyorsunuz bunu sık sık üzerinde duracağız ama
kestirmeden gidiyorum, anlayasınız diye neyi kastettiğimiz.

0: Farz şer'i bir hükümdür. Vacip şer'i bir hükümdür. Sünnet öyledir. Bunun zıt tarafına geçelim. Haram öyledir. Helal öyledir. Mübah öyledir. Kaynağı naslardır. Kaynağı naslardır. Yani ayet ve hadislerdir. Üzerinde daha sonra tekrar gelip duracağız. Farz, vacip, sünnet kastediyoruz şer'i hükümlerden. Haram, helal, mübah. Şimdi tabii sadece ilmi alanda genişleme olmuyor. Giderek İslam da genişliyor. Sorular çoğalıyor. Hüküm veren hakimler de çoğalıyor. Çünkü ülkenin dört bir tarafında sorulan sorulara cevap verecek hakimler ihtiyaç var. Prensipler tespit edilmeye başlıyor. Beytülmal giderek büyüyor. Devletin maliyesinin hukuki kimliğinin olduğu ortaya çıkıyor. Kendine ait. Çünkü devlet alacaklı. Bugün halife filandı. O halife gitti. Devlet reisi gitti. Yerine başka devlet reisi geldi. Sen bir önceki devlet reisine borçlu değildin. Sen Beytülmal'e borçluydun. Onun şahsı devam ediyor. Dolayısıyla senin borcun da devam ediyor. Bu nevi hukuk sistemleri ortaya çıkmaya başladı, netleşmeye başladı. Bunun izleri de naslarda bulundu. Şimdi devletin maliyesinin de hukuki kimliği giderek netleşti. Daha Ebubekir devrinden itibaren kısımlara ayrılmaya başladı. Mesela Peygamber Efendimiz devrinde de vardı. Ama geçici binalardaydı. Gelen zekat malları oraya depolanırdı. Gelen cizye ve haraçlar Peygamber Efendimiz çok defa elinde tutmazdı, dağıtırdı. Ama daha sonra giderek depolama ihtiyacı ortaya çıktı. Yeterinden fazla gelmeye başladı. Çünkü fetihler ganimetleri getirdi. Ganimetler depolar ihtiyacı ortaya çıkarttı. Bunun için cizye ve haraç bölümü oluştu maliyede. Aynı zamanda humus dediğimiz beşte bir, yani ganimetlerin ve madenlerin beşte birinin depolanması gereken mali merkezler ortaya çıktı. Zekat ve öşür bölümü yine mutlaka gerekiyordu. Zekat ve öşürün başka malla karışmaması gerekiyordu. Çünkü zekatın öşürün verecek ehli var. Dolayısıyla bu insanlar için merkezler oluşturuldu. Yine kaybolan müminlerin kaybolan malları vardı. Onlar emanete alınmalıydı. Yine aynı şekilde ölüp de geride mirasçısı bulunamayan insanların malları vardı. Yine bunların deposu oluştu. Dolayısıyla bununla beraber ufuk da genişlemeye başladı. Askerde divan tutulmaya başladı. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar genişledi, büyüdü, dallandı, budaklandı. Bununla beraber fıkıh da büyüdü ve giderek netleşmeye başladı. Kaideler de büyüdü. Burada ben isterseniz durayım çünkü sorular oluyor. Sorulara belli bir zaman dilimi bırakalım. Çünkü arkasından başka noktalar da gelecek nasip olursa.
1: Merhaba. Hocam ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi biraz evvel son konuşmamızda da geçti. Şimdi hani işte devletin bir takım birimlerinin oluşması gündeme geldi dediniz ya, hani parasal anlamda işte biriken zekatlar veyahut da farklı şeyler. Şimdi zaman zaman duyuyoruz, bazen insanlar şöyle söylüyorlar, bazıları, hatta etiketi olan insanlar da söylüyor bunu. İslam'da devlet diye bir şey yoktur diyor. Sanki İslamiyet ferdi, tamamen ferdi bir şeymiş gibi, buna ihtiyaç yokmuş gibi. Yani ben bunları dinlediğim zaman, duyduğum zaman şöyle bir şey anlıyorum. Yani bir düzensizliğe gider bu esasında. İslamiyet normalde düzensizliği istemez. Gerçekten yani bunu destekleyen bu anlamda hadislerle, ayetlerle İslamiyet'te devlet kavramı yok mudur? Yani İslamiyet tamamen ferdi bir şeyi mi emreder? Yaşamı mı emreder?
0: Biraz söyleyeceğim ağır olacak ama düz söyleyeyim. Düz söylemeyi seven birisiyim. Bunu inanarak dile getirmek, şu cümleyi inanarak dile getirmek, İslam'da devlet yoktur. İslam sadece bireysel yaşanır. İslam sadece Allah'la kul arasındadır. Sosyal hayata intibak etmez. Cümlesini bilerek, inanarak söyleyen insan ya haindir ya ahmaktır. Üçüncü bir şey değildir. Ya ihanet ediyor haindir ya ahmaktır. Şöyle diyelim. Cenab-ı Allah yeryüzünü yarattı. Binlerce nimetle donattı ve muazzam bir intizam içerisinde yaşanıyor.

kendine ait kanunları var. Milyarlarca tonluktaki gezegenler semada durabiliyor. Boşlukta durabiliyor, bir yörünge takip ediyor. Bir kanunu var. Olmasa kimse yarından emin olamaz. Yer çekiminin kendine ait bir prensibi var. Her şeyin bir prensibi var. İnsan hayatı bu kadar kıymetli olan, mahlukatın en şereflisi olan insanın hayat nizamı yok ve Cenab-ı Allah o insanı yeryüzüne başıboş bırakmış. Bunu düşünmek bile Allah'ın kudretini inkardır. Nitekim Cenab-ı Allah siz başıboş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz diyor. Bu bir. Ondan öte de çok daha şey var. O zaman Cenab-ı Allah bu kadar hükmü niçin indirdi? Neden bu kadar ayetlerin, hadislerin içerisinden hüküm çıkıyor, kaideler çıkıyor, sistem çıkıyor? Pekala, İslam'ın bu kadar binlerce kaidesi var. Cinayet hukuku ile ilgili var, ticaret hukuku ile ilgili var. Sarf mübadelesi dediğimiz altın, gümüş, döviz mübadeleleri ilgili hükümleri var. Kefaletle ilgili var, vekaletle ilgili, gasp hukuku ile ilgili var, devletler arası ilgili hukukla var. Pekala, Cenab-ı Allah biz bunu yapmayacaksak, yaşatmayacaksak niye emrediyor? Bunu düşünmek bile, yani nasıl diyeyim, tekrar ediyorum, ya hainliktir ya ahmaklıktır. Bir başka gerekçesi de ciddi olamaz. Cenab-ı Allah yeryüzünde nasıl diyeyim nizam ve intizam içerisinde yaşanılması, İslamiyet gerçekten yeryüzüne bir nasıl diyeyim insanlık getirmiştir. Şöyle diyelim, Osmanlı Devleti %100'üyle İslam'ı tatbik eden bir devletti diyemiyoruz. Kusurları vardı. Artmıştı da. Olmasaydı yıkılmazdı. Ama hayrı şerrinden çok olan, iyi niyetli olan, mümkün mertebe yapmaya çırpınan da bir devletti. Bunu şunun için söylüyorum. Bakınız, çevresindeki devletlere o da müdahale etmiştir. Diğer devletlerin siyasetine karışmıştır. Ama hiçbirisinin içerisine nasıl diyeyim onları birbirine kırdıracak, yok ettirecek, nasıl diyeyim fitne ve fesat sokacak bir üslubu kullanmamıştır. Kendine taraftar olan idareciyi seçtirmiştir. Ama bir taraftan da o idarecilerin kendi milletine zulmetmemesi konusunda onları takip de etmiştir. Zulme de sebep olmamıştır. Dolayısıyla böyle bir yapı. Şimdi İslam aleminde bir dünyaya da edep ve terbiye öğretmiştir. Canavarlaştırılmamıştır. İnsanlar Osmanlı gittikten sonraki yaşadıkları canavarlıklar bile sayılacak kadar çoktur. Biz çok şey zannediyoruz, yani harpler olmuyor zannediyor. Tersine inanın, eski cahiliye günlere kadar harp oluyor. Bunu şunun için söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'nın gücünün kaybolması sayesinde ortaya çıkmıştır. Hadi Osmanlı gitti. 1940-50 arasında Hristiyan dünya birbirini yemiş, milyonlarca insanını katletmiştir. Perişan etmiştir insanı. Şimdi yaşananlar, Bosna'da yaşananlara ne dersiniz? Nasıl diyeyim, Afganistan'da yaşananlara ne dersiniz? Irak'ta yaşananlara dersiniz? Somali'de yaşananlara? Kaç tane Afrika kabilesi birbirine kırdırıldı, geçirildi? Hep altında onlar yatıyorlar. Şimdi Cenab-ı Allah dünyayı bu kadar nizamsız, bu kadar bu insanı bu kadar canavarlaşmış istemesi de normal değildir. Allah'ın yeryüzünde hükümleri tatbik edilecekse bunu tatbik eden bir nizama mutlaka ihtiyaç vardır. Bir şey daha. Allah Resulü bu devleti kurmuştur. Medine'ye intikalinden itibaren kurulmaya başlamıştır. Onun nasıl diyeyim şahsiyeti vardır, devlet olarak hükmi şahsiyeti vardır. Beytülmal o zamandan kurulmuştur. Zekat develeri onun için özel yaylaları olmuştur. Hima deniyor buna. Koruları olmuştur. Oralarda korunmuştur. Kayıp olan insanların malları oralarda depolanmıştır. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Biraz garip olacak ama temelleri şimdi ne de şiddet gören kadınları ne yapıyorlar? Bir yere toplamaya çalışıyorlar. Şiddet gören ve razı olmayan bir kadını Hazreti Ömer ne yapmıştır? Hiç rahatsız olmayan bir yere yerleştirin bunu. Rahat vermeyecek bir yere yerleştirin demiştir. Evinde rahat huzur duymuyorum diyor ya kadın. Bunu demiştir rahat duymayacağı bir odaya, yani o da güzel olmasın demiştir. Yerleştirin, yarın bir daha konuşayım. Kadını böyle bir odaya yerleştirmişlerdir. Yarın Hazreti Ömer ertesi gün yanına çağırtmıştır. Bugün demiştir evinden uzaksın, yuvandan uzaksın. Nasıl geceledin? Valla yıllardır demiş adam gibi bir uyku uyudum. Demiş bu yuva devam etmez demiş Hazreti Ömer. Kısa

0: Ayrıca insanların bu şekilde barınacak yeri bile olan uygulamalar gelişe gelişe temeli öyle atılmış ki yolun devamı nasıl diyeyim gelişmeyi gerektiriyor. Böylece gelişmiştir. Şunu diyeceğim. Allah Resulü, biz devlet idaresinden anlamayız. Ordu idare edemeyiz. Ey Ebu Cehil, gel orduyu sen idare et, hiç kimse edememiştir. Hatta bırakın onu, destek vereyim diye gelip de orduya katılan müşriklere bile onlara kızdığı için, bunların yanında yer almadığı için, ganimetten pay almak istediği için onlara bile izin vermemiştir. Ne olmuştur? Biz kendi başımızın çaresine biz bakarız manasında kullanmıştır. Devletin temellerini atmıştır. Sonraki yıllarda da devam etmiştir. İslam'da eğer Allah'ın hükümleri tatbik edilecekse devlet zaruridir. Bu da bir kaidedir. Zaruri olanın elde edilmesi, kendisine bağlı olan şeyler de nedir? Farzdırlar. Onsuz bir farzı yapamıyorsan o da farzdır. Ne gibi? Abdestsiz namaz kılamıyorsan abdest de farzdır. Ve benzeri gibi. Bir farz ancak onunla yapılıyorsa o da farzdır. Bu 50 tane mantıktan gitsen aynı kapıya çıkar. Allah'ın hükümleri yeryüzünde ancak devletle tatbik edilebiliyorsa devlet farzdır. Bütün organlarıyla beraber farzdır. Çok şey söylenebilir. Söylemek istemiyorum. Noktaladık.
1: Selamünaleyküm hocam. Hocam şimdi bu şer'i hükümlerin uygulandığı toplumlar var. Bu toplumlar ne kadar sağlıklı ve Türkiye'de böyle bir uygulamaya gidilse yeterince birikimimiz, imkanımız var mı acaba?
0: Bu üzerinde çok derin düşünülmesi gereken bir başka konu. İlk önce şuradan başlayayım, kolay tarafından. Bugün İslami hükümlerin hemen hemen en çok uygulandığı ülke biliyorsunuz ki Suudi Arabistan. Suudi Arabistan bunun ne kadarını tatbik ediyor? Vallahu alem. Yani %50'si bile yok. Mesela devletler arası hukukta yok. Devletler arası ticarette yok. İş dünyada var. Aile hukukunda var. Miras hukukunda var. Ve bazıları var. Pekala bu %50'nin ne kadarını adaletli tatbik ediyor? Bu da ayrı bir konu. Üzerinde duramaz. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Kimseyi methetmek ve zemmetmek için de söylemiyorum. Bütün dünya istatistiklerinde Suudi Arabistan suç oranlarında hep sonuncudur. Bu kadar kötü idareye rağmen, bu kadar ihtimallere rağmen, bu kadar adaletsizliğe rağmen hemen hemen bütün suç ortalamalarında nedir? Dünya istatistiklerinde son sıralarda yer alır. Yine de nimetini görüyorlar. Bununla yani tekrar ediyorum. O insanların kusurunu temizlemeye çalışmıyorum. Ayrı bir konudur. Keşke adaletli olsa, keşke bütünü tatbik edilse, keşke güzel tatbik edilse, Afganistan'da yapıldığı gibi İslam'ı nasıl diyeyim dış dünyaya yaralayıcı göstermeyen, güzelliklerini sergileyen, bizim de ibretle işte İslam ülkesi böyle olur diyeceğimiz yerler olsa. Bunu arzu ederiz. Tamam. İkincisi Türkiye'ye tatbik etmeye gelince. Bakınız bir şey daha söyleyeceğim. Küfürün içi boşalmıştır. Çürümüştür. İnanın yıkılmaya hazırdır. Fiske vursan göçecek. Bu bir gerçektir. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada içi boşalmıştır. Ama biz ayağa kalkmaya hazır değiliz. İnanın hazır değiliz. O olgunluğa ermedik. İmkanlar bizim elimize geçse hala intikam peşinde koşan insanlar, onlar bize çok çektirdi diyen insanlar, birbirlerini tekfir eden insanlar, birbirlerine yaralayıp nifakla itham eden insanlar, saldıran insanlar türüyecektir. Biz her şeyi göğüsleyecek kadar, İslam'ı sindirecek kadar, Müslümana yakışır davranacak kadar, iyi ki İslam geldi, iyi ki gönüller fetholdu diyecek olgunluğa henüz ermedik. Bu devreyi herhalde beklememiz, buna da kendimizi madden ve manen hazırlamamız gerekiyor. Şu anda sıkıntılarımız var. Biz millet olarak bir uçurum geçtik. Çok da o uçurumdan henüz daha uzaklaşmadık. İnşallah o günler gelir. İnşallah dışımızdaki insanlar da iyi ki böyleymiş, biz yanlış tanımışız derler. Biz bunu şahsi irtibatlarda çok görüyoruz. Askerde bir kardeşimiz vardı. Keşke sizi yıllar evvel tanısaydım derdi. Bize karışmaktan hoşlanırdı. Biz İslam'ı hep şöyle tanıdık derdi. Muharebe alanında İslam'a çok iğrenç bir üslupla saldırı yapılmıştı. Yaklaşık onlara zaten bizi uzaklaşsın diye gitmişlerdi. Bir saatlik bir konuşma yaptım. Arkadaşın o saldıran arkadaş elinde de silahı öne doğru geldi. Arkadaşlarımdan da İslam'dan da özür diliyorum. bana bugüne kadar böyle bir şey anlatılmamıştı ifadesini kullandı.

0: Biz henüz kendi bünyemizde bu olgunluğusa bir millet olarak, Müslüman kardeşler olarak temin etmeliyiz. Bakınız, bacılarımızdan, tebliğ yapanlardan da bir örnek veriyorum. Yaşanan örnekler. Komşu gelmiş. 15-20 gün sonra o komşuya gidiyorlar. Ona tebliğde bulunacaklar. Açık bir kadın. Oraya varıyorlar. Konuşuyorlar, ediyorlar, gidiyorlar. Çay ikramı ve pasta ikramı gelince biz namaz kılmayan bir evden çay içmeyiz diyorlar. Ne yapacaklar? Onu namaz kılmaya güya teşvik ediyorlar. Yani Allah akıl kursak mı versin diyeyim. Ne diyeceğimi ben de bilemiyorum. Yani ondan sonra o kadıncağızın Müslümanlara bakış açısına, işte tesettüre bakış açısına iyi dikkat edin. İyi örnek de var ama ben kötü örneği belki veriyorum. Ne yazık ki bu yaşanıyor. Bu yapılıyor. Ondan sonra da bunu kime yaparsın? Akrabandır, yakınındır, söylemişindir, yalvarmışındır, hata olmamıştır, olmamıştır, olmamıştır, tavır alırsın. Belki yerine göre olur. Ama sonra gelmişsin, git gel, evinde ikram et, yakınlık göster. Ya ben bunları yanlış tanımıyorum, ne güzel kardeşlermiş desin. Ondan sonra gün gelince o kendiliğinden başlar bu yola. Çok defa demeye bile lüzum kalmaz. Ama şu tavra bakınız. Ne tekrar ediyorum. Yani bunlar çok acı ama hayatında bir başka gerçeği olan şeyler. Haçta bir kadıncağız geldi. Yaşanan başka şey anlatayım. Beni dedi geri gönderin. Arafat'a çıkmaya 2 gün var. Beni geri gönderin. Teyze ne oldu, ne gitti bilmem ne. Yaklaşık 50 yaşlarında işte arkadaşlar ikna etmeye çalışıyorlar. Ne oldu, ne gitti deyince kafasından başörtüsünü aldığı gibi yere çaldı. Ben dedi bunu da örtmek istemiyorum. Geri döneceğim. Niye? Hemen yana nasıl diyeyim devrede ben de dinliyordum. Hemen dedim bunun odasının yaş profilini çıkarın. Odasında kimler var? Hep nasıl diyeyim 60 yaşın üstünde kadınlar var. Niye? Bu yeni İslam'a girmiş. Başörtüsünü de beceremiyor. Belli oluyor kendiliğinden. İllallah ettirmiş odasındaki kadınlar. Hemen sonradan İslam'a dönen tekstilin başında da yani aslı da Boşnak olan bir kardeşimiz vardı. Kız kardeşimiz kültürlü, üniversite mezunu. Hemen onu çağırdım. Dedim bu teyzeyi sen odana al. Al ek yatak nere ilave ediyorsan bunu sen odana götüreceksin. Şöyle şöyle onu odasına gönderdik de kadın rahatladı. Niye? O odasındaki yaşlı insanlar nasıl diyeyim güya ona İslam'ı anlatmaya, başörtüsünün doğru takılışını anlatmaya çalışıyorlar. Sonunda Arafat'tan da vazgeçmiş, Haçlı'dan da vazgeçmiş, hepsinden vazgeçmiş, Türkiye'ye dönmek istiyor. Böyle bir yapıdayız. Evet.
1: Hocam öncelikle Allah razı olsun. Gerçekten bu devlet kısmında konuşmanızdan Allah razı olsun diyor. Kesinlikle bunu hata sonuna kadar desem. Çünkü bu şöyle söyleyeyim. Devletin, ümmetin iktisadi nizamını, içtimai nizamını, öğrenim nizamını, uluslararası siyaseti, iç siyaseti belirleyen yani bunlarla alakalı kesin böyle şer'i hükümler vardır. Dolayısıyla bunları uygulayacak da bir devlet sistemi olması gerekir. Bu da kesinlikle farz olan bir
0: Yani
1: şey
0: bir
1: dediğim gibi.
0: milletin geleceğini hazırlayan devlettir. Çoluk çocuğunun, neslinin, irtibatının geleceğini ve bunu Müslümanın böyle bir gücü ve imkanı başkasının eline vermesi tasavvur bile edilemez.
1: Allah razı olsun.
0: Evet.
1: Soruma geçeyim hocam. Dün akşam biz arkadaşlarla sigara meselesini bir de içki konusunu konuştuk. Şimdi mesela bir adam çok hastadır. Aşırı hastadır. İşte bu zaruri olarak kesinlikle içki içmesi doktor tavsiye edilmiştir. Sizce bu içilir mi hocam yani? Bir de sigara konusu var. Hani eşyada asıl olan mübahlıktır dedik. Peki sigara haram mı?
0: Kısa soru uzun cevap istiyor. Şimdi içkiden başlayalım. Şöyle demin bir kaide okuduk. Zaruretler miktarınca tayin edilir diyen. Tabii bir hadis-i şerif daha var. Cenab-ı Allah her hastalığın devası için mutlaka helal bir bitki yaratmıştır. Helal bir madde vardır o iş için. Bunu aramak zorundayız. Ama tekrar gelsin geri gelelim. Şu anda bulamadık. Öyle bir hastalık var ki devamı onu çözmek için belli oranda içkide. Buna misal vereceğim. Hintliler kaçak göçek bir içki yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de de kaçak rakı yapanlar, içki yapanlar var. Ara sıra birbirlerini temizliyorlar. Şimdi takdir ilahi, Mevla bilir ne yapacağını. Ben Eminönü'de geceleyin çok afiş astık. Bir afişe çıktım. İki sarhoş meyhaneden çıktı, kavga ediyorlar. Ama biri öbürünü yatırdı, nasıl duyuyor? Ben de sarhoş ama kabul edemedim. Yani vicdanım müsaade etmedi. Vardım yanlara, bırak dedim, kalk. Şimdi üstteki kalktı, abi dedi, bu alçak dedi Rabbime küfretti. Benim biricik Allah'ım var dedi. Bırak şunun dedi, canını bir okuyayım. Şimdi kendi kendime aklıma o anda şey geldi. Ya Cenab-ı Allah bir sarhoştan intikamını öbür sarhoşa aldırıyor. Sana ne dedim? Allah'a ısmarladık dedim, geçtim gitti. Şimdi bazen hikmetin aklımızın ermediği hadiseler var ama bu tür hadiseleri yaşıyoruz. Ama Hintli şeyler de öyle. Sağ birbirlerinin canını okuyorlar. Hintlilerin hazırladığı bu içkinin bir tek devası var. Belli oranda ona viski veriyorsunuz. Viski hafifletiyor. Başka bulamıyoruz diyor doktor. Yani söyleyen kardeşimiz namazlı, niyazlı bir insan. Mecburen geri gelmez viski dayıyoruz. Böyle birisi gelince diyor. Onun bu hafifletiyor. Devası araştırıp bulunmalı. Bulunmayan bundan dolayı mesuldür. Ama ilk önce belasını da nasıl diyeyim öbür içkiden buluyor. Hoş yani üzerinde durmak lazım ama bu doktora bu ilacı kullanma diyemiyorsunuz. Yani bu devreye kadar evet. Ama bunun dışında haramda olan yani böyle çok acil bir şey varsa tıpkı işte ormanda kalmış gibi, tıpkı çöle düşmüş gibi, tıpkı şeye zaruret miktarınca tayin edilir, ondan ötesi caiz değildir. Anlaşıldı? O hafifletme oranını belki vereceksiniz, sonra başka türlü tedaviye geçeceksiniz, bakacaksınız ve bir an evvelde bunun meşru şeyi nedir, onu bulacaksınız. O konuda araştırma yapacaksınız. Yani bununla ilgilidir. Sigaraya gelince, sigaraya haram demek için bütün şartlar hazırdır. Buradan başlayalım. Tamam, sigara içenler hiç kızmasınlar. Bir an evvel de bıraksınlar. Bütün şartlar hazırdır. Ve diğer üç mezhebin prensibine göre de sigaranın da neticesi harama çıkar. Tamam. Hanefi mezhebine göre sigaranın ölçüde vurarsanız cevabı tahrimen mekruh çıkar. Tamam. Tahrimen mekruh kelimesinin içerisinde mekruh lafzı olduğu için hafife alınıyor. Tahrimen mekruh çok ağır bir ifadedir. Ameli açıdan haram demektir. Vacip ameli açıdan farz demektir. Tahrimen mekruh da amel açısından haram demektir. Anlaşıldı? İtikaden bir insan helal olduğunu iddia ediyorsa küfürle itham edilmez. Ama şarabın helal olduğunu iddia ediyorsa ayetle sabittir, küfürle itham edilir. Arada bir tek bu fark vardır. Bunun dışında Hanefilerin tahrimen mekruhuyla diğerlerin haramı arasında çok fazla fark yoktur. Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Hanefiler sadece ayetle sabit olan şeylere haram derler. Bu ayetle sabit olmadığı için haram demiyorlar. Yoksa haram için her şey hazır. Yine eşyada asıl ibahattır lafzı nereden geliyor? Bununla ilgili olarak İbn Abidin merhumdan geliyor. İbn Abidin sayıyor. Ona yakın şart sayıyor. Şu yoksa, şu yoksa, şöyle zarar vermiyorsa, şöyle zehirlemiyorsa, şuysa, şuysa, şuysa, şuysa eşyada asıl olan mübahlıktır diyor. Yani ormanda bir ot bulsak prensip olarak doğru olan bunun yenebilmesidir. Bir mantar bulsak ancak ne zehirli olduğu tespit edilirse veya şöyle olduğu zarar verdiği tespit o zaman yenmez. Prensip genelde budur. Dolayısıyla o cümleyi onun arkasından eşyada asıl olan mübahlıktır diye onun arkasından söylüyor. Ama İbni Abidin tanımadığı anlaşılıyor. Çünkü saydığı bütün şartlar neyde var? Sigarada var. Ondan sonra en az bir 10-20 tane daha da geldi. Dünya kadar zararı da var. İsraf açısından ayrı bir musibet. Başkasına zarar vermesi açısından ayrı bir musibet. Evde çoluk çocuğa bilmem neye varınca kişi kendine de zarar veriyor. Çevresine zarar veriyor. Ailesine maddi zarar da veriyor. Şimdi ortalama olarak zannediyorum pahalandı. Sigaranın paketi ortalama bir paket 10 lira diyorlardı. Konuşurlarken duydum. Şimdi 10 liradan düşünün. Günde bir paket içiyorsa ki iki paket içeni çok. Ayda 300 lira eder. 300 lira dediğin kira fiyatı. Bir evin kirası. 300 liralık bu adam evine meyve almıyordur. Kesinlikle almıyordur. Ama başka ne veriyor? Çocukçu olduğunun rızkını gidip sigaraya verebiliyor. Ya kafasını dedim. Mezheplerin koyduğu kaidelere göre, üç mezhebe göre tekrar ediyorum haramdır. Hanefiye göre de ameli haramdır. Bu kadar ciddi bir meseledir. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kulli müskirin ve müftirin diye bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz her sarhoş

0: tercüme etmişlerdir. Uyuşturucu maddeler zaten müsker sarhoşluk verenin içine giriyor. Anlaşıldı? Fütür pervasız manasına kullanılıyor. Yani duraklama bilmeyen demek manasına kullanılıyor. İşte bir taraftan da işte insanın hem geriyor, kullandıkça da vücut direncine düşürüyor, bağımlı hale geliyor, israfa birçok şeye sebep oluyor. İrade düşüklüğünün de işaretidir. Ama ben diğerlerinin çok detayına girmedim. Tekrar ediyorum, hakkında nas var mı derseniz var. Çünkü müftir kelimesini tekrar ediyorum, eskiler uyuşturucu diye tercüme etmişler. Ama uyuşturucu sarhoşluk verenin içinde vardır. Bu dört dörtlük sigaranın tarifidir. Vücut direncini düşüren, sinir sistemine asayı geren, tabiri caizse kasların gelişimini önleyen, zaafa uğratan demektir. Müftir kelimesi bu demektir. Dolayısıyla kardeşlerimiz derin derin düşünmeliler. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Ama bir taraftan irade zayıflığıdır. Bir şey daha söyleyeceğim. Sigarayı içmek çirkinliktir. Tamam. Namaz kılan kardeşimizin sigara içmesi daha çirkindir. Sakalı olan kardeşimizin sigara içmesi daha çirkindir. Tesettürlü bacımızın sigara içmesi çok daha nasıl diyeyim size çirkindir. Nokta. Buyur. Nargile de aynı
1: seslendirir. Evet. Selamünaleyküm
0: hocam. Aleyküm selam. Kanı nasıl çıkar? İçerisinde neler dolaşır? Ciğeri nasıl olur? Onu da Oğuz'a soracaksınız.
1: İnşallah hocam. Benim bağlantılı bir sorum olacak da iki tane. Yani daha önce bir arkadaşımızla bunu konuşmuştuk. Ama siz de konuşmanız arasında biraz değindiniz bu. Abdullah İbni Bey, yani münafıkların başı olan ve diğer münafıklarla ilgili. Yani bunlar ben Müslümanım diyorlar ama kalben zannedersem inanmıyorlar. İslam şeriatını kabul ediyormuş görünüyorlar. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların ne olduğunu biliyor. Bunlara diğer Müslümanlar Müslüman muamelesi yaptılar mı yani kendi ilişkilerinde? Bir de bizim hani günümüzde meşhur insanlar da var böyle ekranlardan. Ben Müslümanım, babam hacı, işte dedem hoca diye derler ama biz İslam şeriatına karşıyız. Yani İslam ülkede şey yapılmasına, yürürlükte olmasını istemiyoruz diyorlar. Ve hatta bir hoca efendi böyle bu şekilde bir siyasi bir liderin bir çirkin bir vaziyette ortaya çıkıp da hani partiden düştü, başkanlığını kaybettiği anda bile telefonla buna işte şeyde bulunuyor, geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Bu gibi şeylere rastlıyoruz ve bunu arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman bunlar olması gerekenmiş gibi sanki gösteriliyor. Yani bize kısaca şey sormak istiyorum hocam, yani ben Müslümanım deyip de İslam şeriatına karşı çıkanlara da mı aynı Müslüman kardeşimize olan ilişkimizi sürdüreceğiz yoksa farklı bir muamele mi yapacağız? Teşekkür ediyorum hocam.
0: Çok karma karışık bir devre yaşadığımız açık. İlk önce birinci sorunun birinci tarafı kolay. Oradan cevap vermeye başlayayım. Peygamber Efendimiz evet yani münafıklar Abdullah İbni Übey İbni Selul'unki çok açık bir nifaktır. Bunun izlerini çok çabuk belli ediyor kendisi. Çevresinde kendini tasvip eden, kendisiyle bu nifak anlayışını bölüşen bir hayli insan var. Bir de Beni Mustalik gazvesi olmuştur. Bu gazvede çok münafık iştirak etmiş, çok da hadise yaşanmıştır. Neden çok münafık iştirak etmiştir o gazveye? Çünkü Müslümanlar kendileri kadar güçlü olmayan bir kabilenin üzerine yürümüşlerdir. Dolayısıyla kabile de zengin bir kabiledir. Ganimet bol gelecek. Dolayısıyla münafıklar o kervanın içerisinde çok dururlar. Çok sıkıntılı kabileyle mücadele kolay olmuştur ama yolculuk gidişte dönüşte çok sıkıntılı olmuştur. Buna rağmen Peygamber Efendimiz demin dedim ya Abdullah var oğlunun adı da Abdullah. Abdullah nasıl diyeyim izin vermemiştir. O Müslüman olduğunu söyledikçe aramızda yaşayacaktır ona dokunulmayacaktır demiştir. İyi ki böyle demiştir yoksa herkes şimdi birbirini münafık diye herhalde boğmaya kalkardı yok etmeye kalkardı. Şimdi daha sonraki günlerde de ne ona ne başkasına Peygamber Efendimiz'den bu nevi bir tedbirli davranılmıştır. Onun huyu bilinmiştir. Ona fırsat bırakılmamaya çalışılmıştır. Ama suçlama yöneltilmemiştir. Nifaklıkla itham edilmemiştir yüzüne karşı. Böyle bir tavır oğlu sergilemiştir belki. Ama oğlunun dışındakiler, oğlu biliyorsunuz kılıcını çekerek babasını Medine'ye sokmamıştır. Allah Resulü'nden izin gelmeden bu şehre giremezsin demiştir. Dolayısıyla onun dışındaki insanlardan böyle bir muamele görmemiştir.

0: Şimdi Peygamber Efendimiz Huzeyfe radıyallahu anh'ı biliyorsunuz kendi sırdaş edilmiştir münafıklarla ilgili konuda. Huzeyfe'nin görevi sadece münafıkları takip etmek veyahut da bilmek olduğu kanaatini zannetmiyordum. Yani bu benim kanaatim, beşerim, yanılabilirim. Huzeyfe münafıkları biliyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda sırdaşıydı. Aynı zamanda onların zararını önlemek için takipçisiydi. Böyle olduğunu anlıyoruz. Sonraki günlerde de Huzeyfe bu takibine devam etmiştir. Hatta biliyorsunuz Hazreti Ömer sık sık ona sormuştur. Huzeyfe bir cenazede varsa onun namazını kılmıştır. Halife olduğu valileri tayin ettiği zaman da görevlileri Huzeyfe'ye sormuştur. Tayin ettiğim insanların içerisinde hiç münafık var mı diye Huzeyfe radıyallahu anh kendini atıyor. Bir kişi demiştir. Bir kişi Hazreti Ömer kim diye sorunca bunu söyleme yetkim yok demiştir. Allah Resulü ona söyleme yetkisi bile vermiyor. Onun bu konudaki dirayetini bildiği için onu kendine sırdaş edinmiştir. Anlaşıldı? Hazreti Ömer onun kesinlikle söyleyemeyeceğini bildiği için ısrar etmiyor. Hazreti Ömer adamın yakasını hemen yakalayan birisi. Ama yakalamıyor. Huzeyfe'yi takdir ediyor. Huzeyfe devamını şöyle anlatıyor. Ertesi gün o adamı eliyle konmuş gibi, koymuş gibi buldu ve görevden attı diyor. Şimdi bu şekildeki bir takibin takipçisidir. Günümüzdeki insanların durumu biraz o günkü münafıklardan farklı. Bu münafıkların çoğu bahane uyduruyordular, zikzak çiziyordular, savaşa gitmiyordular, şöyle ediyordular, böyle ediyordular, laf üretiyordular ayrı. Ama hiçbirisi açıkça İslam'ı reddetmiyordu. Evet yani bu konum başka bir konum. İlk önce herhalde şöyle yani hemen damgayı vurmak yani buna birçoğu zaten açık. Onlara kendini açık ilan edenleri zaten açık söylemekte bir beis yok. Ama herhalde şöyle bir şey yapmamızda günümüzde fayda var. İlk önce biz bu İslam'ı yanlış tanıyan insanlara ne edip edip uğraşıp didirip İslam'ı bir doğru tanıtmalıyız. Ondan sonra arkadaşlar işte bu. 80 ihtilalinden sonra birçok kardeşimiz tutuklama geçirdi. Tutuklama geçirenlerden bir tanesi de benim. Türkiye'ye gelince yurt dışındaydık. Bizi de aldılar. İlk soru şu. Sen şeriatçı mısın? 80 ihtilalin ilk sorusu. Şimdi dam başında saksağın vur beline kazmayı. Şimdi kendilerine ilk önce dedim bakın. İlk önce bir şeriatı karşılıklı ne demek olduğunu bir tarif edeyim. Sonra dedim söyleyeceğimi söyleyeceğim. Şeriat Allah'ın Resulüne vahyettiği, Resulünün ümmetine öğrettiği gibi İslam'ı anlamak, yaşamak, yaşanmasını arzu etmenin adıdır. Şeriatçı diye buna denir. Tekrar ediyorum. Allah'ın Resulüne vahyettiği, Resulullah'ın ümmetine öğrettiği, açıkladığı, yaşadığı, nasıl yaşanacağını gösterdiği şekilde İslam'ı bütünüyle anlamanın, yaşamanın ve yaşanılmasını arzu etmenin adıdır. Ben dedim böyle bir şeriatçıyım. Ama sizin anladığınız gibi sadece hayatta kafa kesen, kol kesen, nasıl diyeyim çirkin yönleriyle tanıdığınız, muska yazan, büyücülük yapan bilmem ne anlamında değildir. Dolayısıyla adaleti temin eden şeydir. Ben o ikincisi değil, birincisinin mensubuyum ve ondan sayabilirsin dedim. Nasıl yazacaksan yaz. Şimdi adam solcuk. Komiser durdu durdu hocam dedi. Sen bizi dışlar gibi konuştun. Biz de öyleyiz ya dedi. Şimdi dedim tamam. Öyleyse kardeşiz inşallah dedim. Öyleyizdir. Şimdi ilk önce yani bunu diyorum. Bunun gerçekliğini, hayatın güzelliğini, müminin başkalarına kucak açıcı olduğunu, yüzünün güler olduğunu, cömertliğini, nasıl diyeyim, başkalarına aşağılayacak bir yapıda olmadığını, elden tutacak bir ilk önce bir öğretmemiz lazım. Sonra. Bu adamlar dediğiniz adamlar başka. Kartlaşmış. Yine de biz herhalde sabredip, sebat edip öğreteceğiz. Kartlaşmışlarını değil. Onlara Rabbim bir an önce diyeceğiz.
1: Hocam 5 soru var.
0: Evet.
1: Sadece birisi konuyla alakalı.
0: Evet.
1: Size bırakıyorum.
0: Tamam.
1: Vakitte zaten herhalde.
0: Tamam. Konuşmanız için de krediyle ev almaktan bahseden hocam bu kişiye göre değişen bir zaruret midir? Yoksa hiçbir şekilde zaruret olmaz mı? Veya zaruretse sadece finans kurumlarına, finans kurumları kredi vermiyor. Onu bir şey yapalım, kredi vermez. Finans kurumlara evi 100 bine alır, sana 140 bine satar. Peşin alıp vade satar. Ona kredi denmez. O şekilde uygun. Evet. Öbürü size 100 bin verir, sizden onu 140 bin ister. Birisi arada fark var. Yani rakam aynı olsa bile burada ne fark var deniyor? Fark var. Esasen birbirine yakın ağacın dallarının karışmasıdır. Bir hayvanı besmele çeker, kesersin, yenilir. Başka şey dersin, yenilmez. Dolayısıyla arada esasen fark var. Bir de mal hizmet mutlaka devreye girmeli. Sadece paraya girmemelidir. O malın paraya girmesinde bunda rakamlarda fark yok ama bunun uzantıları birbirinden çok farklı. Dediğim gibi şu semt ayrı bir semttir. Bu semtin bu evleriyle bu evlerinin birbirine yakın olması aldatıcı olmasın. Herhangi bir konuda karar vermede istişarenin hükmü hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelik hangisinde olmalıdır? Herkes istihare yapabilir mi? Herkesin istiharesine güvenilir mi? İstişare daima istihareden öncedir. Bunu bir ilk önce bilelim. İstişare edecek, fikir alacak, net bilgi toplayacak. Bu önceliklidir. İstihare iki arada bir derede kaldığınız zaman daha çok uygulanan bir hasrettir. İstihareyi yapan insan tarafgir olmayacak. Tarafgir olmayacak değil. Benim canım şu tarafı çok istiyor ve istihare yatıyorum. Hayır. Ortada durabiliyorsam gerçekten iki tarafta o zaman istihareye yatacağım. Ve iyi değerlendireceğim. Yani gelen hadiseleri iyi değerlendireceğim. Nasıl yapılacağını anlatmıyorum. Yani genellikle kitaplarımızda, ilmihal kitaplarımızda var. İstihare meşrudur, doğrudur ama sırası istişareden önce gelir. Ama istişareden sonra gelir. Tamam. İstişare önce gelir. Bazı bir şey daha. Bazen istihareden önce bir şey daha var. Bazı alametler de belirir. Bu alametleri de istihareden sayar da değerlendirirseniz öne de gelebilir. Şöyle diyeyim. Olumsuzluklar takılıyor ayağınıza. Ben bir hadise yaşadım. Bir grup Ürdün'e gidiyormuş. Ben de yol güzergahından gidiyordum. Hocam sınırlarda yardım eder misiniz dediler. O gruplara sınırlardan geçişlerde yardım ettim. Ama gitmeden evvel bir kaza meydana geldi. O kaza dedim ki bu işin sonunda hayır yok. İnanın içinize böyle bir su yok. Hayır yok. İşte vardım, ulaştırdım, sonra yoluma devam ettim. Bir sürü dua ettiler ama sonra öğrendim ki o grup Ürdün'den geri dönmek zorunda kalmışlar. Maceralı bir yoldu. Baştan doğru olmadığında Türkiye'den söyleyerek gittim. Hocam bütün tedbirleri aldık şöyle böyle vesaire vesaire dediler. Ama o grup geri dönmüş oldu ve ben o hataya da isteyerek veya istemeyerek nasıl diyeyim yardım etmiş oldum. Onları oraya kadar ulaştırarak veya gümrüklerden geçişlerine yardım ederek. İnsan ama tekrar ediyorum bu meselenin sonunun iyi çıkmayacağının alametleri yolculuk sırasında hep vardı. Bazen bu hadiselerin değerlendirilmesi de istihareden bir parçadır. Kendisini hissettirir. Dolayısıyla ilk emareleri de hepten dışarıya atmayınız. Hanefi mezhebine göre bir kız anne babasının rızası olmadan bir erkek şahitler hususundan nikahlanabilir mi? Caizdir ama doğru değildir. Söyleyeceğim. Bazı cemaatler bunun caiz olduğunu eğer böyle bir şey yaparsa günahkar olur ancak nikah günahkar olur diyemiyoruz yani caiz olduğuna göre ama hata işlemiş olur diyeceğim. Nikahı sahiptir deniliyor doğru. Bekar kızın vekaleti kimin üzerindedir? Kime vermişse. Birinci derecede baba tabii. Şöyle diyeyim velisi denir babaya ondan sonra vekili denmez. Vekili denmesi için ne olma vekil tayin edilmesi gerekir. Şimdi bakınız doğru nikah şudur. Anne yani babanın razı olduğu ve kızın da razı olduğu nikahtır. Tekrar ediyorum. Bir baba, anne baba kızını razı olmadığı birine vermemelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz görünüz diyor. Görmek nedir? Fıtraten fıtrata kabullenmesidir. Tamam mı? Dolayısıyla anne baba kızı razı olmadığı birine vermemeli. Kızlar da anne babanın razı olmadığı birisine varmamalıdır. Birisiyle evlenmemelidir. Eğer bu iki rıza birleşirse evlilikteki muvaffakiyet oranı yükselir. Günümüzde evlilikler ne yazık ki çatır çatır çatlıyor. Hep hatalar. Genellikle duygusallık bu konuda hakimdir. Bunu çok su götürür bu kadarla kaldık. Ramazan'da orucumuzu ezanla birlikte açıyoruz ama Kur'an'da Hazreti Allah siyah ve beyaz iplik birbirinden ayrışıncaya kadar tasvirini kullanıyor. Oruç açma saatlerimiz Diyanet'in belirlediği gibi azanla açıldığı zaman oruçlarımızda bir sakatlık oluyor mu? İmsak vakti girdiğinde yeme içmeyi kesmemiz mi gerekiyor? Yoksa Kur'an tasviriyle ezanla mı? Kur'an tasvir ederken neyi kullanıyor? Mecazı kullanıyor. Ufukta enine çizginin, enine beyazlığın başlangıcını kullanıyor. Ortalığın ağarmasını değil. Tekrar ediyorum. İki türlü fecir vardır. Fecri sadık ve fecri kazip. Fecr-i Kazım.

0: yaklaşık bir saat falan öncedir. Yerine ve mevsimine göre değişir. Dikeydir, ortalığı aydınlatır. Daha sonra kaybolur. Giderek karanlık ortalığı kaplar. Daha sonra doğu istikamette ufukta enine bir aydınlık belirtisi başlar. Bu aydınlık belirtisinin başlaması fecre sadıktır. O giderek çoğalır. Hesaplarda buna göre yapılıyor. Yapılan hesaplarda şöyle bir üzerine incelemek lazım ama şöyle bir hata yapılmaya daima açık. Çünkü küresel dediğimiz işte doğu tarafındaki ufuk sıfır kabul edilerek genellikle bu hesaplar yapılıyor. Eğer bir beldenin doğusunda dağlar varsa bu biraz daha gecikme yapar. Anlaşıldı. Bu da birkaç dakikayla 5 dakikayı hiçbir zaman geçmez. Haliyle ne epey ilerledi değil mi tamam? Haliyle ilerledi. Dolayısıyla şu anda verilen bilgilerden hatta diyelim ki sonrayı bırakın imsak vaktinden 5 dakika önce imsak etmek daha doğrudur. Namazı da 5-10 dakika sonra kılmak daha doğrudur. Anlaşıldı? Kıyamet alametleri ilgili alakalı buna girmeyeceğim. Buna daha geniş bir zamanda. Ebu Hanife dışındaki 3 mezhep imamına göre ameller imanın aşamasıdır. Ameller ile iman azalır ve eksilir. Peki İmam Ebu Hanife neden amel imanın içinde vasıflandırmamıştır? Bunu açıkladım ben. Bu burada geçti hatırladığım kadarıyla. Yanlış mı hatırlıyorum? Şimdi netice ihtilaf aynı kapıya çıkar. İhtilaf Ebu Hanife şöyle diyor. Bizim Ebu Hanife'ye soruyorlar. Bizim imanımızla Resulullah'ın sahabenin imanı bir mi? Ebu Hanife ne cevap veriyor? Allah Resulü neye inanıyorsa ben de ona inanıyorum diyor. Eğer azalma eksilme bu bapta olmaz. İmanın gücünde olur. Voltajda olur. Dirençte olur. Bu da amel bunu azaltır, çoğaltır. İki tarafın da izahına diğerlerine sorduğunuzda yani biz Resulullah bir şey inanıyor da biz ona inanmıyor muyuz ki bizimki az dediğinizde onlar onu izah ederken Hanefiler de bunu izah ederken gele gele aynı noktaya geliyorlar. İmanın direnci, gücü nasıl diyeyim kuvveti açısından ameller ve samimiyet ve takva duyguları açısından yükseliyor ve alçalıyor. Yoksa bütün iman esaslarına ve Allah'ın Resulü ile bize bildikleri her şeye hepimiz inanmak zorundayız. Bu açıdan iman azalmaz ve eksilmez. Tamam? Buna ne deniyor? Lafzi ihtilaf deniyor. Temelde ihtilaf yok. Söyleyiş ifade eden de ihtilaf var deniyor. İzahlar insanı aynı noktaya getiriyor. Cümlemizden sizlerden de.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadis

0: Hadis-i şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari dersinde bir aradayız. Kitab-ı Teheccüd bölümündeki hadis-i şerifleri okuyoruz. Bab-ı fazl-i kıyamil leyl. Gece namazına kalkmanın fazileti, değeri. Teheccüdün bir başka adı kıyamul leyl. Gece kıyamıdır. Gece kıyamı, kıyamul leyl, gece ibadeti manasında, gece ibadetinin fazileti. Haddetene Abdullah ibn Muhammed, kale haddetene Hişamun, kale akbarana Ma'marun, tahvil. Tahvil demek aynı hadisi bir başka kanalla, bir başka tarikte rivayet etmek demektir. Müellifimiz bir defa orada bırakıyor. Tekrar bir başka üstadından aynı hadisi rivayet ediyor. Ve haddeteni Mahmudun, kale haddetena Abdurrezzak, kale akbarana Ma'mar, anizzuhriyi, an Salimin, an ebihi, radıyallahu anhu, kal. Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediliyor. Kânen racülü fî hayâtin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, idâ râ rü'yâ kassaha ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında sahabe-i kiramdan biri bir rüya gördüğü zaman bunu Allah Resulüne anlatırdı. Fe temenneytü en era rüya fe kussaha ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de temenni ettim, keşke bir rüya görsem de Resulullah'a bunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatsam diye temenni etti, arzu etti. Ve kuntu gulamen şabben, henüz yeni yetişmekte olan genç bir kimseydim. Taze genç diyorlar ya. Ve kuntu enamu fil mescidi ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mescid-i Nebevi'de uyuyordu. Feraytu fin nevmi, şöyle rüyada kendimi gördüm. Kenne melekeyn ehezâni, iki melek beni tuttular. Fe zehebâ bi ilennâr, beni cehenneme götürdüler. Rüya bu. Rüyada bir şey ilave etmek caiz değil. Evet. Fe izâ hiye matviyyetun ketayyil bi'ri, böyle o da kuyu gibi dürülmüş. Ve izâ lehe karnan, iki tane de boynuzu vardı. Kuyunun kenarındaki böyle iki direk gibi. Ve izâ fîhe unâsün kad araftuhum, İçinde de insanlar vardı kuyu gibi ve tanıdığım kimseler vardı. Fe cealtu ekûlü, şöyle demeye başladım. Eûzu billâhi minennâr.
cehennem ateşinden Allah'a sığınır. Kal anlatmaya devam ediyor. Abdullah İbni Ömer rüyasında görüyor. Genç sahabi. Felakiyena melekun ahar, bir başka melekle karşılaştık. Fekale li lem tura, korkma, endişelenme dedi. Rüyada insan cehennemi görse, alevler, tanıdığı insanlar orada yanıp tutuşuyor. Korkmaz mı? Korkma dedi. Rüya bu kadar. Fe kasastuha ala Hafsate, ablama bunu anlattım. Ablası kim? Hafsa. Hazreti Ömer'in kızı, sevgili peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi. Hazreti Hafsa. Fe kassatha Hafsatu ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ablam falan demiyor. Hadis-i şeriflerde usul budur. İsim, net isim verilir. Ablam Hafsa bunu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Acaba peygamberimiz nasıl yorumlayacak? Nasıl tabir edecek? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz şöyle buyurdular. Ni'mer racülü Abdullah. Şu Abdullah ne güzel adamdır. لَوْ كَانَ يُسَلِّي مِنَ الْلَيْلِ, bir de gece namazı kılmayı kendisine adet edinsin. Abdullah'lara duyurulur. Şu Abdullah ne güzel bir adamdır. Bir de gece namazı kılmayı adet edinseydi. Alışkanlık haline getirseydi. Rüyayı böyle yorumluyor. Fekâne ba'du la yenâmu minel leyl illa kalîlen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledikten sonra ba'du mebnidir. Tek başına kullanıldığında. Harekesi değişmez. Velillâhil emru min kablu ve min ba'du. Ayetinde olduğu gibi. Fekâne ba'du, yani ba'de zâlik, bundan sonra idi. La yenâmu, uyumuyordu. Minel leyli, geceleri illa kalilen, pek az uyuyordu. Gece namazı. Rüyada cehennemi gören insana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi iyidir, güzeldir. Tamam, meleklerle beraber bunun iyi olduğunu gösteriyor ama ta cehennem kuyusunun ağzına kadar da geliyor. Bundan kurtulmanın çaresi nedir? Gece namazı, gece namazı, gece namazı. Adet haline geldiği zaman kolay oluyor. Hiç böyle geceleri, sabahları erken kalkamayan kimseler vardır. Ben 4 aylık askerlik döneminde hiç kalkmayan insan görmedim. Yani sabahları saat 5'te, her sabah 5'te kaldırırlardı.

pazar sabahları haydi haydi çok uyudunuz diye altıda kaldırırlardı. Askerlik boyunca. Böyle bir atış talimine gideceğimiz zaman saat 4'te kaldırırlardı. Hiç kalkmayan insan görmedim. Çavuş kalk diyordu. Aman fırça yememek için millet kalkıyordu. Yani birinci, ikinci, üçüncü gün belki zor oluyor. Saat 9'da millet yatıyordu. O 4 aylık süre içerisinde saat 12'den 1'den önce hiç yatmadım. Ama sabahleyin aynı saatte yine kalkıyordum. Ve alışkanlık oldu. Saat 5 deyince otomatik olarak kalkıyorsunuz. Demek alışınca oluyor. Alışmak gerekiyor. Gece namaz. 2 rekat olsun gece namazı kılmamız gerekiyor. Evet. Genç sahabi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma geceleri az uyuyordu. Diyen kim? Oğlu Salim. Evet. Peki burada niye Abdullah İbni Ömer kendisi anlatmıyor? Utanıyor. Hayasından dolayı ablasına söylüyor ve yine bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz diyor Bedrettin el-Ayni. Fihi enne kıyame'l-leyl muncin minennar. Gece ibadeti insanı cehennemden korur. Ve fihi fadlu ibadeti'ş-şab. Genç adamın ibadetinin faziletli, değerli olduğuna burada işaret edilmektedir. Hadis-i şeriflerden ne büyük manalar çıkarmış. Evet. Ve fihi temenni er-ru'ya's-saliha. لِيَعْرِفَ صَاحِبُهَا مَا لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ İnsanın güzel rüyalar görmeyi, temenni etmesi, Cenab-ı Hak'tan istemesi çok güzel şey. Rabbim inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi defalarca rüyada görmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i rüyada görmek, onu görmek demektir. Çünkü şeytan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in şekline giremez. Gerçekten onu görmüş olur. Medine-i Münevvere'deyiz. Çok muhterem bir zat. Abdullah Siraceddin Efendi'yi ziyarete gittik. Bir yatsı namazı sonrası. Halep ulemasından, aleyhissalatü vesselam Efendimizin neslinden, Muhammed Avvame Hoca Efendi'nin hocası, Nurettin Itır Hoca Efendi'nin hocası ve dayısı ve kayınpederi. Abdullah Siraceddin. Onlarca eseri var. Her eseri son derece altın gibi kıymetli. Bu zatı ziyarete gittik. Güzel bir sohbet. Birkaç arkadaş. Tam ayrılırken durun gençler dedi. Benim bir adetim var dedi. Her gece birkaç hadisi şerif Sahih-i Buhari'den okumadan yatmıyorum dedi. Yaşlı bir zat idi. Şimdi siz gittikten sonra okursam sanki misafir gittikten sonra sofra kuran ev sahibinin durumuna düşerim dedi. Şimdi böyle akşam namazı, akşam yemeği vaktinde birinin evine gidersiniz. Ev sahibini de takdim edecek bir şey yok, hazırlığı yok. Geçiştirir. Ve sonra çıkarsınız. Bir şeyi unuttunuz diye eve döndüğünüzde bir bakarsınız ki ev sahibi sofrayı kurmuş. Utanır yani. Ve bu duruma düşmek istemiyorum dedi. Bu sofradan, bu maneviyat sofrasında sizin de istifade etmenizi istiyorum. Buhari'den açtı. Peygamber Efendimiz'i rüyada görmekle ilgili hadisi şerifi okudu. Beni rüyada gören gerçekten beni görmüş olur. Buhari'nin hemen başlarında daha önce geçmişti. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki çünkü şeytan benim şeklime, benim suretime giremez. Rabbim defalarca onu rüyada görmeyi nasip eylesin. Evet. Burada temenni ediyor güzel rüya görmeyi. Rüyalar bazen uyarıdır. Rüyalar bazen dereceyi gösterir. Bazen rüyalar ibrettir. Bazı rüyalar rahmanidir. Bazı rüyalar da şeytanidir. Bazı rüyalar insan o günkü meşguliyetiyle ilgili rüyalardır. Kitab-ı Rüya bölümü gelecek. Onlarca hadis-i şerifi okuyacağız.

Babu tulis sucudi fi kıyamil leyl. Gece namazında uzun uzun secde yapmak. Mekke'deyiz. Ramazan'ın son gecelerinde. Gençler, yüzlerce genç Kabe-i Muazzama'nın Mescid-i Haram'ın ikinci katında itikafta. Yanı başınızda bir genç namaza durmuş. Ayakta, dakikalarca ayakta, sonra rükuda, dakikalarca. Böyle üç defa değil, beş defa değil, yedi defa değil, dokuz defa değil, okuyabildiği kadar. Sonra secdeye varıyor. Secdede Sübhane Rabbiyel Ala diyor herhalde bir müddet. Bir müddet sonra başlıyor duaya. Rabbi gıfirli. Hafif bir sesle. Yani ya Rabbi gıfirli, Rabbi. Biraz sonra ses yükseliyor. Rabbi gıfirli, Rabbi gıfirli. Ya Rabbi beni affeyle. Ya Rabbi beni affeyle. Ondan sonra ağlayarak. Secdede gencin ağlaması. Ne kadar güzel. Kabe'de Ramazan'ın son 10 gecesinde Cenab-ı Hak nasip eder umreye gittiğinizde ikinci kata çıkın ve orada itikafta duran yüzlerce genci görün. Bir de batıdan nakledeyim. Sene 1990 Viyana'dayım. Bir Ramazan gecesi, bir cuma gecesi. Teravihten önce vaaz ettik. Teravih namazını kıldıktan sonra gençlerden bir hocam dedi bir de gençler bölümüne gelmez misiniz? Dedim öyle bir bölüm mü? Evet dedi bu odada genç. 40 tane genç. Hafif bir ışık zikretmeye başladılar. Önce Allah, la ilahe de ağlayanlar. Dedim ki Avrupa'nın göbeğinde Viyana'da Ramazan cuma gecesi ağlayan gençler var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah, Allah diyen olduğu müddetçe kıyamet kopmaz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Allah, Allah diyen gençlerimiz var. Elhamdülillah. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله ورحمنا معه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته مؤمنين annesi Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة 11 rekat kılardı. Yani geceleri. 11 rekatın 3 rekatı vitir olsa geriye 8 rekat kalıyor. Kâne tilke salatu. Gece namazı buydu. Böyle 8 rekat ama bir gece boyu 8 rekat. En az 2 saat, 3 saat. Yescudü secdete min zâlike kadra mâ yekrav ahaddukum 50 âye kabl en yerfa râsehû. Yani secdede kaldığı müddet sizden birinizin ayakta okuduğu 50 ayet kadar. Secdede o kadar kalıyor. 50 ayet. Yani Tebareke suresi 30 ayet. 2,5 sayfa. 50 ayet tahmin edin. Yani en az 3 sayfa, 4 sayfa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okurken de ağır ağır okuyor. Azap ayetlerinden sonra Euzu billahi minen nar. Cennet ayetlerinden sonra Nes'elullahe ya Rab Nes'elükel cenne böyle dualarla okuyor. Ağır ağır. Secdede bu kadar kalıyordu. Ve yerke'u rek'ateyni kable salatil fecir. Ayrıca 11 rekattan başka sabah namazının farzından önce de mutlaka 2 rekat namaz kılardı. Sümme yatta civale şakkıhil eymen şıkkıhil eymen de var. Sağ tarafı üzerine yatıyordu. Hatta yetiyehul munadi lissalah müezzin namaza davet edinceye kadar. Yani sabah namazının sünnetinden sonra bu da peygamberimize özel bir durum. Peygamberimiz bir müddet uyuyordu. Sünneti kıldıktan sonra ve sonra abdest tazelemiyordu. Ve buyurdu ki biz peygamberlerin kalbi uyumaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manada kalbi uyumuyor ve kalkıp aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah namazının farzını kıldırıyordu.
Evet. Peygamber Efendimizin gece ibadetini Hazreti Ayşe validemiz böyle anlatıyor. Babu terkil kıyam lil merid. Hastanın gece ibadetini terk edebilmesi, terk edebileceği, terk etmesinin caiz oluş. Evet. Kal haddesena Ebu Nuaym. Kal haddesena Süfyan an el Esved kal semi'tu Cündeben yekulu işteken Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem felem yekum leyleten ev leyleteyn. Cündep rivayet ediyor. Cündep bin Abdillah rivayet ediyor. Cündep bin Abdillah sahabe-i kiramdan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı. Bir gece veya iki gece gece namazı kılmadı. Nereden biliyor? Peygamberimizin hayatını gölge gibi takip ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ev halkına soruyorlar. Peygamber Efendimiz bu gece namaz kıldı mı? Veya çoğu gece namazlarını Mescid-i Nebevi'de kılıyor. Ondan biliyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gölge gibi takip eden sahabinin elbette bundan haberi olacaktır. Demek ki hasta kimse mazur sayılıyor. Gece namazı kılma noktasında. Kal haddetene Muhammed ibn Kethir kal akbarana Süfyan anil Esved ibn Kays an Cündeb ibn Abdillah radiyallahu anhu kal ihtebese Cibrilu sallallahu aleyhi ve sellem alen nebiy Cibrilu sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Cebrail aleyhisselam içinde sallallahu aleyhi ve sellem kullanılabiliyor. Müellif özellikle bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Cibrilu sallallahu aleyhi ve sellem alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizden birkaç gün uzak kaldı. Fekaleti mra'atun min Kureyş. Kureyş'ten bir kadın. Bu durumdan haberdar olan bir kadın. Abta aleyhi şeytanu. Şeytanı ona gecikti buyurdu. İmansız kadın. Yani Peygamber Efendimiz'e vahiy getiren şeytan olduğunu iddia ediyor. Şeytanı diyor hatta getirmez oldu. Hani bir zamanlar ayet okuyordu. Şimdi ayet mayet okumuyor. Biraz alaylı tarzda. Fe nezelet bunun üzerine ayet-i kerime geldi. Ve duha ve leyli izâ seca ma vedda'aka rabbuke ve ma kala. Kuşluk vaktine yemin olsun. Ve leyli izâ seca geceye yemin olsun. Geceye dikkat çekiyor. Gece, huzur, sükunet, bereket, fazilet, ibadet anı gece. Uyku, istirahat ve aynı zamanda ibadet anı. İbadetin en tatlı zamanı gece ibadeti. Gecenin değerlendirilmesini emrediyor. Geceye izâ seca insanları, halkı örttüğü zaman geceye. Evet. Ma vedda'aka rabbuke Rabbin seni terk etmedi. Ve ma kala Rabbin sana kızmadı. Yani arada vahiy bir müddet gelmedi. Bu Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Cenab-ı Hak seni tek yalnız bıraktı diye vahiy gelmiyor değil. Hem o kadına yani şeytanı artık ayet mayet getirmiyor diyen kadına bir cevap. Hem müşriklere cevap hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir teselli. Yeminle. Kuşluk vaktini değerlendirin. Ne ile? Kuşluk namazıyla. Kuşluk vakti ne zaman başlıyor? Güneşin doğmasından 40 dakika sonra, yaklaşık olarak söylüyorum, öğlen namazından 40 dakika öncesine kadar. Aradaki vakit kaç saat? 2 rekat namaz isteniyor en az. Kuşluk vaktinde bir de gece namazı. Geceye yemin olsun. Babu tahrid Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala salatil leyl ve nevafil. Peygamberimizin gece namazına ve nafile ibadetlere teşvik etmesi. Tahrid teşvik demek. Terğib teşvik demek. El hassu teşvik. El haddu teşvik. Arapçada teşvik manasında 12 ayrı kelime var. Teşvik özendirme. Evet anlamında. Min gayri icabin vacip kılmaksızın. Farz değil ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Biz tavsiye

yetmiyor muyuz ya? Hayır kurumlarına yardım edin. Yani bir takım yangında, selde, depremde, kuraklık yaşayan bölgelerde insanlar var. Onları gözetelim vesaire. Farz mı? Değil. Tavsiye ediyoruz. İnsan, Müslüman daima hayırı, iyilikleri, güzellikleri tavsiye eder. وَتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عَلَيْهِمَ السَّلَامُ لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Fatıma'nın ve Hazreti Ali'nin kapısını çaldı bir gece namaz için. Gece namazı için. Damadını ve kızını. Peygamberimiz kapıyı çalıyor ve gece namazına kaldırıyor. Bu tabi bu taraka, bu ifade muallak hadis. Senedi yok. Buhari'nin böyle kesin ifadelerle naklettiği, başlıklarda naklettiği haberler Buhari açısından ona göre sahih senetle rivayet edilen hadis-i şeriflerdir. Evet. Abdülkadir Geylani, Allah'ın salih kullarından biri. Diyor ki Peygamber Efendimiz'in nakil ifadesi böyle. Peygamber Efendimiz'in 20 bin fiili sünnetini tespit etti. Peygamber Efendimiz'in her davranışına sünnet diyoruz. Yemeğe sağ eliyle başlaması nedir? Sünnet-i seniyye. Önünden yemek nedir? Sünnet-i seniyye. Yemekten önce elleri yıkamak sünnet-i seniyye. Yemekten sonra elleri yıkamak sünnet-i seniyye. Böyle 20 bin sünnetini tespit ettim. Rabbim hepsini uygulamayı, tatbik etmeyi bana nasip etti. Şu ifadeye dikkat edin. Hem anne hem baba tarafından peygamberimizin neslinden bir zat. Hayatı boyunca ders, vaaz, tebliğ, irşatla meşgul olmuş. Abdülkadir Geylani. Han'da kaldığı yerlerde, hangahlarda, tekkelerde, her yerde ders vermiş, vaaz vermiş. Tebdilde bulunmuş bir zat. 20 bin hadisi şerifini Rabbim yaşamayı nasip etti. Bir hadisi şerif hariç. Bir sünnet-i seniyye hariç. Efendim bu sünnet-i seniyye nedir diye soruyorlar. Buna işaret ediyor. Sevgili Peygamberimiz kızının kapısına gitti. Kalk kızım, gece namazına kalk dedi. Hazreti Ali'yi aleyhisselam diyor Buhari. Her ikisine de selam olsun. Radiyallahu anhuma yerine Peygamber Efendimizin ehli beytinden olduğu için her ikisine selam olsun. Kalk gece namazına kalk diye kızını ve damadını gece namazına kaldırıyordu Peygamberimiz. Rabbim bana kız evladı vermedi. Verseydi de gece namazına kaldırsaydım diye temenni ediyorum. Onu yaşayamadım diyor. Temenniyi görüyor musunuz? Rabbim bana kız evladı vermedi. Ya Allah insana kol vermediyse, mahrum ettiyse engelli kardeşlerimiz var. O kolu yıkamak abdeste farz mı? Değil. Kolu yok ki yıkasın. İmtihan, trafik kazasında adamın kolunu Cenab-ı Hak birini almış. İkisini almadığına şükrediyor. Cenab-ı Hakk'ın vermediği evladı sebebiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini yaşayamadığına üzülüyor. Büyüklerin üzüntüsü de kaliteli. Biz çok basit şeylere üzülüyoruz. Onlar çok ulvi şeylere üzülüyor. Evet, hadis-i şerif şöyle. Haddetene ibn-i mukatilin kal akhbarana Abdullah kal akhbarana Ma'mar an Zuhriyi an Hindin bintil Harith an Ümmi Selamete radiyallahu anha. Hindin diye şeklinde de okunuyor. Hind diye yani hem Hinde an Hinde bintil Harit an Hindin bintil Harit yani hem musarif hem gayrimusarif olarak okunuyor. Burada Hindin diye hareket edilmiş. An Ümmü Selamete radiyallahu anha enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem isteykada leyleten bir gece peygamberimiz uyandı ve kale Sübhanallah seni tenzih ederim ya Rabbi. Ne zaman Sübhanallah denir? Büyük olaylar, korkunç olaylar. Sübhanallah, ya Rab, ya Rab seni tenzih ederim. Bizi büyük hadiselerle imtihan etme.

0: ماذا أنزل؟
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 6. cüz.

0: ظلم وكان الله سميعا عليما.
1: Allah zulme uğrayan kimseden başkasının kötü sözü açıkça söylemesini sevmez. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: اِنْ تُبَدُوا خَيْرًا اَوْ

Eğer bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut da bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da affedici ve güçlüdür.

Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberleri arasına ayırmak isteyenler, bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar ediyoruz diyerek ikisi arasında bir yol tutuyorlar.

0: اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ

Ey Muhammed! Kitap ehli gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra da buzağıyı ilah edinmişlerdi. Biz bunu da affedip Musa'ya apaçık bir mucize verdik.

0: تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Söz vermeleri için Tur Dağı'nı başlarının üzerine kaldırdık ve onlara kapıdan eğilerek girin dedik. Yine onlara cumartesi günü hakkında aşırı gitmeyin dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.

0: buna gulf bel tabe'a Allahu aleyha bi kufrihim fela yu'minun illa qalila.
1: Fakat sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve bizim kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle lanetlendiler. Doğrusu inkarları yüzünden Allah onların kalplerini mühürledi. Onun için pek azı hariç iman etmezler.
0: وَبِكُفْرِهِمْ

0: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
1: İnkar etmeleri, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın peygamberi olan İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle lanetlendiler. Oysa onu ne öldürdüler ve ne de astılar. Fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri bu konuda gerçekten bir şüphe içindedirler. Onların bu hususta zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak

0: لهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
1: Yahudilerin haksızlıkları, birçoklarını Allah yolundan saptırmaları, kendilerine yasaklanmış olan faizi almaları ve insanların mallarını haksız yollarla yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal olan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan kafir olanlar için acı bir azap hazırladık.
0: Lakin الراسخون في

0: قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilenlere inanan müminlere, namazı kılıp zekatı verenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere gelince, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.

ba'dih ve evhayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yaqub

Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik ve Davud'a Zebur'u verdik.

Bir kısmını daha önce sana anlattığımız, bir kısmını da anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştur.

0: بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir mazeretleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا
1: Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Ayrıca buna melekler de şahitlik ederler. Gerçi şahit olarak Allah yeter.

0: de...
1: Şüphesiz ki inkar edenler ve insanları Allah yolundan saptıranlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ

0: طَرِيقًا اِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا.
1: Şüphesiz ki Allah inkar edenleri ve zulmedenleri bağışlayacak değildir. Onlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka da hiçbir yol gösterecek değildir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا
1: Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Öyleyse iman edin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.

0: فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
1: Ey kitap ehli! Dininiz hususunda taşkınlık yapmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. Bir çocuk sahibi olmaktan onu tenzih ederiz. Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.''

0: فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيعًا
1: Ne İsa Mesih Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a yakın melekler. Kim ona kulluk yapmaktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki o hepsini huzuruna toplayacaktır.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan daha da arttıracaktır. Kendisine kulluk yapmaktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

Ey insanlar! Rabbinizden size bir delil geldi ve size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik.

0: Allah'a iman edip dinine sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları rahmetinin ve nimetinin içine koyacak ve onları kendisine ulaşan doğru bir yola iletecektir.
1: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

Ey Muhammed! Senden fetva isterler. Sen de ki, Allah size babası ve çocuğu olmayan kimse hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi bulunan bir kimse ölürse, bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Eğer kız kardeş ölür ve çocuğu da olmazsa, erkek kardeş onun bıraktığı malın tamamını alır. Eğer varis olan iki kız kardeşse, o zaman ölenin bıraktığı malın 1/3'ünü alırlar. Eğer varisler erkek ve kadın olmak üzere 2'den fazlaysalar, o zaman erkeğe 2 kadın hissesi kadar verilir. Allah doğru yoldan sapmamanız için bunları size açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Maide Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 120 ayettir. Maide sofra anlamına gelmektedir. Hazreti İsa zamanında havariler tarafından gökten indirilmesi istenen bir sofradan söz ettiği için bu adı almıştır. Bu surede kitap ehlinden, özellikle Hristiyanlardan söz edilir. Hac, abdest, gusül ve teyemmüm gibi hükümler anlatılır. İçki ve kumar yasağıyla helal ve haram yiyeceklere temas edilir.

0: كُنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُر۪يدُ.
1: Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak şartıyla, müteakip ayetlerde okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği hükmü verir.

Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, onlara takılan gerdanlıklara, Rablerinden nimet ve rıza talep ederek Kâbe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiği için bir topluma karşı olan kininiz sakın sizi aşırılığa sevk etmesin. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Günah işlemekte ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: فَمَنِ اضْطُرَّ ف۪ي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulan, bir yerine vurulup öldürülen, yukarıdan yuvarlanıp ölen, boynuzlanarak ölen hayvanlarla, canavarların parçaladığı hayvanlar size haram kılındı. Ancak henüz canları çıkmadan keserseniz o başka. Bir de putlar adına kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunları yapmak fasıklıktır. İnkar edenler bugün sizin dininizi yok etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Kim açlıktan daralır da bu sayılanlardan yemek zorunda kalırsa, günaha kaymadan yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ

Ey Muhammed! Sana kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar. Sen de ki, size temiz olan şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden, kendilerine öğretip alıştırdığınız avcı hayvanların sizin için tuttuklarından da yiyin. Onların üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helal, sizin yemekleriniz de onlara helaldir. İnananlardan namuslu hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina yapmayıp ve dost edinmeyip namuslu bir şekilde mihirlerini verdiğiniz takdirde size helal kılınmıştır. Kim imanı inkar ederse onun amelleri mutlaka boşa gider, ahirette kaybedenlerden olur.

Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz yıkanıp iyice temizlenin. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara yaklaşmışsanız ve su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size hiçbir zorluk çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.

Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve sizden aldığı sözü hatırlayın. Hani bir zamanlar işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir.

Allah için adaleti gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli davranın. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkmıştı da Allah onların ellerini sizden men etmişti. Allah'tan korkun. İnananlar sadece Allah'a güvensinler.
1: وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْ

Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Biz onlardan 12 başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti: şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekatı verirseniz, peygamberime inanıp yardım ederseniz ve Allah için güzel bir şekilde ödünç verirseniz, andolsun ki kötülüklerinizi örterim. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra sizden her kim inkar ederse doğru yoldan sapmış olur.''

0: تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
1: Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimeleri yerlerinden alıp değiştirirler. Kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç, onlardan devamlı olarak hainlik göreceksin. Ama yine de onları affet, aldırma. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever.''

0: وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
1: Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuttular. Bu yüzden biz de onların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin saldık. Allah yaptıklarını onlara haber verecektir.

0: Ey kitap ehli! Şüphesiz ki kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu açıklayan ve birçoğunu da açıklamayıp geçen Peygamberimiz size gelmiştir. Gerçekten size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir.
1: يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَيُخْرِجُهُمْ

0: Allah onunla rızasına uyanları selamet yollarına iletir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru bir yola ulaştırır.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بَنُ مَرْيَمُ

0: Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Sen de ki, Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini yok etmek istese, ona karşı kim bir şey yapabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ

Yahudiler ve Hristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgili dostlarıyız," dediler. "Sen de ki, öyleyse size günahlarınız yüzünden niçin azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dönüşte

Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir boşluk sırasında bize müjdeleyici ve korkutucu gelmedi demeyesiniz diye size gerçekleri açıklayacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz ki o size müjdeleyici ve korkutucu olarak gelmiştir. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Size dünyalarda hiç kimseye vermediği şeyleri vermişti.

Ey kavmim! Allah'ın size takdir ettiği kutsal toprağa girin. Arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönersiniz.

Onlar da, ey Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman biz de gireriz dediler.

Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği kimselerden iki kişi şöyle demişti: "Onların üzerine kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz mutlaka siz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin."

Onlar dediler ki, ey Musa, o zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız.

Musa, "Ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır," dedi.

0: فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.
1: Allah da öyleyse orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi.

Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti. Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder.

Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.''

0: Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu.

0: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: Nihayet Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O da, "Bana yazıklar olsun, şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum?" dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu.

Bunun içindir ki biz İsrailoğullarına şöyle hüküm koymuştuk. Kim bir kimseyi öldürmeyen veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir şahsı öldürürse, o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Onların çoğu yine bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

Allah ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır.''

Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır.

Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Her kim haksızlık yaptıktan sonra tövbe eder, durumunu düzeltirse Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Ey Resul! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfre koşuşanlar seni üzmesin. Onlar yalanı çok dinlerler. Sana gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın, yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar, Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
1: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقَسِط۪ينَ
0: Onlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah, adaletle hüküm verenleri sever.
1: Ve keyfe yuhakkimunke ve indehumut tevratu fiha

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar? İşte onlar inanan kimseler değillerdir.

Şüphesiz ki biz içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk yapanlar ve alimler de Allah'ın kitabından olup kendilerinden korunması istenen şeyle hüküm verirlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse, işte onlar kafirlerdir.''

Biz Tevrat'ta onlara şöyle emrettik. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas yapılır. Yaralamada da kısas vardır. Fakat kim vazgeçip bağışlarsa bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdir.''

Onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve bir nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, kötülükten sakınanlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik.

İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır.

Ey Muhammed! Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu olarak bu hak kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her birinize bir şeriat ve bir yol gösterdik. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu, verdiklerinde sizi denemek içindir. Öyleyse hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü yalnız Allah'adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

0: ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
1: Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar.
0: Efe hukmel cahiliyeti yebegûn. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
1: Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

0: بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ
1: Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalim topluluğa doğru yolu göstermez.

Kalplerinde bir hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara doğru koştuğunu görürsün. Belki Allah bir fetih veya kendi tarafından bir emir getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.

0: اهلهم فاصبحوا خاسرين.
1: O zaman müminler, bunlar mı sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybedenlerden olmuşlardır.

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur, O her şeyi bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır.

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun.

Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.

Sen de ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz fasık kimselersiniz.

0: De ki, Allah'ın yanında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah kimi lanetleyip gazaba uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkarmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.
1: وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
0: Onlar size geldikleri zaman inandık derler. Oysa inkarcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür.
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
0: Rabbe kulluk yapanların ve alimlerin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَهِ

Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay söyledikleri yüzünden kendi elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbin tarafından indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.''

Eğer kitap ehli iman edip Allah'tan korksalardı, onların günahlarını örter, kendilerine nimeti bol cennetlere koyardık.

Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, mutlaka üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayakları altında yetişen mahsullerden yerlerdi. Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür.

Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun peygamberliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
1: Sen de ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilen Kur'an'ı gereğince uygulamadıkça hiçbir esas üzerinde değilsiniz. Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. O halde sen o kafir topluluk için üzülme.

0: واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Şüphesiz ki iman edenlere, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. لقد

Andolsun ki biz İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

0: Bir fitne kopmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Sonra onlardan birçoğu körleşip sağırlaştılar. Allah onların yaptıklarını görmektedir.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بَنُ مَرْيَمُ

0: قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارُ.
1: Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih dedi ki, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz Allah cenneti ona haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Oysa bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse andolsun ki onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.

Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi de çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ve yine bak, onlar haktan nasıl yüz çeviriyorlar.

Ey Muhammed, de ki, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa her şeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır.

De ki, ey kitap ehli, dininiz hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın.

0: يهود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: İsrail oğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve aşırı gidiyorlardı.
0: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
1: Onlar yaptıkları kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Ne kötü bir şey yapıyorlardı.

Onlardan birçoklarının kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden hazırlayıp gönderdiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen kitaba inansalardı, kâfirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.

0: Ey Muhammed! İman edenlere en azılı düşman olarak insanlar arasında Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da insanlardan biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu da onların arasında papazların ve rahiplerin bulunmasından ve büyüklük taslamadıklarındandır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 6. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yollara aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi. Bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail, İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah, onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım! Ey Bedi! Yegane öldüren ve dirilten sensin. Bütün alemleri emsalsiz bir yaratılışla yaratan sensin Rabbim. Hayret verici alemleri yoktan var eden sensin. Bedi isminle dua ediyorum sana. Bize hayatın ve ölümün en hayırlısını ver. Sen harikalar yaratansın. Bize harika dostlar ver. Harika evlatlar ver bize. Bize harika bir kalp ver. Ey karanlık gecenin ve aydınlık gündüzün sahibi olan Allah'ın, harika bir imza ver bize. Bu muhteşem gün ışığını yaratan sensin. Gün ışığından daha aydınlık bir kalp ver bize. Heybetli dağları, kristal çiğ damlacıklarıyla örten yeşili yaratan sensin. Yeşilin hikmetini sal kalbimize. Yemyeşil ormanların soluğu kalbimize dokunsun. İçinde aydınlık ve karanlık alemler saklı. Uçsuz bucaksız deryaları yaratan sensin Rabbim. Dağın ve denizin hikmetini sal kalbimize. Senin yüce kapına gelirken ürkek adımlarla ellerimizden tut. Sözlerimizi kabul eyle Allah'ım. Sözü de, rengi de yaratan sensin. Yaratan sensin kışı, baharı. Yalnız bir söğüt üşüdüğünde bir garip mezarında, onu da şefkatinle ısıtan sensin. Söğüdü ısıtan şefkatinden bir parça ihsan et bize. Gözlerimizi kamaştıracak nurundan bir parça ihsan et. Ya Bedi, gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratan sensin. Toprağın bağrında sessizce yatan tohumu çatlatan sensin Allah'ım. Bedi isminle dua ediyorum sana. Bize tohumun hikmetini öğret. Yağmuru ve rüzgarı ve karı eşsiz bir yaratılışla yaratan sensin. Rüzgarın her an seni zikreden

Mutlu olalım bugün. Bugün her bir damlasını bir meleğin taşıdığı yağmurların yıkasın ruhumuzu. Karanlık yalnızlığımızın üzerine hikmetinle yarattığın bembeyaz kar taneleri düşsün bugün Allah'ım. Ve hiçbir gölgenin olmayacağı o günde arşın gölgesi düşsün üzerimize. Arşın gölgesi düşsün. Ömründe bir anda olsa senin rahmetine kavuşmak isteyenlerin üzerine ve hiçbir serinliğin olmadığı o günde lütfet rüzgarın essin. Ömründe bir anda olsa senin şefkatine sığınmak isteyenlerin kalbine essin. O gün, o hesap günü, sonbaharda uçuşan yapraklar gibi telaşla çarpan yüreklerimizi, meleklerinin kanatlarından esen ılık rüzgarlarla yatıştır. Sen bedisin Rabbim. Bütün kainatı eşsiz bir yaratılışla yaratan sensin. Kör karanlıklardan nurlu aydınlığa bizi çıkartacak olan ancak sensin. Nurlu aydınlığına kavuştur bizi. Bugün ve her gün yeniden hikmetle bakmayı öğret halk ettiklerine. Bize eşyanın hakikatini öğret. Rabbim, geceler uzun bir sorudur bize ve gündüzler cevap. Bütün hikmetli cevapları yaratan sensin Rabbim. Kalbimizi köhne sorulardan arındır ki yaptığımız dualara karşılık senden en güzel cevap olsun bize. Ruhumuzu arındır. Sen bedisin Rabbim. Hayret verici alemler yaratan sensin. Yarattığın hakikati en güzel öğreten sensin. Yıkıla yıkıla da olsa sana gelen yollarda yürümeyi öğret bize. Yıkılırsak yine de ellerimizden tut. Hikmetinle her şeyi mükemmel yaratan sensin Allah'ım. Eşin ve benzerin yoktur. Hayret verici alemler yaratan sensin. Bizim hayretimizi artır. Sen mucizeler yaratansın. Mucizelerini görecek göz ihsan et bize. Ruhumun medcezirlerini ne dindirir şimdi? Nur yüklü parıltısıyla kalbime akan zarif bir hilal belki. Sen bedisin Rabbim. Emsalsiz yaratan yalnız sensin. Yarattığın emsalsiz hilalin parlaklığı ve emsalsiz güneşin ışığıyla aydınlat kalbimi. Kalbimi cennetinde yarat yeniden Rabbim. Kalbimi cennetinde yeniden yarat.

Bişr-i Hafi, yalın ayak Bişr, rahmetullahi aleyh, lakabı Hafi, yalın ayak gezdiğinden, adı Bişr bin Haris Abdurrahman, baba adı Haris, tanınması Bişr-i Hafi, künyesi Ebu Nasr, doğumu 767'de Horasan'ın Merv şehrinde doğdu. Vefatı 841'de Bağdat'ta vefat etti. Aslı Mervli. Hocaları Ali bin Harşam, dayısı, İbrahim Sa'd, Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem, Hammad bin Zeyd, Şüreyk bin Abdullah, Muafa bin İmran Musuli, Veki bin Cerrah, Ebu Bekir bin İyaş, Hafs bin Gıyas, Abdullah bin Mübarek, İsa bin Yunus, Abdullah bin Davud el-Hayri, Ebu Muaviye et-Darir, Zeyd bin Ebizzerka. İtibarlı bir aileye mensup olan Bişr-i Hafi, Merv reislerinden birinin oğludur. Bu sebeple çocukluğu ve gençliğinin bir kısmı bolluk, refah içinde geçti. Gençliğinde kendisini oyun ve eğlenceye verdi. Dünyanın aldatıcı cazibesine kapıldığı, nefsin, şeytanın ve kötü arkadaşlarının teşviklerine kapılarak oyun ve eğlence alemlerine daldığı gençlik yıllarında bir gün kapısı çalındı. Hizmetçisi kapıya çıkarak gelen kimseye kimi aradığını sordu. Kapıyı çalan adam, "Bu evin sahibi hür mü, köle mi?" diye sordu. Hizmetçi, "Hürdür," diye karşılık verdi. Kapıyı çalan adam, "Belli. Eğer köle olsaydı, köleliğin edebine riayet edecek, oyun ve eğlenceyle uğraşmayacaktı," dedi ve gitti. Hizmetçi içeri girip kapıda olanları Bişr-i Hafi'ye anlattı. Bunun üzerine Bişr-i Hafi yalın ayak adamın peşinden koştu. Ona yetişerek söylediklerini tekrarlattı. Onun sözlerinden öylesine etkilendi ki yaptıklarına pişman olup tövbe etti. Bir müddet sözünde durup oyun ve eğlence alemlerine gitmediyse de kötü arkadaşları tesiriyle tekrar eski hayatına döndü. Babasından kalan serveti için kendisinden ayrılmayan arkadaşları onu bir türlü bırakmadılar. Bir gün eğlence aleminden sonra sarhoş ve bitkin olarak evine dönerken yolda üstüne besmele yazılı bir kağıt buldu. İçi sızlayarak onu yerden aldı, öpüp çamurlarını silerek temizledikten sonra güzel kokular sürüp evinin duvarına astı. O gece alim ve veli bir zata rüyada şöyle dendi: "Git Bişr-i Hafi'ye söyle, ismimi temizlediğin gibi seni temizlerim. İsmimi büyük tuttuğun

gibi seni büyütürüm. İsmimi güzel kokulu yaptığın gibi seni güzel ederim. İzzetime yemin ederim ki senin ismini dünyada ve ahirette temiz ve güzel eylerim. Bu rüya 3 defa tekrar etti. O zat sabahleyin Bişr-i Hafi'yi aradı ve onu meyhanede buldu. Mühim haberim var deyip onu içeriden çağırdı. Bişr-i Hafi bu davete uyarak o zatın yanına geldi ve "Kimden haber vereceksin?" diye sordu. O zat da "Sana Allahü Teala'dan haber vereceğim." dedi. Bunun üzerine Bişr-i Hafi ağlamaya başladı ve "Bana kızıyor mu? Şiddetli azap mı yapacak?" dedi. O zat gece gördüğü rüyayı ona anlattı. Bişr-i Hafi bu rüyayı dinleyince meyhaneye arkadaşlarının yanına döndü. Onlara, "Ey arkadaşlarım, beni çağırdılar. Bundan sonra bir daha beni burada göremeyeceksiniz," dedi. Tekrar o zatın yanına gelerek tövbe etti. Bişr-i Hafi rahmetullahi aleyh, tövbe ettiği zaman ayağında ayakkabı bulunmadığı için hiç ayakkabı giymedi. Bunun sebebini soranlara, "Allahü Teala'ya tövbe ettiğim ve günah işlememeye söz verdiğim zaman yalın ayaktım. O zaman giymediğim ayakkabıyı şimdi giymeye haya ederim." Allahü Teala Bakara Suresi 22. ayetinin başında mealen, "O öyle bir Allah'tır ki yeryüzünü sizin fayda ve rahatınız için bir döşek ve semayı bir bina yaptı," buyurdu. Padişahların mefruşatı üzerinde ayakkabıyla yürümek edebe uymaz. Ayağımla yer arasında bir vasıta olduğu halde onun sergisine basmayı caiz görmüyorum," derdi. İşte bu zamandan sonra ayakkabı giymediği için kendisine yalın ayak manasında Hafi lakabı verildi. Bişr-i Hafi rahmetullahi aleyh tövbe eşiğine baş koyduktan sonra eski yaşantısından ayrıldı ve bir müddet memleketi olan Merv'de ilim tahsiliyle meşgul oldu. Dayısı Ali bin Harşam'a talebe oldu. Dayısının sohbetleriyle tasavvuf konaklarını bir bir geçmeye başladı. Gönlünü kavuran ilim aşkı yüzünden seyahatlere çıktı. Mekke, Küfe, Basra, Şam ve Lübnan taraflarına giderek alimlerin ve velilerin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. İşte bu sebepten dolayı seyyah sofilerden sayıldı. Sonunda Bağdat'a gelerek yerleşti. Onun geldiği yıllarda dünya meraklılarının da ahiret sevdalılarının da merkezi durumunda bulunan Bağdat'ta Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh hazretleri ile görüştü. Süfyan-ı Sevri, Fudail bin İyad, Muafa bin İmran ve İmam-ı Malik hazretlerinin ilm meclislerinde ve sohbetlerinde de bulunup onlardan feyz aldı. Hadis ilminde güvenilir alimlerden olduğu gibi tasavvufta da yüksek derecelere kavuştu. Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel, Bişr-i Hafi'yi çok sever, devamlı yanına giderdi. Talebeleri, "Siz alimsiniz, hadiste, fıkıhta, içtihatta ve bütün ilimlerde eşiniz yoktur. Niye Bişr-i Hafi gibi birini sık sık ziyaret ediyorsunuz?" dediler. Cevabında, "Evet, dediğiniz ilimleri ondan iyi bilirim. Fakat o, kalp ilimlerini benden iyi bilir," derdi. Bişr-i Hafi'ye, "Bu ilme ve yüksek derecelere nasıl kavuştun?" diye soranlara, "Az yemekle," deyip şöyle devam etti. "Yiyip gülen ile yiyip ağlayan aynı olmaz," buyurdu. Bişr-i Hafi,
ilim ve faziletteki yüksekliği, haram ve şüphelilerden sakınması sayesinde insanlar arasında yüksek bir veli, konuşmalarıyla tesirli bir yol gösterici oldu. Manevi derecesi öylesine yükseldi ki, Halife Memun onu ziyaret edebilmek için Ahmet bin Hanbel'in arabuluculuk yapmasını isterdi. Hatta Halife Memun onun hakkında Bişr-i Hafî'den başka bu diyarda kendisinden haya edilip çekinilecek bir kimse kalmadı demiştir. Dini ilimlerde yüksek bir alim, tasavvufta yüksek bir veli olan Bişr-i Hafî, zamanının tıp bilgilerinde de söz sahibiydi. Bişr-i Hafî bir gün rahatsızlanarak Doktor Abdurrahman'a gitti. Ona ne gibi yemekler yiyebileceğini sordu. Doktor da, "Bana soruyorsun fakat tavsiyelerime uymuyorsun," dedi. Bişr-i Hafî, "Hayır, uyuyacağım," dedi. Bunun üzerine doktor, "Sirke ve baldan yapılmış sikencübini, yani mayhoş suyu içer, ayvayı soyup yersin. Sonra da sıcak çorba içersin," dedi. Bunun üzerine Bişr-i Hafî, "Sikencübinin yerini tutacak daha iyi bir şey bilmez misin?" diye sordu. Doktor, "Bilmem," dedi. Bişr-i Hafî, "Ben bilirim," demesi üzerine doktor, "Söyle bakalım nedir?" dedi. Bişr-i Hafî, "Hurdeba, yani günlük otu, sirke ile beraber," dedi. Sonra, "Ayvanın yerini tutacak ondan daha ucuz bir şey bilmez misin?" diye sordu. Doktor, "Bilmem," dedi. Bişr-i Hafî, "Ben bilirim," dedi. Keçi boynuzunu anlattı. Bu sefer keçi boynuzundan daha iyisini sorunca doktor, "Bilmem," deyince nohut suyuyla inek yağını anlattı. Bunun üzerine Doktor Abdurrahman, "Sen tıp ilmine benden daha iyi vakıfsın," diyerek bu ilmdeki üstünlüğünü kabul etti. Allahü Teala'nın emirlerine ve Peygamber Efendimizin sünnetine titizlikle uyan, haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan Bişr-i Hafî, bir gece Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördü. Resulullah ona, "Allahü Teala'nın seni neden üstün kıldığını biliyor musun?" buyurdu. Bişr-i Hafî, "Bilmiyorum ya Resulallah," dedi. Peygamberimiz şöyle buyurdu, "Sünnetime tabi olman, salihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihat etmen, ehl-i beytimi ve ashabımı sevmen sebebiyle bu derecelere kavuştun," buyurdu. Bişr-i Hafî pek çok kimseye ilim öğretip ders verdi. Nuaym bin Heydam, Muhammed bin Heydam, İbrahim bin Haşim, Nasr ibn Mansur, El-Bezzar, Muhammed bin El-Müsenna, Sırri-i Sakati, İbrahim bin Harbi En-Nişapuri, Ömer bin Musa El-Cela gibi birçok alim kendisinden ders alıp hadisi şerif okumuşlardır. Bişr-i Hafî'yi anlattı. "Bir gün Bağdat'ta bir adam gördüm. 1000 kırbaç dayak yediği halde hiç sesini çıkarmadı. Sonra kendisini cezaevine götürdüler. Peşini takip ettim ve niçin dövüldüğünü kendisinden sordum. Bir kadına aşık olduğundan bu hale düştüğünü söyledi. Bu kadar dayak yediği halde neden ses çıkarmadığını sordum. Sevgilim bana bakıyordu," dedi. Bunun üzerine kendisine, "Ya Allahü Teala'nın seni devamlı gördüğünü bilseydin, halin nice olurdu," dediğinde hemen haykırarak yere düştü ve öldü, buyurdu. Yine Bişr-i Hafî'yi anlattı. "Gençliğimde Abadan'a gitmiştim. Cüzzamlı ve kör bir adamla karşılaştım. Sarası tutmuştu ve karıncalar vücuduna üşüşmüş, etini yiyorlardı. Başını kaldırdım, kucağıma aldım. Ayılıp kendisiyle konuşmayı bekledim. Ayılınca, "Benimle Rabbim arasına giren bu boş adam kimdir?
Rabbim beni parça parça yapsa, benim ancak ona sevgim artar, dedi. Bundan sonra artık kul ile Allah arasında gördüğüm hiçbir hikmeti merak edip de niçin böyle oluyor demedim. Bir gün evime girince bir zatla karşılaştım. İzinsiz evime nasıl girersin, sen kimsin dediğimde, ben kardeşin Hızır'ım dedi. Bana dua et deyince o, Allah'ım ibadette bulunmasını buna kolaylaştır diye dua etti. Biraz daha dua et dedim. Allah'ım ibadetinin gizli kalmasını buna nasip eyle dedi. Bişr-i Hafi yüksek haller sahibiydi. Bir gece evden çıkarken ayağının biri eşiğin iç, diğeri dış kısmında olduğu halde seher vaktine kadar hayret ve hayranlık içinde bekledi. Kız kardeşinin kalbine bu gece Bişr sana geliyor diye ilham olundu. Kardeşi onu beklemeye başladı. Bişr-i Hafi yorgun ve perişan halde çıka geldi. Hemen evin damına çıkmaya gayret etti. Birkaç basamak yukarı çıktı. Ortalık aydınlanıncaya kadar hayran hayran orada kaldı. Namaz vaktinde aşağı inip camiye gitti. Namazını kılıp eve geldi. Kız kardeşi ona, bu ne hal böyle diye sordu. Bişr-i Hafi, hatırımdan geçti ki Bağdat'ta Bişr gibi bunca kişi bulunsun. Bunlardan kimi Yahudi, kimi Hristiyan, kimi de Mecusi olsun. Benim ismim de Bişr olsun ve İslamiyetle şereflenerek bunca yüksek devlete ermiş olayım. Ben ne yaptım ki bu devlete kavuştum? Onlar ne yaptılar ki bu devletten mahrum kaldılar? İşte bu konuyu düşünerek şaşkın bir halde kaldım, buyurdu. Mansur Es-Sayyad isimli bir zat, bir bayram günü bayram namazını kıldıktan sonra Bişr-i Hafi'ye geldi. Bişr-i Hafi ona, bu erken vakitte niçin geldi, buyurdu. Mansur, evde un ve ekmek yok, onun için geldim, dedi. Bişr-i Hafi, Allah-u Teala düşüncelerin yardımcısıdır. Oltanı al ve dereye git. Abdest alıp iki rekat namaz kıl. Oltayı Bismillah diyerek at, buyurdu. Mansur Es-Sayyad, onun dediklerini yaptı. Bismillah diyerek oltayı dereye attı. Büyük bir balık çıktı. Mansur o balıkla Bişr-i Hafi'ye geldi. Bişr-i Hafi ondan balığı satmasını ve ihtiyaçlarını almasını istedi. O kimse balığı satıp ihtiyacı olan yiyecekleri aldıktan sonra tekrar Bişr-i Hafi'nin kapısını çaldı. Bişr-i Hafi ona, kapıyı kapat ve elindekileri de hole bırak. Kendin de içeri gel, buyurdu. Mansur Es-Sayyad içeri girince Bişr-i Hafi, eğer bu isteği nefsimiz bize bildirseydi bu balık çıkmazdı, dedi. Bişr-i Hafi yine bir sohbetinde buyurdu ki, dünyada aziz olmak, ahirette selamette kalmak isteyen diline sahip olsun, şahitlik yapmasın, halka imam olmasın, hiç kimsenin yemeğini yemesin. İki şey kalbe kasvet verir. Çok konuşmak ve çok yemek. İlme çalışmayı teşvik hususunda buyurdu ki, ilme çalışanın işareti dünyadan kaçmaktır. Dünyayı sevip onda kalmak değil. Kendisiyle amel etmediğin şeyi bırakman daha iyidir. İlim amel etmektir. Allahü Teala'ya itaat ettiğin zaman sana öğretir. Allahü Teala'ya isyan edersen sana öğretmez. İlim alimlerin ihtiyaç malzemesidir. Kamil olan Allah yolcusu ile sohbet etmek, Kur'an-ı Kerim okuyanla sohbet etmekten daha sevimlidir. Marifetten mahrum kalan kimse ibadetinin tadını bulamaz. Sizden biriniz bir eser yazacak olursa,
daha çok mana bakımından doğruluğuna dikkat etsin. Alimin sözü doğru, yediği helal ve dünya malına karşı sevgisi yok ise, zühdü, dünyaya düşkün olmaması çok olur. Ne yazık ki bugün bu üç hasletten birini bile onların birinde göremiyoruz. Bu durumlarıyla onlara nasıl gülelim ve nasıl yüz verelim? Bu vasıfları kendinde bulundurmayanlar, ilim sahibi olduklarını nasıl söylerler? Onlar dünyaya sarılır, dünyayı birbirinden kıskanırlar. Dünyalık için birbirine haset ederler. Devlet adamlarının yanında birbirlerini çekiştirir ve gıybet ederler. Maksatları ellerine geçen dünyalığı başkalarına kaptırmamak ve fani şeyleri ellerinden kaçırmamaktır. Yazıklar olsun size ey alimler! Siz peygamberlerin varisleriydiniz. İlmi alırken birçok vazife yüklenmiş oldunuz. Şimdi o vazifeleri yapmıyorsunuz. İlminizi şeref vesilesi yapıp onunla dünyalık kazanmaya bakıyorsunuz. Ahirette cehenneme ilk atılan zümre olmaktan nasıl korkmuyorsunuz? Anlayamıyorum. Bugün ilim onu vasıta yapıp karnını doyuranların eline geçti. Bir sohbetinde de sabırla ilgili olarak şöyle buyurdu. Sabır susmaktır. Susmak sabırdandır. Konuşan susandan daha fazla vera sahibi olamaz. Şu var ki alim kişi bir yerde konuşur, bir yerde susar. Sabır güzeldir. Bu ise insanlara şikayette bulunmamaktır. Emre maruf ve nehyanil münker yapmak, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için eziyetlere sabretmek gerekir. Azaları içinde yalnız diliyle şükreden kimsenin şükrü az olur. Çünkü gözün şükrü bir hayır gördüğü zaman onu almak, eğer şer görürse onu örtmektir. Kulağın şükrü bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü onlarla hak olandan başkasını tutmamaktır. Midenin şükrü ilim ve hilim ile dolu olmak, ayakların şükrü de iyilikten başkasına gitmemektir. Kim böyle yaparsa hakikaten şükredenlerden olur. Nafileler farzların terk edilmesine sebep olduğu zaman nafileleri terk ediniz. İyiyi iyi olarak kabul etmeyen, çirkini de çirkin olarak kabul etmez. İhtilaf ve ayrılıkla birlikte itilaf ve birleşme olmaz. Biz nimetler yüzünden değil, nimetlere karşı az şükrettiğimizden bu hale geldik. Nitekim biz amelimizin azlığından değil de amelde sıdk ve ihlasımızın olmayışından bu hale geldik. Yine bizim uğradığımız musibetler günahlarımızın çokluğundan değil, hayamızın azlığındandır. İstiğfarımızın azlığından değil, vefamızın azlığından ve süratle günahlara düşüşümüzdendir. Eğer biz derhal günahlarımızın cezasını görmüş olsaydık, bütün günahları bırakırdık. Ey kardeş! Bunu iyi bil ve içini dünya sevgisi ve şehvetinden temizle. Allah-u Teala'yı zikret. Kalbini iyice temizlediğin zaman Allah-u Teala seni hikmetle konuşturur ve sen zamanın bir hakimi olursun. Fakat dünya sevgisi ve şehvetiyle birlikte hikmet sahibi olamazsın. Bişr-i Hafî talebelerine ve sevenlerine verdiği muhtelif vaaz ve nasihatler sırasında buyurdukları ise şunlardır. İnsanlar arasında tanınmak isteyen ahiretin tadını alamaz. Şöhreti seven kimse Allah'tan korkmaz. Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez.
Dünya ve ahirette elem ve kederler

Şerden kurtulmak isteyenler, kötü ahlak sahipleriyle görüşmemelidir. Bişr-i Hafiye, tasavvuf nedir diye sorduklarında, tasavvuf üç anlama gelir. İlki, marifet nuruna arif olmak ve vera halini kaybetmemektir. İkincisi, dış görünüşünü batıl olan şeylerden alıkoymaktır. Üçüncüsü ise, kerametlerini gizlemektir. İnsanlardan biri, Allahü Teala'ya tevekkül ettim diyor. Halbuki Allahü Teala'ya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü Teala'ya tevekkül etseydi, onun hakkındaki muamelesine de razı olurdu. Hüzün padişahtır. Bir yere yerleşince oraya başka bir şeyin yerleşmesine razı olmaz. Ben Muafa bin İmran'dan işittim. O da Süfyan-ı Sevri'den işitmiş. İnsanları memnun etmek ulaşılamayan gayedir. Süfyan-ı Sevri bir adamı ziyaret ettiği zaman Allah seni ateşten korusun diye dua ederdi. El-Evzai şöyle buyurdu. Bir zaman gelecek ki ünsiyet sahibi kardeş helal bir lokma ve sünnete uygun bir amel o zaman çok az olacak. Kim Allahü Teala'ya yaklaşırsa insanlardan uzak kalır. İnsanların sırlarını ortaya çıkaracak sorular sorma. Nefsim için en güvendiğim amelim Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sevgi ve hürmetimdir. Böbürlenmen, kendi ibadetini çok, başkasınınkini az görmendir. Malınız varken aç sabahlamanızı, malınız yokken tok sabahlamanızı yey tutarız. Ademoğlunu dünyada takip eden musibetlerin başında, sevdiklerinden ayrılması gelir. Bir kimse bize hadis anlat dediği zaman, anla ki, bize kolaylık göster demek istiyor. Makamların en yükseği ölünceye kadar fakirliğe sabretmektir. İki haslet vardır ki kalbe sıkıntı verir. Çok konuşmak, çok yemek. Bir kul Kur'an-ı Kerim'i hatmederse melekler onun iki gözü arasını öperler. Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Konuşmak hoşuna giderse sus. Susmak hoşuna giderse konuş. Kim Allahü Teala'dan dünyayı isterse Allahü Teala da onun dünyada uzun zaman kalmasını ister. Müminin izzeti insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır. Ana ve babanın evlatlarına duaları, bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Vera, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhasebe etmektir. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara suizanla, kötü düşünmeye sebep olur. Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini karartır. Cimrilerle karşılaşmak, müminler için beladır. Şayet insanlar, Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünselerdi, ona isyan etmezlerdi. Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse, hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Ölümü hatırladığın zaman dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider. Kötülüklerini gizlediğin gibi iyiliklerini de gizle. Dünyayı seven kişi ölümü sevmez. Melekler kendisine hayran kaldığı kulun amelini yükseğe çıkarır ve Allahü Teala'nın huzuruna götürür. Kişinin
ameli az olursa,